arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikamlama duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine, tabii yenik bir insandan bahsediyoruz. Afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah Teala kin konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide suresinin 62. ayet-i kerimesinde, onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür diyor Allah Teala. Burada haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak sevdasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah Teala diyor ki, biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık diyor. Âl-i İmrân 118'de Allah Teala diyor ki, size olan kin ve buğzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerde sakladıkları buğz, nefret daha büyüktür diyor Allah Teala. Görülüyor ki insanların içerisinde kin denilen bir duygu var. Haş suresinin 10. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor. Ya da biz Allah Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görünüyor ki nefret, kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret, hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür. Küfür, Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah Teala, onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona, Allah'a mülaki olmayı, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler. O zaman amelleri boşa gitti, diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki: İnnel insane le zalumun keffar, zalimdir ve inkar edendir, kafirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır ve böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür.

Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, sem'i hassası, o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası, onun da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür diyor. Ali İmran suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah Teala küfürde yarışanlar seni üzmesin diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır diyor Allah Teala. Dehr 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme buyuruyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane insanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki diyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler, ağızlarıyla mümindirler ama kalpleri mümin olmamıştır, kalpleri küfürdedir diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz.

eden bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için, insanların kalplerin arasını birleştirmek için, kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi, derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet-i kerimesinde, bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı ifade eder. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِاَيَاتِنَا وَالْكَائِلَ اَيْرَةِ حَبِتَتْ اَعْمَالِهُمْ buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ahirette yani Allah'ın zatına milaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Bu ya tekzip etmek, yalan söylemek oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Allah Teala Nisa 102'de diyor ki kim yanılırsa veya suç işlerde sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ona bühtan etmiş olur, iftira etmiş olur ve günah işlemiş olur diyor. Saf 2'de de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığınız şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığınız şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak, kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin 4. ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada da zulüm olarak görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah Teala. İbrahim 34'te

de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah Teala. Nefsin beşinci afeti haset ve düşmanlık. İnsanların birbirinin yaptığını çekememesi ve birbirine zarar vermek istemesi hali düşmanlığı ifade eder. Düşmanlıkta insan o tarafa bir zarar vermek arzusundadır. Haset ve düşmanlık beraberce ifade ediliyor. Hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver" tarzında bir ifadesi o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. "Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver" demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları "ona verme" ya da "ondakileri al, bana ver" tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki, "Sizin de aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adavet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur. Apaçık olmuştur." Nisa 4'te de, "Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar?" Nefsin altıncı afeti cehalet. Cehalet, bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah Teala cehaleti Ahzab 72'de söylüyor. "Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu insan yüklendi" diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, "Çünkü insan zalim ve cahildir." Yani burada Allah Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah Teala. Yani ruh adı verilen emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onlara, onları ilim üzere dalaletten bıraktı." Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimlerin sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle. İşte insanların ateş bize sadece sayılı günlerde dokunur. Birkaç gün sonra geçer. Yani günahlarımızın cezasını çekip sonra da cehenneme gideriz diyen kişi bir cehaletin içindedir. Allah-u Teala hiç böyle söylemiyor. Bakınız ne diyor? De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? Bakara 80. Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın sözlerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla infak etmezdiniz." Zaten insan pek cimridir diyor Allah Teala. Cömertlik, insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda kullanmadığı bir imkan sebebiyle hayatı boyunca mutluluğu yaşayamaz. Parası vardır ama onu ne kendisi için ne başka insanları mutlu etmek için harcamayan bir insandır. 8. afeti nefsimizin öfke ve gayz. Öfke bir insanın sinirlenmesi halidir. Kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri açıklık diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, yani sahabeye hitap edin. Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman
size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan. Emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve itaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek var. Yasak ettiği fiilleri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet. Bir insanı mahva götürebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki, babacığım, şeytana tabi olma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Müzemmil 15 ve 16'da Allah-u Teala diyor ki, muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik. Ama Firavun Resul'e asi olmuştu. Hücurat 7'de de Allah-u Teala diyor ki, bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın emirleri söz konusu, isyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afeti nefsimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez. Zamanın da devreye girmesi lazım. Yani sabır zaman içerisinde, zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de, insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Meryem 84. Öyleyse onların acele yok olmalarını isteme. Biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah Teala. Onun için de o zaman
Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım, sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi Müzeyyenoğlu'yu da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah-u Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: ve cealnâ minhum eymeten yehtûne bi emrina lemmâ sâbiru ve kânû bi âyâtina yûkünûn. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı. Allah-u Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu, yani sabır, müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah-u Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor. Ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki: İnnel lezine kezebu bi ayatina ve istekberu anha la tufettehu lehum ebvabus semai ve la yetulunel cennete hatta yelicel cemalu fi semmil hiyat ve kezalike necil mücrimin. Ayetlerimizi
yalan kabul edenler ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz. Ve halat iğne deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah-u Teala. 12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet. Hırs da şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarını da mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz. Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan helal hızlarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tekabül 16'da Allah-u Teala diyor ki, kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinden, nefsinin afetlerinden istikametinde kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet nankörlük. Diyor ki Allah-u Teala nankörlük konusunda Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere Allah'ın verdiği nimetlere, manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi, dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah-u Teala. Hac 66'da da Allah-u Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan O'dur.
insan hakikaten nankördür. Zuhruf 15'te İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te. İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamette şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira üçle devrededir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey, onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse, gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla, bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemenizde fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi, daha ötesi de var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek, bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarını suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah Teala diyor ki velâ tecessüsü velâ ya'teb bâdüküm bâdâ e yuhibbu ehadüküm en yekûle lahme ehîhî meyten fekirüftüm. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Ve tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Vela kalem 10-11-12'de Allah Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan,
nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz eyleyen, günaha dalınan kimselere itaat etme. Onlar sana bir şeyler söylese de sakın onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nisa 112'de diyor ki: "Emen yeksip hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi beriyen. Fakat ihtemele buhtanen ismen mübina." Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır, sonra onu günahsıza atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi bühtan olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyorlar. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücret 12'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tebnibu kesiran minezzan inne ba'de zanne ism." Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar, suizan, günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki: "Bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır." diyor. "Veyl olsun o kafir olanlara ki onlar ateşlidirler." Yunus 66. Onların çoğu zanna tabi oluyor. Yunus 66. Onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler. Yunus 36. Onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir. Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116, Allah Teala buyuruyor: "Yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar." diyor Allah Teala. Zan, bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır. İşlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında bu fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet, iptila. Allah'ın yasak ettiği şeyler konusundaki
kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila. Allah Teala ayet 90'da diyor ki, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde faloklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, rijislerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, faloklarına tapmak, faloklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar. On yedinci afet, vefasızlık.

verilen bir söz mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasleti, vefasızlık nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemek de o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu ve bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu zalikum vassaküm bihi leallekum tezekkürün. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah-u Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Nisa 155'te febi ma'naktihim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillah diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Ahdlerine Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar. Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakz ederler. İşte bu minbadi misakihi misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah-u Teala ahde vefaya şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyet eder. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi,
samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah Teala nefsin afetlerinden bir tanesini de mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah Teala diyor ki: "Ey iman edenler, ey ameni olanlar, Nas'a insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kalkmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın." Yani mürayilik, riya, kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki: "Onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nas'a gösteriş, mürayilik yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler." diyor. Allah Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat, her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar." Ve diyor ki Allah Teala, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu, fesadına ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler
başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse, onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalette düşürene veya dalalette bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah Teala burada Rad 25'te laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah Teala diyor ki, yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah Teala, vel fitneti eşeddü minel katl. Fitne, katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez. Katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah Teala. Fitne ise başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Ve yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir. Allah Teala Enfal 73'te diyor ki, kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal, tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah Teala. Böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalâlen bâidâ. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. İşte bu insanları Allah Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırıyor.
Gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir, Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu

işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs bu afetler sebebiyle devamlı hata işlemeye dönüktür. Şeytan da yalanlarıyla ve iki cepheli davranışlarıyla bu afetlere tesir etmeye çalışır. Tesir ederek insanları günaha devamlı olarak itmeye çalışır. Devamlı günah işleyen insanlar, birbirine düşman kılmak istediği insanlar vücuda getirmeye çalışır. Ve istediği tek şey vardır. Bütün insanlar birbirine düşman olmalı. Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. Biz kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kulvara eşit şartlar altında giren insan, ruhunun 19 hasletiyle, nefsinin 19 afetiyle bir denge üzerine dünyada şuur sahibi olur. Ve bu insan ruhundaki hasletlere rağmen mutsuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yasaklarınınsa hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz.

Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak işte vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak ve başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder. Ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günahı işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır. Ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine yeşil ışık yakmışsınızdır. Çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk. Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga vardır. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de, ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine, büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa
anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kâh biri, kâh diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler, yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali, her ikisinde de Allah size azap verir. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Ve bu sebeple devamlı huzursuzluğu yaşarsınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzluğu yaşarsınız. Madde bir, nerede kavga varsa, savaş varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, belirsizlik vardır. Bu yüzden huzursuzsunuz, yetmez. Bir de nefsiniz ve şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer, gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bitmeyecektir olay. O kişi ya yaptığınız hata sebebiyle, kötü davranış sebebiyle ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir, Allah da size azap verir. Ama olay bitmez. O kişi sizden intikam almayı isteyecektir. İntikamını alabilirse yeniden huzursuz olacaksınız. Yeniden bir sıkıntının içine gireceksiniz. Ve bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek, ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı
huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman, ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuzda nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'ın salavatı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı seviyor. Sadece ona ruhundan öfürmüş. Ve emanetini de geriye istiyor. Hayattayken ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz diyor. Bir defa daha yeter mi? Gene yetmez. Nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor. Gene yetmez. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Ama diyor, ben cennetle cehennemi ayıran standart olarak bir tek dileğinizi bile yeterli görürüm. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, dilediği anda, bu dilek kalpten bir dilekse, dilediği anda o kişinin cehennemden kurtulması söz konusudur. Kişi yaşıyor, o zaman biz onu mürşidine ulaştırırız diyor Allah Teala. Mürşidine ulaştırırız, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılır. O ayrılan ruhunu da diyor Allah Teala, biz kendimize ulaştırırız diyor. Ruhumuzu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Ama diyor sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandırırız diyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok torpilliyiz. Allah-u Teala biz insanları o kadar seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratması hepimiz ister insan olalım, ister cin olalım, düşünebileceğiniz bütün canlılar hepsi Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Yaratan Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz, o yaratandır. Bizleri de hamdolsun ki yaratmış ki varız. Ve de gene en çok hamd eder şükür ederiz ki Allah'tan bahsetme imkanının sahibiyiz. Bu öylesine büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsedebilmek. Öylesine büyük bir zevk ki Allah'ın dostu olabilmek. Allah'ın dostunun ötesinde Allah'ın sevgilisi olabilmek. Sevgili olmak daimi zikre ulaşmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın dostudur. Ama sevgili olmak farklı bir müessese sevgili kardeşlerim. İradeyi de Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir müessese, gerçekleşen bir müessese. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Görüyorsunuz ki teslimlerin adedi 4 tane ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama safhalar bunlardan ibaret değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Yedi safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah-u Teala her şeyi insan fıtratıyla bağıntılı kılarak insanlar için öylesine güzel yaratmış ki Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın oldukça mutluluğunuz daha çok, daha çok, daha çok artacaktır. Zikir seviyenizle mutluluğunuz paralel gittiği gibi daimi zikirden sonra ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı üç ayrı mertebe ifade eder. Ve de sırasıyla saydığımız zaman ihlas makamı ulul-elbab makamından daha çok mutluluk verir. Salah makamı ihlas makamından daha çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek temel hedefiniz olmalı. İnsanlar nefs sahibidir. Size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ama siz Mir Vakfı'nın mensupları onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü siz Mehdi, İmam, Halife, Resul'ün Mir kelimesinin dört harfinin de sahibinin emrinde olanlarsınız. Ona tabi olanlarsınız. Bunun manası Allah'a şu dünya üzerinde devrin imam olması sebebiyle en yakın olana tabi olmanızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah-u Teala'dan yetki almadıkça yetki sahibi olamaz. Yetkinin vericisi Allah'tır. İnsanı yetiştiren ve o seviyeye ulaştıran gene Allah'tır. Bir insan kendi kendine bu hedefleri aşamaz. Ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetindedir. Mürşidine tabi, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetten sonra da ard arda vücut bulacak olan ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için doyulmaz zevkleri ifade edecektir. Muhtevasını alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, kim Allah'a yaklaşırsa, özellikle irade tesliminden sonra, dünya bir insan için bir cennet olur. Peki kötülükler olmuyor mu o noktadan sonra? Oluyor. Oluyor ama tesir sahaları sıfırlanıyor. Çünkü Allah Teala nefsin bütün afetlerini yok ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve diğerleri 19 tane afet o kişi için artık geçerli değildir.
O Allah ile dost olmuştur. Öyle bir seviyededir ki Allah'ın zatına dahil, Allah'ın sırlarına, insanlara açıklamayı uygun gördüğü sırlarının en üstününe sahip olmuştur. Onun için yerler gökler fark etmez. Allah-u Teala ona gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Her şeyden evvel Allah-u Teala dostluk seviyesine göre kişiye sevgiyi yaşatır. Sevmek konunun en önemli dizaynına sahiptir. Öyleyse nasıl satrançta şah muhtevası en üstün bir muhtevayı ifade ederse, Allah-u Teala ile ilişkilerde de devrin imamı olmak aynı muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu devirde bu göreve Allah bizi tayin etmiş. Onun için bize 7 kıta ayrı ayrı göstermiş. Bunları sizlere yıllarca uzun uzun anlattık. Hepiniz 7 tane gök katı hakkında yeterli bütün bilgilerin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Bir insan için fiziğin ötesi Allah'ın büyük nimetidir. Ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ne kadar liyakat gösterirse, ne kadar layık olursa, o kadarının mükafatını otomatik olarak alır. Allah-u Teala hiçbir şeyi kimseden gizlemek istemez. Ama insanların layık olması bu istemezliği yok eder. Çünkü kim hangi noktaya kadar riyetin sahibi olacak? Allah Teala bunu evvelden takdir etmiştir. Herkes kendi seviyesinin liyakatine sahip olur. O zaman 7 kat yerler, 7 kat gökler insanlar için Allah'ın nimetleridir. Ne kadarına layık olunursa o kadarı gösterilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden en çok isteyeceğiniz şey sevgidir. Başka insanları sevmenizi ister. Herkese onlar size kötü davransalar da güzel davranmanızı ister. Belli bir noktaya ulaştığınız zaman zaten kin tutamazsınız. Hiç kimseye karşı kindar olamazsınız. Hiç kimseden intikam almayı Allah Teala size
yetki olarak vermemiştir. Eğer bir yere vardıysanız, siz intikam alamazsınız. İntikam almak aklınızdan bile geçmez. İnsanlar kötülük yapmazlar mı? Size de yaparlar. Ama onlara karşı kin duyamazsınız. Evvel Allah-u Teala kini kaldırmış devreden. Kin duyamadığınız cihetle intikam almayı da Allah-u Teala size yasak kılar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyin yasak kılınması Allah'ın hayır ondan intikam almayacaksın şeklinde bir ifadesiyle oluşmaz. İç dünyanızda Allah-u Teala nefsinizin afetlerinden intikamı, kini yok etmiştir. Bu afetler mevcut değilse o zaman aklınıza bile gelmez intikam almak. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yaptıklarının bedelini Allah'a ödemedikçe bu dünyadan ayrılamaz. Kişi ödemek istemiyor, olabilir. Ama sistem otomatik çalışır. Kişi hangi günahları işlemişse o kadar derecat kaybının sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın eşitliği sağlayan ölçüsü budur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar derecat kaybettiyse kişi, o kadar negatif puanın sahibidir. Ve bu rakam ne kadar yüksek olursa, negatif puanlar, kişinin cehennemi o kadar aşağıya iner. Nasıl 7 kat cennet varsa, 7 kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sistem otomatik çalışır. Herkes o istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içinde yaptıklarının bedelini eğer dünya hayatında ödemediyse ahirette mutlaka ödeyecektir. Şimdi düşünelim, kişi günahlar işlemiş, sonra tövbe etmiş, sonra da Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi kalpten Allah-u Teala'yı dilemiş midir? Onu Allah-u Teala ve onun melekleri çok iyi bilirler. Dilemişse bu kişi yaptığı bütün hatalara rağmen 1. kat cennete girecektir. Eğer Allah ona mürşit sevgisi vermişse, hacet namazını kılıp mürşidini göstermiş de, o kişi de gidip mürşidine tabi olmuşsa, bundan sonra rahmetli olmuşsa, o kişinin gideceği yer 2. kat cennettir. Kişi rahmetli olmadı, davetini gerçekleştirdi, yaşıyor. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, belki biraz daha uzun sürebilir bir takım insanlarda, ama bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve onu sanki o bu hedefe kendi gayretiyle, %100 kendi gayretiyle ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. Allah Teala hep bizim lehimize sonuçları ortaya koyar. En çok sevdiği insandır.
Bu sebeple en çok sevdiğine sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, büyük melekler var ama onlarda ruh yok. Allah Teala onlara ruhundan üfürmüyor. Ayrıca Allah Teala diyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah için her zaman bir tek hedef asli unsur taşır. Bu insan adı verilen mahlukun mutlu olmasıdır. İster ki Allah Teala bütün insanlar mutlu olsun. Ama bunu insanın iradesine vermek zorunluluğu vardır. Çünkü aksi takdirde haksızlıklar oluşabilir. Allah Teala da insanların bütün hayatı boyunca kiramen katibi meleklerine, dört melekten oluşur, böyle bir görevi vermiştir. Doğuşundan ölümüne kadar her saniye o kişinin hayatı üç boyutlu olarak filme alınır. O kadar mı? Hayır, iki melek bunu yaparken iki melek de o kişinin düşüncelerini filme alırlar. Acaba Allah Teala neden hem fiilleri hem de düşünceleri dikkate alıyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah için önemli olan kişinin hangi fiili ne düşünüp yaptığıdır. Allah'ın katında son derece önemli bir konu. Çünkü kişinin suçluluk derecesi buna paralel olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde size milyarda bir bile haksız bir puan verilmesinin mümkün olmadığını iyice yerlerine yerleştirin. Bu Allah'ın adaletidir. Her an isteseniz de istemeseniz de derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ben şu anda işte buradayım. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala bir, zikri emrediyor. İki, çok zikri, yani günün yarısından daha çok zikri emrediyor. İki, üç, daimi zikri de emrediyor. Ama Allah Teala sadece zikri emrediyorsa bile, eğer bir insan olduğu yerde duruyorsa, oturuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa derecat kaybetmiyor olabilir mi? Allah Teala ona zikri farz kıldıysa, zikretmediği sürece herkes derecat kaybeder. Zikretmediği sürece diyoruz. Hiç derecat kaybetmeyenler daimi zikrin sahipleridir. Ulul-Elbab makamı, muhlis olanlardır, ihlas makamı ve salihlerdir, salih makamının sahipleri. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı derecat kazanırlar.
Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından bir şey, başka bir şey yoktur diyor. Çünkü zikir, o da bir çalışmadır. Çalışma muhtevasını ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmak veya sessiz ve aynı zamanda derinden zikir yapmak. Burada dişlerin arası son derece küçük aralıklarla açılır, kapanır. Karşınızdaki insan bile bunu fark etmeyebilir. İşte daimi zikrin ötesi bu noktada kendisini gösterir. Orada kesintisiz bir zikir kişi uyurken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, her an Allah'ı zikretmek ifade açık. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin emri Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse uyurken de Allah'ı zikretmek durumundasınız. Bu bir emirdir. Ama Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış ve onlara bırakmış Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi veya getirmemeyi. Herkes kendi iradesiyle tahakkuk ettirecektir. Ama bunun ya mükafatını görecektir ya da mücazatını. Mükafat, biliyorsunuz, mükafatlandırma, mücazat da cezalandırma demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan. Kendi suretinde yarattığını söylüyor. Ve o en çok sevdiği mahlukun daimi olarak kendisini zikretmesini istiyor. Talebi bu. İşte kişinin zikir seviyesi neyse yüzde o seviyede derece kazanır. Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi insana derecat kazandırır. Ama bunların arasında kesintisiz olan bir tek muhteva vardır. O zikirdir. Ne diyor Allah-u Teala? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Acaba neden Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yatarken de demiyor da yan üstü yatarken de diyor? Burada bize bir işaret var, bir ihtar var. Yatarken diyor yan üstü yatın. Kulağınızın üzerine yatın. Hangi kulağınızın üzerine yatarsanız, eğer Allah'ı zikrediyorsanız, onu kulağınızda hissedecek olan bir formül kullanın. Sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabilirsiniz. Bu sebeple yan üstü yatmak önemli ve Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılmış. Kulağınızı yastık üzerinde sağa sola biraz oynattıktan sonra bir noktada kulağınızda bu tarzda çift atan bir sistem seslerini yakalayacaksınız. İşte bu sizin zikrinizdir. Her çift atışta Allah, Allah.
ve Allah kelimesini kullanacaksınız. Ve başlangıçta hemen böyle yaptınız diye birinci gün olmaz. Olması şart değildir zaten. Ama kısa bir süre sonra kalbinizin atışlarını net olarak duymaya başlayacaksınız. İçinizdeki ses kulağınız kımıldamasa da Allah kelimesini tekrar etmeye devam edecektir. Ve bir sabah uyandığınız zaman kendi zikrinizi devam ettirdiğinizi göreceksiniz. İşte hayatınızın en güzel günlerinden bir tanesi. Daimi zikirde olduğunuzu yakalayabilmek. Sevgili kardeşlerim, o günün mutluluğunu kolay kolay unutamazsınız. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri varmış dersiniz. İnsanları daha çok seversiniz. Onların size karşı yaptığı hataları, günahları affetmeyi usul haline getirirsiniz. Allah-u Teala'dan kimse hakkında onların cezalandırılması istikametinde talepte bulunmayacak bir noktaya ulaştırır Allah-u Teala sizi. Öğrenirsiniz ki hesaplar sizinle başka insanlar arasında değildir. Hesaplar bütün insanlarla Allah arasındadır. Hesapların sonucu Allah'ta vücuda gelir. Zikir arttığı sürece Allah'a karşı olan sevginiz de devamlı artar. Daimi zikirde ona en çok sevenlerden olursunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Böyle bir hedefe Allah-u Teala sizlere ulaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın insanları nasıl bir mutluluğa ulaştırdığı müessesesi. Allah-u Teala'nın bütün mahlukatından farklı olarak insana ruh vermesiyle bir hüviyet kazanmıştır. Sadece Allah ruhundan insana üfürmüş Adem Aleyhisselam'a. Ve ondan sonra her doğan insan doğduğu anda Allah-u Teala tarafından ruh üfürülmesi olayıyla karşı karşıya. Bu ruhu bedava vermiyor. Tekrar bana iade edeceksiniz diyor. Dünya hayatını yaşarken herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmekle mükellef. Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Bunların hepsini Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar bizden yana ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip bu anda öldüğünü düşünelim. Daha mürşidine ulaşmamış, ruhunu Allah'a teslim etmemiş, veçini, nefsini, iradesini, hiçbirini Allah'a teslim etmemiş. Sadece ey yüce Allah'ım demiş, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır demiş ama ölmüş. Ölünce ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun manası o kişi gayret etmemiştir. O kişi henüz bir gayretin sahibi değildir. Sadece bir talepte bulunmuştur. Böyle
bir tek talep, hem de kişinin talep edip de ölmesi halinde hiçbir fiili gerçekleştirmeden, doğru dürüst zikir bile yapamadan kişinin ölmesini misal olarak veriyoruz, en çarpıcı misal olarak. Nereye ulaşıyor konu? Cennete ulaşıyor. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği Allah-u Teala tarafından biliniyor. O kişi konuşamayacak durumda olsa, kalbi dilekle dilemiş olsa gene geçerli Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu mutlaka ister. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ne kadar hayırhah davrandığı belli değil mi? Bir tek dileği insanın "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve ölmesi, o kişiyi cehennem adı verilen o korkunç işkencelerin yapıldığı sistemden tamamen uzaklaştırması ve bütün zevklerin, güzelliklerin oluştuğu cennete ulaştırması, işte bu kadar basit bir sebebe dayalı. "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" diye kalpten bir dilek. Bundan sonra kişi ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Ama kişi yaşıyorsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bu başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması Allah tarafından garanti ediliyor ve deruhte ediliyor. Allah bununla kendisini görevli sayıyor. "Kim bana ulaşmayı dilerse" diyor, "ben onu kendime ulaştırırım." Ve kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O noktayı bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabi olmuş da hedefine ulaşamadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılırsa, bundan sonra ölürse kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse acaba Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Biz bu yüzden Allah'a hayranız. O bizim Rabbimiz. Biz bir hiçiz. Ama bu hiç aynı zamanda Allah'ın risalet verdiği birisi. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular

Allahu azizün hakim. Seyyidallahü Allah şahitlik etti. Ennehu muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. El melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilm. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst adalet ile şahitlik ettiler ki la ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Hüvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor, tamam. Ama melekler şahitlik ediyor, o da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra sitetil müntaha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve la yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun." Ve la yemlikullezine, onlar malik değillerdir. Ellezine, onlar la yemliku, malik değillerdir. Yed'une min dunihi, ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar malik değildirler. Şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bi el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını,
arkasında kimlerin bulunduğunu

hepsini bilirler. Kudur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünya adı verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a yani Allah'a şahit olanlar var. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakk'a Allah'a şahit olanlar hariç. Âl-i İmran 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim sahipleri. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere. Kalp gözüyle görerek basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve menittebeani, benim ve bana tabi olanların. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere yani kalp gözüyle görerek yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Sübhanallahi ve Allah'ı tenzih ederim. Ve ma ene müşrikin ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki i. Edu ilallahi Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin basiret üzere kalp gözüyle görerek ene ve menittebaini benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yolu budur. Yalnız burada ala basiretin ifadesi var. Basiret üzere yani kalp gözüyle Allah'ı görerek ve Sübhanallahi ve Allah'ı tenzih ederim.
Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda, bunun içinde zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için men kâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler, vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şehit, şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arşıdır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, bir milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Ve onların katlarının içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiyet sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamının dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur. Otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde
Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahyedilenler için. Ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki: Em tekulune inna İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a kânu huden ev nesara kul entüm alemu emillah ve men azlemu mimmen ketebe şehadeten indehu minallah ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyanidiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulün ediyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

ve men azimu daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe keteme şehadeten şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah Allah'ın katındaki Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, melekleri de gösterir. Ama onlar Allah'a görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18.000 zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmekte söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulul Elbab makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle
irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesini Allah-u Teala'ya teslim edenler Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşidiz diyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları insanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak nasıl okunur? Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehid Allah'ı ennehu la ilahe illa hu. Hüve vel melâketü ve ulil ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulil ilim, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesi bu. Ulul ilm, ilmin sahipleri demek. O ilmin sahipleri için seviye göstergesi onun mutlaka salih makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin İrşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4
kademi atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulelbap makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulelbap makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulelbap makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala ona gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Altı alemi görmedikçe yedinci alemi kimse göremez. Bunlar da o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah-u Teala'nın iradeye teslim olması, sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual soruldukta ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah-u Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke nestaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Size mutluluğu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aldığımız emir bu. Allah biliniz ki hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İnsan olarak yaratıldınız ya, bu Allah'ın mutluluğunuzu istemesi için yeterli sebep. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Zariyat 56. Öyleyse yani ne ilişkisi mi var diyorsunuz? Kul olmak, mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, kul olmak, mutlu olmak demektir. Yani ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Buradan, kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a yükseldiğini düşünün. Dilinizde de tasdik ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şimdi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin emrin hayattayken ruhumuzu sana ulaştırmak. Ölümden sonra zaten emanetin sana dönmesi söz konusu. İşte bu temel emrine dayalı olarak, Kur'an emrine dayalı olarak biz de inşallah ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ey yüce Rabbim diye böyle kalbinizden Allah'a sımsıcak bir talebin ulaşmasını düşünün. Dilinizle söylediğinizi, dilinizle kelimeler olarak Allah-u Teala'ya müracaat ediyorsunuz. Kalbinizle gerçek talep olarak, kalbi talep olarak müracaat ediyorsunuz. Ne olur? Bu müracaatı kalbinizden yaptığınız anda şeytanın kulu olmaktan paçayı sıyırdınız demektir. Kurtardınız paçayı. Artık Allah'ın kulusunuz. Şeytanın kulu olmaktan kesinlikle kurtardınız kendinizi. İyi de bunu nereden mi biliyoruz? Tabii biz bilmiyoruz. Bunu Allah söylüyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, artık tekrar etmeye gerek yok. Bütün söylediğimiz Kur'an'dandır. Allah bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de size öğretiyoruz. Önemli mi? Son derece önemli. Neden? Çünkü Kur'an unutulmuş. İnsanlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı bütün ayetleriyle yaşamışlar. 14 asır sonra sevgili kardeşlerim Kur'an unutulmuş. İşte o unutulmuş olan ve bugün yaşanmayan Kur'an hakikatlerini birer birer sizlere açıklamakla mükellefiz. Bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, ne kadar çok hamd ediyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle böyle bir mutluluk sohbeti yapmayı bize nasip kıldığı için kalbinize yakın bir noktadayım.
Siz ise bizim kalbimizi zaten her zaman dolduruyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. O da, biz de. Allah Teala bize en yakın olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'ın en yakın olduğu kişi işte o biziz sevgili kardeşlerim. Bu devirde Allah Teala bu görevi bize tevdi etti. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya açıklamakla ve dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek dinin, kainattaki tek dininin devam etmek olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, ve söylüyoruz. Ne oluyor? Bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar kızacaklar diye Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeyi yapmamazlık yapabilir miyiz? Böyle bir şey bizim için mümkün mü? Hayır, asla mümkün değil. Öyleyse biz Allah'ın bize verdiği görevi yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatmaktan bir an bile geri dönmeyeceğiz, geri kalmayacağız. Onlar da bize kızmaktan bir an bile geri kalmayacaklar. Ama bu böyle devam etmeyecek. Bir gün diyecekler ki, yahu bir adam çıkıyor, sakallı filan bir adam. Bir laflar anlatıyor ama hiç bizim öğrendiğimize uymuyor. Herhalde bu hafif üşütük. Siz onlara deyin ki, böyle söyleyenlere, aziz ve de kıymetli kardeşim deyin. Onu dinlerken Kur'an'ı yanınızda bulundurun deyin. Hangi ayetten bahsediyorsa hemen açın, bakın bakalım. Kontrol edin bakalım, sahiden Kur'an'ı mı söylüyor? Deyin ki, bir küçücük nokta daha var, küçücük bir şey. Ve acaba Kur'an'ın gerçek manası, o Kur'an meallerini verenlerin yazdığı gibi mi, yoksa onun söylediği gibi mi? Bir tahkik edin bakalım deyin. Aa, benim canım efendim deyin. O birisi var ya, o bu Kur'an'ı Allah'tan öğrendi. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hiç kimse aksini iddia edemez. Çünkü hiçbirisi söylediklerimizi bilmiyorlar. Bunca yıllık din öğretenler söylediklerimizi bilmiyorlarsa, bu din tahsili hiç almamış olan bu Allah'ın kulu nereden öğrenebilir acaba? Şeytanı kıskıvrak bağlayan, onu cehennemine geri gönderen o ilimle Allah'ın bir düşmanı mücehiz olabilir mi? Daha sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. İşte bütün sahabe kurtulmuş. Ne diyor Allah Teala? Gelin beraber bakalım. Hadi toparlanın. Ne diyordu Allah Teala? Zümer suresi, söyleyin bakayım kaçıncı ayet-i kerime? Zümer suresi, he? Tamam, 17. ayet-i kerime. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neşneremut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi." diyor. Yani diyor ki, onlar taguta kul iken kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytan
insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul imiş bütün sahabe. Ne yapıyorlarmış? Adam öldürüyorlarmış. Bütün kabileler arasında mutlak bir kan davası söz konusu. Başka ne yapıyorlarmış? Yol kesiyorlarmış. Kervan soyuyorlarmış. Başka kız çocuklarını diri diri küçücükken mezara gömüyorlarmış sevgili kardeşlerim. Faloklarıyla iştigal ediyorlarmış. Sabahtan akşama kadar kafayı çekiyorlarmış. Allah'ın yasak ettiği ne fiil varsa hepsini işliyorlarmış. Bu kadar. Ama sonra diyor Allah Teala, onlar tağuta kul iken kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neye? Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Yani sadece dünya müjdesi, sadece cennet müjdesi değil. Müjdeler. Hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe sevgili kardeşlerim. Onlara deyin ki hey hey deyin, uyumayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın kulu olun. Şeytanın kulu olmaktan bir anda kendinizi kurtarın. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlere bir şeyler anlatmak öyle büyük bir zevk ki. Doyamıyorum bu zevke. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya doyamıyorum. Çünkü öğrendiniz. Tatbik ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mutluluğu sizler de yaşıyorsunuz. Daha güzel ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Biz size ezeli dini getiriyoruz. Hazreti Adem'in dinini getiriyoruz. Hazreti Nuh'un dinini getiriyoruz. Hazreti İbrahim'in dinini getiriyoruz. Bu din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'deki dindir. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Adem'den bu tarafa dinin temel faktörleri hiç değişmedi. Birinci safa, Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Üçüncü basamakta başlar, yedinci basamakta biter. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci safa, mürşide ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Birinci safayı gerçekleştiren kişi şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulur ve Allah'a kul olur. Allah Teala son derece açık bir şekilde iblisi duman etmiş. Onun cehenneme gireceği kesin. Ne yazık ki insanların büyük çoğunluğunu kandıracağı da kesin. İşte o çoğunluktan olmamanız için buradayız. Size Kur'an hakikatlerini anlatmak için buradayız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber neyi yaşadılarsa biz sizleri sadece ona çağırıyoruz. İşte ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki sahabe dalaletteyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca sahabe 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmışlar mı? O sonraki iş. Önce
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Yani sana tecelli etmek dedik diyor. Ama sana tabi oldukları zaman diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala mürşidi farz kılıyor, tabiyeti de farz kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin, sorun Allah'tan diyor Allah Teala. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Huşu sahibi olanları tarif ediyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Kimi huşu sahipleri? Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. İşte onlar mutluluğu yaşayacak olanlar. Ve ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Her ne kadar insanla Allah arasına kimse giremez diyorsa da bizim sevgili din öğreticilerimiz, Allah Teala hiç öyle söylemiyor, tamamen tersini söylüyor. İşte Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete, insanları hidayete erdirsinler diye. Ne yapmış Allah Teala? İnsanları hidayete erdirsinler diye onlarla kendisinin arasına imamlar koymuş. O imamlara tabiiyetlerini de emretmiş onlara. Öyleyse insanla Allah arasına girilebiliyor muymuş? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar da girilemez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü mü değerli yoksa insanların palavraları mı? Her şey Kur'an'ın aksine bir hüviyet kazanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok diyorlar. Ayeti söylediğiniz zaman verecek cevap bulamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu cehaletle bu din adamlarının hali ne olur? Çok hazin bir son sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kadar milyon insanın vebali var onların omuzlarında. Bu bizi tabii çok muzdarip kılıyor. Onların Allah'ın ilmini öğrenmemeleri sebebiyle insanların da onlara dinlerini sormaları sebebiyle ve onlar hala eski öğrendiklerini, din zannettikleri yanlışları o insanlara söylemeye devam ettikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve onların veballerini alıyor bu din adamları. Hala da hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden din adamları var aralarında. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlarla sadece hüzünlenmek bizim için söz konusu. Onların çekecekleri onca milyon insanın vebalini omuzlarına taşıyan bu bir avuç din adamının Allah Teala'dan çekeceği var. Hiç anlamıyorlar sevgili kardeşlerim söylediklerimizi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dediler.
gördünüz. Siz de diliyor musunuz? Dilemiyorsanız şu dünyada kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü işliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin cehenneme gitmenizden büyük bir hüzün duyan birisi var burada. O biziz. Bu hakikatler bize öğretildiği için biziz. Sevgili kardeşlerim, kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi bile bile cehenneme postalayacak olan en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Bir, ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum deseniz Allah'a.

ulaştırmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekte kalmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz tabi olmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. O Allah'ın evliyaları sizleri cezbetmiyor mu? Hepsi ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmışlar, vuslata nail olmuşlar. Ermiş olmuşlar. Ermiş, Allah'a ermiş demek. Evliyanın ermişi de ikinci kademe, affedersin, üçüncü kademe evliya demek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz, Allah'a kul oluyorsunuz. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizde ikinci kulluğa ulaşıyorsunuz. Ve birincisinde, birinci kat cennetin, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bütün sahabe ikisini de gerçekleştirmişler. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Elbette ulaştırmışlar. Hidayete ermiş hepsi. İşte Allah-u Teala bu konuyu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Zümer 18'de Yüce Rabbimiz, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermişler. Hidayete ermek ne demek? Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hüdallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü merhale. Buraya kadarını sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cenneti kadar olan bu kesimi Allah Teala hepinize garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mürşidine ulaştırırım. Ondan sonra da diyor mutlaka kendime de ulaştırırım diyor. Eğer bu kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Daha öteye geçelim. Sonrası fizik vücudun Allah teslimi. Üzerimize farz mı? Kesin. Allah Teala açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabiyet de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek de farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek de farz. Muhlis olmak da farz. Yani irşad olmak. Ve irademizi Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmak da, mürşit olmak da farz. Bütün sahabe hepsi kafirken, olmayacak büyük suçları işlerlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini tebliğ ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördünüz. Şeytana kul olmaktan derhal kurtulmuşlar. Sonra hepsi tabi olmuşlar. Sonra da gene gördünüz hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuz

Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen biz insanların fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Allah'a teslimini bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını ve içlerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz 3. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştınız 14. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız 21. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz 25. basamaktasınız. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Ulul elbap oluyorsunuz. Hem üzerinize farz ulul elbap olmak hem de bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, ulul elbap olmak demek kalp gözü ve kalp kulağı açık olmak demek. Allah ile dilediği an konuşabilmek demek. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanmak demek. Aynı zamanda hikmet sahibi olmak demek. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala sahabe için onların hepsinin daimi zikre ulaştıklarını, ulul elbap olduklarını söylüyor. Allah Teala'nın dizaynında bütün sahabenin ulul elbap olduğu kesinlik kazanıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbap oldular diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi de olmuşlar. Üzerimize farz. Nisa 103 Allah Teala diyor ki Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi ol diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Sonra hepsi muhlis olmuşlar. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde deyin ki diyor Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe bundan sonra iradelerini de Allah'a teslim ederek İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu, kendilerine tabi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kün evvelim var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Neymiş? İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuş tabiin. Ensara da muhacirine de tabi olmuşlar ihsanla. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının da sahibiydi. İşte size 7 tane safa, hepsi üzerimize farz. Bu da mı farz? İrşat makamına tayin olmamız da mı farz? Evet. Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de sizden evvel gelenler onlar
nasıl bir hakkın takvanın sahibi oldularsa, hakka tukatihi takvanın sahibi oldularsa, irşat makamının sahibi olma takvası, en üstün takva, siz de onlar gibi olun diyor Allah Teala. Siz de hakkı tukati takvanın sahibi olun. Hepimize Allah Teala farz kılmış. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bu beyaz camdan size seslenen bir hak aşığı var. İlmi Allah'tan öğrenen bir garip var. Ve de sizin için yaşayan birisi. Allah'ın sizleri aydınlatmak üzere seçtiği, sizler için hayatta olan birisi. Sevgili kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok bizim için. Her gün biraz daha mutluluğu enine boyuna şu dünyada yaşayarak. Daha ne kaldı ki yaşayacağım? Her gün başkaları için yaşamanın Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu ve ihsanı olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her gün sizin için varız. Her gün sizin için geçiriyoruz. 24 saatin çok büyük bir kısmını 3-4 saatlik uykumuzun dışındaki kesimini sizin için harcıyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun bizi ne kadar büyük bir mutluluğa ulaştırdığını biliyor musunuz? Allah Teala kalbimizi bütün boyutlarıyla huzurla dolduruyor. Çünkü biz sizler için yaşıyoruz. Allah Teala bu ilmi bize biz öğrenelim de kalbimizde kalsın diye değil, size öğretelim diye verdi, bizi bununla vazifelendirdi. Deneyin, Allah'a ulaşmayı dileyin bakalım, pencereleri açıp da mutluyum diye bağırmak içinizden gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi, meydan sizin. Deneyin, Allah'a ulaşma talebiniz Allah'a ulaştığı anda ki her an Allah Teala sizin kalbinize bakar. Dikkat edin, dilinize bakmaz. Kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini gördüğü anda, hani kefeni yırtmak diye bir söz var ya, kefeni yırttınız. Cehennemden mutlak olarak kurtardınız paçayı. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama yolunuza devam etmek aşkı verecektir Allah Teala size. Mürşidinizi hacet namazı kılıp isteyeceksiniz. Çünkü nasıl Allah'ın bütün evliyaları, tasavvufu yaşayanlar Allah'a ulaşmışlarsa, siz de onu canı gönülden dileyeceksiniz Allah Teala. Siz dileyin de Allah vermesin, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Mutlaka o sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ulaşabileceğiniz yerde bir mürşit vardır. Olmazsa o size ulaşır. Sonra da ruhunuzu Allah kendisine teslim alır. Size namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğunuz zaman karnınız acıkmaz. Zikir yaparken çok büyük bir huzuru ve mutluluğu yaşarsınız. Bütün ibadetler sizin için zevk haline gelir. Çünkü Allah Teala size sizin eskiden hoşunuza gitmeyen şeyleri zevk haline getirerek ulaştıracaktır. Hepsini severek yapacaksınız. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Eğer 6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka ulaştıracaksınız sevgili kardeşlerim. O ulaştıracak. Böylece 3. kat cennet gene sizin olacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, 2. kat cennet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı, 3. kat cennet. 3'ü de garantide. Üstelik de bu 3. kat cennete ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için dünya saadetinin de yarısını otomatik olarak kazandınız. Dünya saadetinin yarısı 3. kat cennet. Sizlerin sevgili kardeşlerim. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Tamam, bu kadar. Geri kalanı mı? Hayır, sizin işiniz değil. O kendi işini yapar. Namaz kılmayı sevdirir size. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissini kaldırdığı için, iftarda da size büyük bir iştah verdiği için bu iş çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Eğer oruç tutan bir kişi açlık duymuyorsa, iftar sofrasına oturduğu zaman Allah Teala onun iştahını açıyorsa, yemeklerden büyük zevk alarak yiyorsa o yemekleri, bu bir zevk değil mi sevgili kardeşlerim? Zikir yapmayı Allah Teala ona sevdirmişse, unutmayın kalp gözleri de genellikle zikir yaparken açılır. Kalp gözünüz açıldıktan sonraki halinizi bir düşünün. O bütün evliyaların kalp gözleri hep açılmış sevgili kardeşlerim. Sizinkinin de açılması için Allah Teala hazır, siz hazır değilsiniz. Öyleyse bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman namaz kılarken karşınızda duvar olmayacak. O duvarın ötesine geçecek görüşünüz. Uzakları, sonsuz uzakları göreceksiniz. Bir gün Allah'ın katını da göreceksiniz. Oradaki Allah'ın dostlarının ruhlarını göreceksiniz. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşadığınız zaman siz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz başkalarına. Her şey öylesine güzel ki diyeceksiniz. Allah Teala'nın gösterdiği görür. Allah layık olana gösterir. Liyakat Allah'ın kanunudur. Neye layıksanız onun karşılığını mutlaka alırsınız. Bütün bunları yaşayabilmeniz için bir temel başlangıç noktası var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, burası da 22. basamak. Bu noktaya kadar bütün işlevleri Allah gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Ve Allah'ın gerçekleştirdiği bütün bu güzellikleri yaşarsınız. Bir gün siz de öyle söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ama gerçekten her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Bu dünyada yaşayan ama yaşamaktan haberi olmayan büyük insan kitlesi, insanların büyük kısmı bu zevklerin hiçbirini yaşayamadan bu dünyada yaşayacak ve bu dünyadan göçüp gidecek. Sizlerle biz sevgili kardeşlerim bu güzellikleri yaşayacak olanlarız. Öyleyse Allah-u Teala'nın mutlu kulları değil miyiz? Allah'ın bahtlı kulları değil miyiz? Eğer Allah Teala bunların hepsini bize vermişse, bu mutluluğu başından itibaren 28 senedir başlangıç noktasından itibaren Allah'a ulaşmayı dileme noktasından itibaren Allah Teala bize yaşatmışsa, ha bizim zamanımızda vuslat 5-6 ay değildi sevgili kardeşlerim. Biz vuslata 1,5 yılda ulaşabildik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül gönüle, kalp kalbe bir beraberliği yaşıyoruz. Allah'ın huzurunda el ele, gönül gönüle, Allah yolunda kenetlenmiş bir nur kitlesi. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kalplerinde nur olanlar, daha mürşidinize ulaşıp da zikre başladığınız andan itibaren siz kalbinize artık nur olan birisiniz. Nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar.
Bu Allah'ın çok büyük bir mutluluğudur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, her katta %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlanırsa, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ve de o müstesna mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten yaşamaya başlamışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaşın. Önce ondan hoşlanacaksınız. Bir, sonra onu seveceksiniz. İki, sonra ona aşık olacaksınız. Üç, ve sonunda daimi zikirden sonra ona hayran olacaksınız. Dört, İşte bu hayat, bu mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutlu olmaya hazırsanız mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize diyorum ki Allah'ın hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir üniversitemizin İslami ve tasavvufi konular faslında bir aradayız. Konumuz Osmanlı'da aile. Kod numarası 3.2.11.49.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince hayranlığımızı gizleyemeyiz. Biz Osmanlı'ya hayranız. Atalarımız gerçekten büyük insanlarmış. Hele bugünkü nesillerle karşılaştırınca, şu zavallı halimize baktıkça, Osmanlı'yı daha bir gönülden iade ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, onun için Osmanlı deyince biz orada durmasını biliriz. Şapka çıkartırız, ecdadımızın önünde hürmetle eğiliriz. Siz büyük insanlarmışsınız deriz. Şanla, şerefle 600 yıllık bir tarih. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1500'lü yıllar boyunca Osmanlı savaş kadırgalarının toplamı Avrupa'daki bütün savaş kadırgaları toplamından daha fazlaydı. En modern silahlarla teçhiz edilmiş gemiler. Ne diyordu Leventlerimiz? Deniz üstünde yürürüz, düşmanı arar buluruz, öcümüz komaz alırız, bize Hayrettinli derler. İşte onlar Hayrettinliydiler, Barbaros Hayreti'nin sadık dostları. Akdeniz kelimenin gerçek anlamıyla bir Türk gölüydü. Kuzey Afrika sahillerinden Güney Avrupa sahillerine kadar bütün Akdeniz. Cebel Tarık Boğazı'na kadar bir Türk gölü, bir Osmanlı gölü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince adalet akla gelirdi. Osmanlı deyince dürüstlük akla gelirdi. Osmanlı deyince saygı akla gelirdi. Osmanlı deyince hoşgörü akla gelirdi. Osmanlı bir güzellikler demetiydi. Aile yapısı da elbette ona göreydi. Şimdi hadi gelin sizinle bir toplum düşünelim. Bir toplum düşünelim. Asker tamamen Allah'ın askeri. Yeniçeri Ocağı'na hiçbir genç, hiçbir delikanlı, acemi oğlan olarak Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bir mürşide tabi olmazsa asla giremezdi. Girmesi asla söz konusu değildi. Her şeyden evvel ahlak istenirdi. Ahlaksa tasavvufun temeliydi. Mutlaka tasavvuf. Yani İslam'ın hayata geçirilmesi. Onlar Allah'a yakın insanlardı. Allah'ın evliyalarının menkibeleri her tarafta anlatılır, hürmetle evliyalar yad edilirdi. Osmanlı'nın Yeniçerisi dediğiniz zaman akla hemen Hacı Bektaş Veli Hazretleri gelirdi. Gülbank çekerdi Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişahların etrafında halka oluştururlardı. Daralan ve genişleyen Yeniçeri halkaları. Ve genişledikten sonra daralmaya başladığı zaman halka hiçbir düşman birliği karşısında tutunamamıştır. Yeniçeri erlerinin. Onlar gülbank çektiği zaman sevgili kardeşlerim yerler gökler inlerdi. Bir ağızdan çıkan binlerce ses dağları inletirdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli. Bunlar asker.
esnafa ve sanatkarana geliyoruz. Esnaf ve zanaatkar takımı. Hiç kimse bir esnaf olsun veya bir zanaatkar olsun, onun yanına ticaret, yanına ticareti öğrenmeye veya zanaatı öğrenmeye, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve yetmez, bir mürşide tabi olmadıkça sanat öğrenmesi, ticaret öğrenmesi mümkün değildi. Giremezdi. Ve evliya olmadıkça kalfa olamazdı. Yani ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, daimi zikre ulaşmadıkça usta olamazdı. Askerlerde de üst seviye bir asker, subay olmak, Yeniçerinin zabitan takımından olmak, evliya olmadıkça mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadıkça Yeniçeri ağası olmak mümkün değildi. Paşa olmak mümkün değildi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Nevi Şahsına münasır bir dünya idi. Dünyaya aydınlık veren bir nurdu Osmanlı. Avrupa'ya adaleti götürüp yerleşen bir müessese, yerleştiren bir müessese. Öyleyse asker sınıfı, esnaf sınıfı, Allah'ın askeri, Allah'ın esnafı. İlmiye sınıfının büyük kısmı yine tasavvufu yaşardı. Halkın büyük kısmı tasavvuftandı. Allah onlar için vazgeçilmez bir müesseseydi. Taassup mu? Adı bile geçmezdi. Hiçbir devirde Osmanlı hanedanı taassuba esir olmamıştır. Dinlerini yaşayan insanlar tam bir hürriyet içinde yaşarlardı. Dinlerinin bütün gereklerini gerçekleştirirlerdi. Bütün çalışma sistemleri buna göre ayar edilmişti. Ve erdemli insanlar, onlar yön verirlerdi. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı Allah ile ta Sultan Osman zamanından itibaren çok yakın bir ilişkideydi. Bunu hiç bozmadılar. İşte o minval üzere Osmanlı gelenekleri adım adım oluştu. Osmanlı hürriyet götürdüğü ve adalet götürdüğü ülkelerde Osmanlı'nın adını minnetle andırdı. Öyle bir devir ki asillerle halk birbirinden çok büyük bir mesafeyle ayrılmıştı. Halk bir esirler grubu gibiydi. Bir asılzade halktan birisine bir kötülük ettiği zaman, hatta öldürdüğü zaman mahkeme normal şartlar altında onu mahkemeye davet edemezdi. İzin alınması gerekiyordu bir asili mahkemeye davet edebilmek için. Onun lordundan ya da dükünden izin alınması gerekiyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı o ülkelere Osmanlı'yı ulaştırdıktan sonra, hürriyeti ulaştırdıktan sonra insanlar köle olmadıklarını idrak ettiler. Bir Osmanlı kadısının karşısında asilzade ile halktan herhangi birisi arasında hiçbir farklılık yoktu. Osmanlı'nın padişahıyla da halkı arasında, Osmanlı'nın padişahıyla o ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki herhangi asil olmayan bir kişi eşit şartlarda yargılanırdı. Osmanlı tarihi boyunca 600 yıl herkese dinini dilediği şekilde yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bütün dinlerin mensuplarına kendi dinlerinin ibadethanelerini kursunlar diye Osmanlı hükümeti hep yardımcı olmuştur. Osmanlı'ya onlar da hayrandılar. Bu yüzden çocuklarını kendileri getirip teslim ediyorlardı. Saray tahsili görsünler, Enderun'da yetişsinler, mevki sahibi olsunlar çocukları diye. Çok paşa böyle paşa olmuştur. Yabancı asıllı, çocuk yaşta Osmanlı sarayına girmiş, adım adım yükselmiş. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi dediğiniz zaman tasavvufun yaşandığı bir aile düşüneceksiniz. Ailenin en büyüğü en yaşlısıdır her devirde. Ve baba, onun çocukları, çocuklarının çocukları hepsi aynı büyük evlerde, konaklarda yaşarlardı. Pederşahi aile söz konusuydu. Yemekte konuşulmazdı. Sabahları çay değil, çorba içilirdi. Osmanlı hep kahvaltılarını çorbayla yaparlardı. Kahvaltının üzerinde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Kahve
Osmanlı da her tarafa yayılmış bir müesseseyi ifade ederdi. Yemek boyunca ailenin reisinin etrafında bütün aile toplanırdı. Bizim yaptığımız gibi şimdi nasıl yemekten evvel ve sonra başlangıç için ve sonuç için dua ediyorsak, Osmanlı bütün ailelerde aynı şeyi yapardı. Ailenin en yaşlı erkeği duasını yapardı. O başlardı, ondan sonra herkes başlardı yemeğe. Ve yemek bitince de gene bir duayla olay kapatılırdı. Fatiha ile yemekten evvelki devir tamamlanmış, yemek devrine girilmiştir. Yeni bir Fatiha ile yemek devrinden çıkılmıştır. Yeni bir devre girilmiştir. Zamanların ayırımı söz konusudur. Osmanlı hep Allah'a şükrederdi. Konağın odaları ayrı ayrı çocukların ailelerini teşkil ederdi. Ailenin reisi, onun eşi, onun çocukları, evli olan bu çocukların her birisi ayrı bir odada, ayrı bir aile yapısıyla yaşardı. İtaat mutlak ölçüde asıldı. Kararı daima ailenin en büyük, en yaşlı erkeği verirdi. Kararların sahibi daima oydu. Saygı, küçükten büyüğe doğru yayılan bir muhteşem dizayn oluştururdu Osmanlı ailesinde. Yemekte konuşulmazdı, saygıyla yemek yenirdi. Yemeğin dışında aile reisinden müsaade almadan konuşmak söz konusu olmazdı. Çocuklar doğuşlarından itibaren tasavvuf terbiyesiyle büyürlerdi. Yemek, içmek, konuşmak her açıdan bir adab müessesesiydi. Özellikle saray, insan yetiştirmekte en ehil insanların toplandığı bir yerdi. Ve padişahların Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Fatih Sultan Mehmet babası II. Murat'la beraber 4-5 yaşında Fatih Sultan Mehmet ve II. Murat'ın mürşidi Hacı Bayram Veli ziyarete geliyor padişahını. Ve II. Murat soruyor, Lala diyor, acaba bize müyesser ola mı ki Şehri İstanbul'u fetih? Diyor ki Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, Sultanım diyor size değil ama diyor bu var ya diyor bu Fatih Sultan Mehmet'i gösteriyor 4-5 yaşlarında ona diyor müyesser olacak. Bunu sağlamak için de diyor Şemsettin'i getiririm diyor. Akşemsettin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in hem mürebbisi, hem mürşidi her şeyi ondan öğreniyor.
Fatih Sultan Mehmet daha o yaşta tabiyetini gerçekleştiriyor. Bir zaman sonra babasına geliyor, diyor ki, sen diyor Sultanı İklimi Rum değil misin diyor. Değil mi sen diyor. Babası da diyor ki, İkinci Murat öyleyim diyor. Peki diyor, ben diyor senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Eğer diyor durum buysa diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. İkinci Murat oğluna diyor ki, Fatih Sultan Mehmet'e, onu getiren var diye diyor hani, o da diyor beni döverdi diyor. Onu getiren Hacı Bayram Veli Hazretleri var diye diyor, o da benim sultanımdı diyor, o da beni döverdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, padişah olmak falan neticeyi değiştirmiyor. Önde hep Allah var. Hep Allah. Osmanlı tarihi boyunca sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıştır. İslam'ı hayata geçirmek, İslam'ı ihya etmek, İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamaktır. Öyleyse Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnektir. Osmanlı'da hiç kimse sokakta tanışarak evlenmez. Osmanlı'da anneler evlatlarına gelin bakmaya giderler. Beğenirlerse yakından görmeye çalışırlar. Bu bapta hamamlar, Osmanlı hamamları annelerin seçim yeridir. Ve galip bir ihtimalle gelinle damat birbirlerini hiç görmeden anneleri babaları tarafından evlendirilirdi. Nikah oluşur ve bir daha kolay kolay bozulmazdı. Herkes bilirdi ki Allah'ın kendileri için takdir ettiği kader budur. Öyleyse şartlar ne olursa olsun o şartlar altında mutlu olunmaya gayret edilirdi. Tasavvufu yaşayan ve kadere inanan Osmanlı bilirdi ki evlilik bir kaderdir. Sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Ne zaman bir olayın oluşmasında bir tek irade yetmiyorsa, mutlaka ikinci bir iradenin devreye girmesi gerekiyorsa, kader aşamasında, bir olayın tamamlanması aşamasında, orada kader vardır. Evlilik en az iki iradeyi gerektirir. Kaldı ki Osmanlı'da bu irade 3'tü, 4'tü, 5'ti, 6'ydı. En yaşlı olan ailenin en büyüğünden başlayarak daha büyük noktada olanların hepsi yetkiliydi. Evlenme konusunda karar vermekte. Son söz daima ailenin en büyüğündü. Ama kızların seçimi ailenin hanımları tarafından yapılırdı. Kimse kimseyi görmez, evlenirlerdi. Anneler, babalar çocuklarına kimlerin uygun olacağını yakından bilirlerdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, babaların seçtiği damatlar, annelerin seçtiği gelinler Osmanlı ailesinin geleceğini tahakkuk ettirirdi. Osmanlı'nın zaferden zafere koştuğu bütün zaman parçalarında her padişah Allah Teala'nın bir evliyasıyla birlikteydi. Olay Şeyh Edebali ile Sultan Osman'ın başlangıç teşkil ettiği bir dizaynda
noktaya oturur. Başlangıç noktasına oturur. Sultan Osman'ın gördüğü rüya, başının üzerinde çok büyük bir ağaç, gökleri, yerleri, bütün ülkeleri kaplıyor. Şeyh Edebali diyor ki, senin soyundan gelecek olanlar, bu dünyada cihanı fetheden cihangirler olacak. Ve öyle oluyor Osmanlı. Bütün Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Kafkasya, Balkanlar, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İtalya'ya kadar olan kesim hep Osmanlı'nındı. Ve her gittiği yere Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse bu güzelliklerin her biri her ailede mutlaka kendisini gösterirdi. Ailede küçükler büyüğe sağlam bir saygı ile, büyükler de küçüklere sevecen bir sevgi halesi içinde yaklaşırlardı. Ciddi, laubaliliğe hiçbir zaman geçit vermeyen bir terbiye sistemi söz konusuydu. Çocuklar özellikle sarayda sorumlulukla büyütülürdü. Küçük yaşta çocuk sabah namazına kendisinin kalkmasının gerektiğini, hiç kimseden yardım almadan mutlaka abdestini almasını gerektiğini, büyükleriyle beraber onların arkalarında huşuyla namaz kılmak gerektiğini ve bundan daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli zevk alması gerektiğini bilirdi ve bunu yaşardı. Osmanlı tarihi boyunca yobazlık hiçbir devrede oluşmamıştır. Din bütün fakülteleriyle yürürlükteydi. Her zaman baş tacı edilmiştir. En başta padişahlar dine karşı büyük vefakarlıkla bağlıydılar. Laubaliliğe asla müsaade edilmezdi. Din Allah için yaşanırdı. Öyle bir toplum ki herkes birbirine karşı saygılı. Bir genç bir karar veriyor kendi kendisine. Diyor ki, ben şimdi gidip bir tane defter alacağım diyor. Bu deftere diyor bütün evliyaları yazacağım diyor. Ve gidiyor, o zaman bakkallarda satılıyordu defterler, bakkala. Bir defter almak istiyorum diyor, acaba bana bir defter verir misiniz? Bakkal hemen ona gülümseyerek bir tane defter çıkartıyor, teslim ediyor. Beni de yaz diyor. Delikanlı şaşırıyor, bakkala hiçbir şey söylememiş, ben buraya evliyalara yazacağım falan tarzında bir ifade kullanmamış, böyle bir şey geçmemiş. Ama bakkal ona beni de yaz diyor. Bizim delikanlı çıkıyor elinde defterle bakkalın kapısından, bitişikteki manav sesleniyor, beni de yaz diyor oraya. Arkasında öbür tarafta kasap var, kasabın önünden geçiyor, kasap kapıya çıkmış, beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? O delikanlının o defteri alacağı Allah-u Teala tarafından hepsine söyleniyor. Böyle bir noktada bu delikanlı hayranlık duymaz mı Allah-u Teala'nın evliyalarına? Bir telsiz telefon ağı, kalp hattı bütün evliyalarla Allah-u Teala arasında her devirde var olmuş Osmanlı tarihi boyunca.
sevgili kardeşlerim, ailede sorumluluk müessesesi Osmanlı için çok önemli bir müesseseydi. Bilinirdi ki devlet-i aliyenin bekası, devamı bu çocukların büyüyünce yetişmelerine ve görevi dev almalarına bağlı. Görevi de emin adamların devralması gerekirdi. Onun için çocuk terbiyesinde okulda olsun, evde olsun doğruluk, dürüstlük müessesesi çok büyük önem taşırdı. Yalan söyleyen çocuk cezalandırılırdı ve ona o günden itibaren her fırsatta ne yapması lazım geldiği telkin edilirdi. Ve çocuk doğruyu yaptıkça mükafatlandırılırdı. O zaman çocuk yalan söylemesinin yanlış bir şey olduğunu, doğruyu yaptığı takdirde mükafat alacağını idrak ederdi. Ve bu ciddi bir hüviyetle çocuğa, onun belleğine, kalbine yerleştirildiği zaman dürüst insanlardan oluşan bir Osmanlı halkı söz konusuydu. Halkın çok büyük bir kısmı tasavvufu yaşardı. Sahabe gibiydiler. Askerin tamamı, esnafın tamamı, halkın çok büyük bir kısmı, herkes tasavvufu yaşıyor. Herkes Allah'ın dostu. Hatırlıyorsunuz, o gene bir bakkal olayından bahsetmiştim sizlere. Birisi bir sabah namazından sonra Osmanlı uyumazdı. Bakkal dükkanına giriyor birisi, o raftan gösterdiği şeyi istiyor, onu diyor, almak istiyorum diyor. Ne kadar diyor? Bakkal satılık değil diyor. Ya o kardeşim diyor, bunu diyor rafa koymuşsun. Sen bakkalsın, ben de alıcıyım. Benim ona ihtiyacım var, sen de onu satmak için öyle koymuşsun. Neden diyor bana vermiyorsun onu? Ne kadarsa parası vermeye hazırım. Veremem diyor. Çünkü ben siftahımı yaptım diyor. O maldan diyor istediğinden bu karşıdaki kardeşimizde de var diyor. Oradan al lütfen diyor. Ben siftahımı yaptım ama o yapmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, başkalarının hakkına riayetin muhtevasını görebiliyor musunuz? Bizde herkes başkasının müşterisinin çalıp da malını satabilmek için birbirinin gözünü oyarken, orada öbürünün haberi bile olmadan biriki diyor ki ben satışımı yaptım, siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı. Sevgili kardeşlerim, onlar Osmanlıydılar. Ailede anne ve baba arasındaki kavgalar, anlaşmazlık olduğu takdirde asla çocukların yanında yapılmazdı. Zaten kavga nadir bir olaydı. Anlaşmazlık, kavgaya dönüşmeden ailenin büyüğü tarafından mutlaka halledilirdi. Nasıl Kur'an-ı Kerim, aranızda nizâ etmeyin, Allah'a veya Resul'e ulaştırın emrini veriyorsa, aile içinde ailenin yargıcı, savcısı hep aynı kişiydi. Ailenin en yaşlı, aklı başında normal düşünme kabiliyetine sahip olan ailenin en yaşlısı, Allah'a da genellikle en yakın olan kişi oydu ailede. Ömrü boyunca tasavvufu yaşamış insanlar ve yalnız doğruları, yalnız Allah'ın emirlerini tebliğ ve tefhim ederlerdi. Ailenin en büyüğü
ulul emr idi. Her evdeki ulul emr o ailenin en yaşlı erkeğiydi. Üç nesil, en aşağı üç nesil, bazen dört nesil, bazen beş nesil aynı konağın içinde yaşamlarını sürdürür giderlerdi. Kimsenin kimseyle anlaşmazlığına aile yapısı meydan vermezdi. Birbirlerini zem etmek yerine problemlerini kendi aralarında halletmeye çalışırlardı. Nefs ağır basarsa, halledemezlerse gidilecek yer hazırdı. Ailenin reisi anlaşmazlıkları anında çözerdi. İtiraz asla söz konusu olamazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesi bütün dünyaya örnek aile yapısıdır. Nesillerin birlikte yaşadığı bir konak dizaynı. Lüzumsuz gürültülerin bütünüyle mevcut olmadığı bir dünya ortamında birçok insan bir arada hiç kimse yaşamıyormuş kadar sessiz yaşarlardı. Herkes birbirinin hakkına riayet ederdi. Ramazanlar ayrı bir olaydı. Küçük yaştan itibaren çocuklara oruç zevki verilirdi. Çocuklar oruç tutmak için birbirleriyle yarışırlardı. Her akşam çocukların bahşişi vardı. Oruç tuttuk.

hitap etmeleri, hakaret etmeleri mümkün olamazdı. Sağlam ve sağlıklı bir aile yuvasında doğruya alıştırılmış çocuklar, yalanın kendilerine zararı dokunacağından kesin olarak emin olan çocuklar, güvenilir bir büyüklerin neslini oluşturduğu her devirde. Onlar sahabeyi kendilerine örnek almışlardı. Sahabe gibi yaşamak temel hedefleriydi. Bir ailede birçok tarikattan insan olabilirdi. Ama aralarında hiçbir zaman anlaşmazlık söz konusu olmazdı. Bütün namazlar mutlaka cemaatle kılınırdı. Hiçbir zaman bir kişinin iki kişinin tek başlarına namaz kılmaları usulden değildi. Yani çok ciddi ve zevkli bir dünya hayatı vardı Osmanlı'nın. Ailenin bütün fertleri Allah ile hemhal idi. Cehri zikir yapanlar, cehri zikirlerini yaparken harfi zikir yapanlar da onlara iştirak ederdi. Aralarında senin tarikatın ayrı, benimki ayrı tarzında bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmazdı. Herkes bilirdi ki hepsi hak yolun yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, saray tarikatlara karşı olmak şöyle dursun, tarikat hayatını hep en güzel standartlarda devam etmesi için halka her zaman destek olurdu. Allah'ın evliyası el üstünde tutulurdu. Evliya da adabı herkese öğretirdi. Hiçbir zaman kibirli olmaları mümkün olmayan Allah'ın evliyası, tevazu içerisinde Allah'a en yakın olan bu insanlar, insanların arasında sessiz dolaşırlardı.

40 yaşını aşan insanların arasında Ervain çıkarmayan hiç kimse olmazdı. Yani Ramazan orucunun ötesinde 40 gün süreyle bir hücrede kalanlar. Sevgili kardeşlerim, olaylara baktığımız zaman, bugünkü toplumumuza baktığımız zaman, bu güzellikleri onların yaşadığını görüp de gıpta etmemek mümkün mü sevgili kardeşlerim?

Osmanlı aile yapısı itibariyle dünyaya mutlak bir örnektir. Her şeyin en güzeli Osmanlı'daydı. Saray hayatı ise baştan aşağı bir adab müessesesiydi. Avrupa ülkelerinden gelen misafirler sarayda gördüklerine sadece hayranlıkla bakarlardı. Saray baştan aşağı bir okuldu. Harem kesiminde hanımların erkeklere karşı hangi saygılı hüviyette bulunmaları gerektiği onlara

özel derslerle devamlı olarak telkin edilirdi. Sadece güzellikleri, dostlukları yaşayan yüzyıllar geçti Osmanlı'da. Sonra mı ne oldu? Sonra kötü şeyler oldu sevgili kardeşlerim. Saraydaki evliyanın yerini yıldıznameciler aldılar. Yani bugün şu burçlara bakarak hükümler verenler var ya, hangi tarihte doğdunuz, aya göre sizi şekillendirenler, işte onlardan ilmi nücum sahipleri yavaş yavaş sarayda evliyanın yerine yer almaya başladılar. Ve dejenerasyon böyle başladı. Önce saraylardaki Allah'ın mürşitlerinin yerine ilmi nücum sahipleri, onlar geldiler. Ve çürüme başladı. Yeniçeri ocağı çürüdü. Nizam-ı Alem Osmanlı, Nizam-ı Alem'i yürütemedi. Nizam-ı Cedid oldu, yeni nizam oldu. Aleme yön veren, dünyaya hükmeden Osmanlı artık bu görevini sürdüremedi. Batı'nın sanayi devrimi Osmanlı'nın çöküşünde önemli bir kademe ifade eder. Ama aile ahlakı çok sağlam temeller üzerine oturmuştu. Ta Osmanlı inkiraz bulana kadar aynı anneler, gelenekler devam etti. Osmanlı hiç Allah'tan ayrılmadı. Ama dejenerasyon adım adım halka tesir etti. Ve Batı hayranları, tatlı süfrenkleri adım adım oluştu. İşte o Batı hayranlığıdır ki Osmanlı'yı tarihten sildi. İnkiraz bulduğu zaman 28 tane milletin, devletin kurulduğu Osmanlı Hanedanı 1920'li yıllarda sona erdi. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıyı boyundan bir bey ve onun oğlu Osman Bey Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcını teşkil etti. Osman Bey mürşidinin kızıyla evlendi. Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Osmanlı Hanedanı böyle başladı. Ve gene Allah'a büyük bağlılığı olan bir padişahla sona erdi.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ailesinde bozulma Cumhuriyet devriyle başlar. Cumhuriyet devri Allah'a inancın yok edilmeye çalışıldığı bir başlangıç devridir. Biz o devirde çocukluğumuzu yaşadık. Ve Osmanlı aile düzeninin yok olması için her şey yapıldı. Okulda bizlere Allah'ın olmadığı yönünde terkinler yapılırdı. Biz dinsiz olarak büyüyen bir nesildik. İlkokuldan başlayan Allah'a karşı bir savaş mekanizması bizleri dinin tamamen dışına itmişti. Ve ailelerde yozlaşma Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber başlar. Osmanlı hanedanının geleneğinden adım adım ayrılma ve bugünkü halimize bakın sevgili kardeşlerim. Her şey ne kadar çürümüş, kokuşmuş ve en çok onu duydukça hüzünlenirim, idrak ettikçe hüzünlenirim. Bize hep yanlış tarih kitapları okuttular. Osmanlı'yı kötüleyen tarih kitapları okuttular. Cumhuriyeti öveceğiz diye, Cumhuriyeti sevdireceğiz diye Osmanlı'yı kötülemek yolunu seçen hangi akılsızlardı bilmiyorum. Ama nesillerin çürümesi ve bu ahlaksız ortama ulaşması hep o devrin Allah'ın karşısında olan idarecilerinin eseridir. Sadece birinci Büyük Millet Meclisi Allah'ın dostlarının meclisiydi. Çünkü savaşı onlar kazanmışlardı, Allah'ın evliyası. Sevgili kardeşlerim, General Trikopis esir edildiği zaman Trikopis diyor ki, o onları gösterin bana diyor. Şu bizi esir eden askerleri gösterin. Görmek istiyorum. Onlar da diyorlar ki işte bunlar, bu askerler. Hayır diyor. Bunlar değil diyor. Biz bunları ateş ettiğimiz zaman bunlar ölüyordu diyor. Ama başkaları vardı diyor. Başlarında sarıklar olan, sırtlarında cübbeler olan tarif ediyor General Trikopis. Bizi yakalayan, esir eden onlar diyor. Bunlar değil diyor. Her savaşta göklerin ordularından birileri mutlaka Osmanlı askerlerinin içindeydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten hayran olunacak bir Osmanlıydı. Halimize baktıkça bu kadar büyük bir ahlaksızlık ortamına yuvarlandığımıza hala inanamıyorum. Şeytana tapan çocuklarımız sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanlarını içiyorlar artık. Aile terbiyesi diye bir şey kalmamış durumda. Ancak inananlar arasında böyle bir terbiye sisteminin gelişmesi için canlı başla çalışmalar yapılıyor. İnananlar artık insanların düşmanları. Sevgili kardeşlerim, işte Osmanlı deyince bir avuç hatıra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Bilelim ki Allah-u Teala biz bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ema halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsun diye yarattılar, yarattık. İşte Allah'ın yaratışı Allah'a kul olmak. Kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Ruhumuzu Allah'a teslim olduğumuz zaman, teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğu yaşarız. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İkinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Üçüncü kulluk. İrademizi Allah'a teslim ederiz. Dördüncü kulluk. Arada geçen ara safhaları kattığımız zaman 7 tane safhanın var olduğunu görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yapılan bütün gayretler hep sonucuna varır. Hepimiz Allah için olmalıyız, Allah için yaşamalıyız. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'ın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Mutluluk denilen müessese, hepinizin mutlaka ulaşması gereken Allah'ın bir temel emridir. Bu emir mutlaka yerine getirilmelidir. İnsanın yaratılmasındaki Allah'ın gayesi Allah'a kul olmaksa, kul olmanın 4 tane teslimi gerçekleştirmek konusunda 7 tane safhası var. Her safha bizi daha mutlu bir hale getirmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala insan adı verilen kulunu kendisine kul oldukça daha çok, daha çok, daha çok mutlu etmek için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın hepinizden tek istediğidir. Kul olmakla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'a kul olursunuz. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği şu: ve onlar ki, sahabeden bahsediyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl yapmışlar bu işi?
Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara, daha kısa ifadesiyle şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte Allah'a kul olmak standartlarının daha birincisinde Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanların mutlaka tağutun kulu olduklarını görüyoruz. Tağutun emrinde olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu konuda büyük bir imtiyazın sahibi. Şimdi sizinle beraber iblisin itiraz gününe, Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan şekillendiriyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Ve diyor ki meleklere, ben bu insanı yeryüzünde halife olsun diye yarattım. Benim yeryüzündeki vekilim olsun diye yarattım. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne yapmış Allah-u Teala? İnsana ruhundan üfürmüş. İşte insanın kendisinden başka yaratılan, kendisinin dışında yaratılan bütün mahluklardan daha üstün bir vasfı var. Allah'ın ruhu sadece insanda var. Bu sebeple Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yerler, gökler ve ikisinin arasındaki bütün hayat olan alemler, hepsi insan adı verilen bir mahlukla mücehhez. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime, insanın varlığını ifade ediyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye 17 ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Öyleyse bütün gökler, bütün arzlar ve onların ikisi arasındaki bütün gezegenler hepsi insan için yaratılmış. Yetmez, insanın emrine musahhar kılınmış.
insanın emrine verilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz mi? Orada mutluluk var, huzur var. Her açıdan bütün güzellikleri yaşayacağımız bir dünya söz konusu. Ve Allah Teala bütün insanları gördük ki Allah'a kul olmaları için yaşatmış, yaratmış. Ve bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Ve bu kurtuluş mutluluğun başlangıç noktasıdır. Kim Allah'a yönelirse, asıl ifadesiyle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka bu huzuru ve mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Herkes mutluluğa kazanmıştır ve gördük ki kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor ve Allah'a kul olduğu andan itibaren de mutluluğu yaşamaya başlıyor. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi kontrolü altına alır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi mutlu olur, mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olma işleminin başladığı yer, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemektir, dilediği anda kişi tağuta kul olmaktan kurtuluyor, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse bu nokta mutluluğun başlangıç noktasıdır. Neden mutluyuz? Allah'a kul olmayı dileyen herkes, dünya saadetine de, ahiret saadetine de mutlak olarak adım atmıştır. Bu kişi neden mutludur? Çünkü Allah Teala onu mutsuz kılacak olan temel faktörden, yani iblisten, o kişiyi muhteşem bir şekilde kurtarır. Onu koruması altına alır. Her şey bu dizayn içerisinde gerçekleşir. Biz insanları mutsuz kılan şey, şeytanın bizlere olan müdahaleleridir. Her an şeytanlar bütün insanlarla uğraşırlar. Allah Teala diyor ki onlar sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden görürler diyor. Ve size tesir ederler. Neticesi çıkıyor ortaya. Bu tesir, şeytanların tesiri mutlaka negatif bir tesirdir. İşte onun için başa gidelim dedik. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala yaratıyor, ona hayat veriyor, arkasından da ruhundan üfürüyor. Bir hususu daha açıklayalım. Ruh insana hayat vermez. Hayatı veren de, alan da Allah'tır diyor Allah Teala. Biz hayat veririz ve hayatı diyor sadece biz sona erdiririz. Sadece biz hayat veririz ve hayatı sadece biz sona erdiririz diyor. Kendisinden başka herhangi bir kuvvet,
hayatı vücuda getirmekte veya geriye almakta yetkili kılınmamış. İşte insan adlı bu mahluk ezelde Allah-u Teala tarafından yaratılınca bütün melekler Allah-u Teala secde emri veriyor. Bütün melekler secde ediyorlar. Onların arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni bu Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblisin cevabı şu, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu topraktan yarattın. Bu sebeple ben ondan üstünüm diyor iblis. Allah-u Teala da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek bu hedefe yönelik olarak insanı yarattığı cihetle insanı üstün kıldığı açık ve kesin bir hüviyet olarak çıkıyor karşımıza. Bu sebeple diyor ki şeytana huzurumdan kovuldun. Seni cehenneme atacağım. İblis şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar beaz et. Hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben madem ki Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuluyorum, cehenneme mahkum ediliyorum, öyleyse ondan intikamımı almak için bana müsaade et. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Ben bütün gücümle o insanları, bunun zürriyetini senden uzaklaştırayım. Onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sana kul olmalarını engelleyeceğim. Allah-u Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla sen insanın üzerine saldır. Onlardan kimleri kandırabilirsen onlarla beraber dilediğiniz gibi yaşayın. Ama hepinizi mutlaka cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Seni ve sana tabi olanların hepsini. Böylece mutsuzlarla mutlular birbirinden ayrılıyor sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbir devirde mutlu olamaz. Onun mutluluk adı verilen bir müessese yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü sadece nefsiyle hareket eder, sadece insanı huzursuz etmek, mutsuz etmek hedefine göre kendini odaklamıştır. Mutsuzluk hedefine endekslemiştir kendini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan sizin şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Ve de mutsuzluğunuzun arkasında da o vardır. Allah-u Teala
Diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani aynı zamanda şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olamazsınız, diyor Allah-u Teala. Peki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman nasıl oluyor da şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti sona eriyor? Çünkü Allah-u Teala ilahi bir tatbikatta bulunuyor. Şeytanın bize tesir etmesini önlüyor sevgili kardeşlerim. Şeytanın bize tesir etmesini Allah-u Teala önlüyor. Aramıza bir perde, bir kalkan, bir zırh çekiyor. Şeytanın üzerimizde hiçbir tesirinin oluşmasına müsaade etmiyor. Bu mutluluk için yeterli bir sebep. Nefsimizde afetler var ama ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiklerini işleyecek hüviyette yaratılmış ama görevlerini o istikamette yapmaları için ya da Allah'ın emirlerine isyan, yasaklarına kapı açmaları için, yasaklarını gerçekleştirmeleri için şeytanın onlara o istikamette telkinde bulunması lazım. Şeytanın telkini önlendiği için nefsin afetleri kişi üzerinde hüküm ferma olamıyor. Şeytanın insanı azdırmasına Allah-u Teala müsaade etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir, Allah'ın dostudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kafirdir, tağutun dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. İşte Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İki çeşit mümin var, iki grup Allah'a inanan var. Bir, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil cehennemden. İki, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedefe yürümeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırabilmeleri bir dileğe vabeste. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Eğer dilerse hedefine ulaşır. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefidir. Ama başka bir yolu yok. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Peki dilemeyenlerin durumu? Dilemeyenlerin durumunu da anlatıyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati.
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve onlar ki kafirlerdir. Veya da Türkçemizdeki gibi o kafirlere gelince. Onlar da tağutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olmuştur. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o mutlaka tağutun dostudur. Veya Allah'a ulaşmayı dilemiş de vuslata ulaşmış ama vuslat olduktan sonra devam ettirememişse Allah ile olan dostluk hüviyetini zikirlerinde azalma düşme olmuşsa ve bu düşme normal haddin altına inmişse o kişi nefsinin kalbi %51 nurla dolmasına rağmen o nurların yavaş yavaş azaldığı bir yeni ortama girer. Tağut ona adım adım insan ve şeytanlar yeniden hakim olmaya başlar. Ve kişi kaybedenlerden olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah hepimizin hep mutlu olmasını istiyor. Ama biz insanlar mutlu olmayı hak etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu hak etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah Teala şeytanlarımızdaki bütün ilişkileri keser. Kestiği noktadan itibaren bizler 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabi oluruz. Mutluluğumuz devam eder. 21. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu noktaya kadar 7-8 aylık bir devre geçecektir. Bu devre çok daha kısa da olabilir. Bu süreç içerisinde o kişinin adım adım hedefine yürüdüğünü görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ruhunu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeşlebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir hedefi var. İnsanların ruhlarını kendisine ulaştırmak. Bunu Allah-u Teala garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse insanların ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de sonunda mutlaka Allah'a geri döner. Allah emanetini mutlaka geriye alır. Marifet, o emaneti hayattayken bilerek, isteyerek
Allah'a ulaştırmak, kişinin kendi iradesiyle Allah'a geri döndürerek Allah'a ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ki Allah bizleri bir sonsuz güzelliğe ulaştırsın. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki Allah o kendine seçtiklerinden belki sadece %10'dan daha aşağı bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ama o dileyenleri de Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşmadan sonra kişi Allah'ın yolundan saparsa, tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından saptırılıyor ve kalpleri %51 oranında nurla dolmuş olmasına rağmen vuslata ulaştıkları zaman ruhları Allah'laştığında bu insanların kalplerindeki nur adım adım yok olur ve kalpleri tekrar eski karanlığına döner. Kişi dalaletten hidayete ulaşmıştır. Ruhu %51 nura kavuşmuştur. Ama sonra bu nur yok olmuştur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tağut, nura ulaşan kalbi nurdan tekrar zulmete geri döndürmüştür. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir kuvvet o kişinin kalbinin %50'den daha fazla nurla dolmasına engel olamaz. O kişi mutluluğu %50'den daha fazla bir oranda, %51 oranında dünya mutluluğunu mutlaka yaşar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmış olur. %49 fazıl, %2 rahmet nuru kişinin kalbini doldurmuştur. Böylece nurların karanlıklara galebe çaldığı bir noktaya ulaşılmıştır. Orası mutluluğun %50'den daha fazla var olduğu bir dünya hayatı sergiler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor sözü var. Demin söylediğimiz ayet-i kerimede Allah Teala o sözünden bahsettiği gibi Rad 27'de de bahsediyor. Diyor ki dalalette olanları Allah Teala bırakır diyor. Dilediği kişiyi Allah dalalette bırakır. Daha başka bir ifadeyle dalalette kalmayı dileyen kişiyi Allah dalalette bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dalalette olanları kendisine ulaştırması söz konusu. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ulaştırınca kişi %51 mutluluğu mutlak olarak yaşar. Bu noktadan itibaren zikrini arttırarak yoluna devam ederse kişi, daha sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Yoluna devam ederse irşad olacaktır. Arkasından da iradesini Allah'a teslim edecektir.
ve mutlulukların, yaşanabilecek olan mutlulukların en üst boyutunda bir dünya hayatı geçirecektir. Cennetin de en üst katına gidecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar güzel şeyler vaat etmiş ki sadece sizin gayretinize bağımlı. İnsan bedavadan dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetini, üçüncü kat cenneti elde edebilir mi? Elde edebilir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki, ona diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin, ondan sonrasını bana bırak diyor. Senin görevin sadece bir dilek, bana ulaşmayı dile, geri kalanı diyor benim işim. Ben diyor senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Bunu diyor sana garanti ediyorum. Senden istediğim bir tek şey var diyor, bana ulaşmayı dile. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Kurtuluşu da hiçbir şekilde yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğunun yarısını ona teslim eder. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran mürşidine tabi olan kişiyi ikinci kat cennete, 14. basamak ve Allah'a ruhunu ulaştıran kişiyi 21. basamak. Allah 3. kat cennetine ulaştırır. Ve bu Allah'ın bir garantisidir. Allah Teala kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku, insanı böyle bir mutluluğa mutlaka ulaştırmaya kararlıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. İç dünyasında kavga bitmiştir. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur daimi zikre ulaştığı zaman. Bu sebeple o kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar iç dünyasında. Allah'ın bütün emirlerine riayet etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir iç dünyası vardır kişinin. Dış dünyasında başka insanlarla o dosttur. Ona düşman olan insan çoktur ama o hiçbirisine düşman değildir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde büyük mutluluğu yaşar. Çünkü Allah Teala onun en büyük dostu olmuştur. Kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesinde Allah-u Teala'ya teslim etmişse, o 7. kat cennetin sahibi olur. Adın cennetleri o kişi içindir. Dünyada da nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için, dünyada da başka insanlarla olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ahirette de 7. kat cenneti Allah-u Teala ona nasip etmiştir. Ve bu kişi bunların yarısını, 3. kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını bedavadan elde eder. Sadece bir dilekle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum diyerek mutluluğu gerekli boyutta yaşamak hakkının sahibi olur. Allah-u Teala'nın lütfu keremi sonsuzdur. Bütün insanları
onunla mutlu etmek ister. Ama insanlar Allah Teala kendilerinden sadece bir dilekle bunu dilemelerini istemesine, buna karşılık da onlara dünya saadetinin yarısından fazlasını ve üçüncü kat cenneti vaat etmesine rağmen insanların her devirde çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çoğu böyle bir konudan haberdar olmadığını bile zannedebilir. Oysa ki hepsine Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği mutlaka yapılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluğu birlikte yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Ömür boyu sonsuz mutluluklar içinde bir hayat geçirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

üzerinizde hiçbir tesir oluşturmadı mı? Bu tablo bizi çok hüzünlendiriyor. Allah Teala neler söylüyor? Hiç kulak vermiyorsunuz. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Bizi görmemek için gözlerinizi kapatıyorsunuz. Biz sizlerin ve sizlerin ilim öğrettiğiniz insanların kurtuluşu için hayatımızı vakfetmişiz. 30 yıl. Hiç kimseden bir şey beklemeden. Ne yapmışız? Allah'ın sizin henüz bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini ya da unuttuğunuz demek belki daha doğru olur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün Kur'an kullanılmış. Bütün ayetler bilinmiş. Şimdi din öğretisi Kur'an'ın dışındaki kitaplara dayalı bir hüviyet kazanmış. Muhakkak ki o da bir ilimdir. Ama insanları kurtarması mümkün olmayacak bir ilim. Önemli olan şu dünyada yaşadıktan sonra kıyamet günü Allah'ın cennetine girmek değil mi? Hedefimiz bu olmamalı mı yoksa? Sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem azabı mı yoksa Allah'ın cennetinde mutlak bir saadeti yaşamak mı? Şimdi açık konuşalım. Öğrettiğiniz ilimle sizler ve ilim öğrettiğiniz insanlar sadece cehenneme gidebilir. Ve siz bu ilmi öğretmekte ısrarlısınız. Tamam. Öğrendiğiniz ilim o. Ama neden gözlerinizi o ilme dayalı olarak kapalı tutuyorsunuz? O zaman kendinizi düşünmüyorsunuz pekala. Ama bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan sizin din öğretisindeki gelişmeleri takip etmemeniz sebebiyle şu anda cehenneme mahkum edilmiş durumda. Sizler de kendinizi cehenneme mahkum etmiş durumdasınız. Eğer sizler bizim söylediklerimizi dikkate almıyorsanız ki çoğunuzun almadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. O zaman sizler de şu anda cehenneme doğru yolcusunuz. Öyle değil mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha. Onlar bize mülaki olmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Yani talep etmezler, istemezler. Dilemezler tabirini kullanmış Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Durum ne? Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi

ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Şimdi sevgili din alimleri, o ilminize güvenip de bizim söylediklerimizi değersiz sayan, en azından öyle görünmeye çalışan sizler, sessiz kaldığınız sürece, Kur'an hakikatlerine sırtınızı çevirdiğiniz sürece, bu 70 milyondan fazla insanı cehenneme mahkum etmiyor musunuz? Bunların içinde sizler de varsınız. Allah'a mülaki olmak diye bir kavram size hiç öğretilmedi, biliyoruz. Tamam, haklısınız da. Ama biz bunu size açıkladıktan sonra Allah'ın bize öğrettiği insanları cehennemden mutlaka kurtaracak olan Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize açıkladıktan sonra biz de hepinize, sizler de dahilsiniz. Hitap ettiğimiz kitlenin içinde sizler de varsınız. Biz açıkladıktan sonra vicdanlı bir din alimi bunca ihtara rağmen söylediklerimizi incelemiyorsa bu büyük bir hatadır. İncelemesi yetmez. Bizi tenkit etmeli. Nerede beğenmediği bir taraf varsa yüzümüze çarpmalı. Şimdi bu ayetin dizaynı içerisinde biz size sorduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın bile varlığını size öğretmediler. O öğrettiğiniz kitlelere öğrendiğinizi öğreteceksiniz. Tamam. Ama ne zaman öğrettiğiniz ilmin ne sizleri ne onları cehennemden kurtarmasının mümkün olmadığını görürseniz, o zaman din alimi olarak göreviniz değil mi onları uyarmak? Evvela sizler tahkik etmelisiniz. Şimdi demin söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlak olarak cehennemlik olduğunu söylemediğini hanginiz bize karşı iddia edebilirsiniz? Siz de bu kitlenin içinde değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bunların size vaktiyle öğretilmemesi sizi cehennemden kurtaramaz. Şu anda siz en fazla teyakkuz üzere olması lazım gelen insanlarsınız. Çünkü 14 asırdır öğrenilmeyen bir ilim bize gelmiştir Allah-u Teala'dan. Bu her açıdan belli değil mi? Bugüne kadar yaptığımız açıklamalar 6000 saatten fazla bir
hazine oluşturdu. Kur'an'daki sizlere eski alimlerin açıklamadığı bütün hakikatler bize, sizlere izah etmemiz için öğretildi Allah Teala tarafından. Hem Allah Teala'nın bize bunları öğretmesinin söz konusu olmadığını düşünüyorsunuz. Birinci büyük yanlışınız. Hem de hakikatleri tahkik ettiğiniz zaman tam olarak ifade ettiğimizi görüyorsunuz ve susuyorsunuz. O zaman yazık değil mi bu insanlara? 70 milyondan fazla insanın vebali sizlerin omuzlarında değil mi? Görüyorsunuz ki Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil. Bir din alimi olup da Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmeniz Allah-u Teala tarafından size utandırıcı gelmiyor mu? Biz hiçbirinizle hiçbir konuda yarış edemeyiz. Sizler alimsiniz, öğrendiğiniz ilmin bütün detaylarını biliyorsunuz. Biz sizin bildiğiniz ilmi bilmiyoruz. Sizler biliyorsunuz ve etrafınızdaki insanlara öğretiyorsunuz. Güzel. Ama öğrendiğiniz ilim Kur'an'ın öyle bir parçalar dizisi ki, öyle parçalarından oluşuyor ki, hadislerle donanmış, alimlerin bu hadisler konusunda asırlarca söyledikleri sözlerle, tartışmalarla donanmış, ama sizi sadece cehenneme götürebilecek olan bir ilim öğrendiniz.

Sevgili din alimleri, Allah Teala Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını ve şirkte olduğunu söylüyor. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Bir insanı müşrik olmaktan kurtaracak olan hususun bu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Ne söylüyor Allah Teala? Bir insanı takva sahibi yapacak olan Allah'a ulaşmayı dilemedir diyor Allah Teala. Dilemezse o insan takva sahibi değildir. Dilemezse şirktedir. Allah Teala daha sonrasında bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmıştır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Tam bugünkü durum. Ve bu fırkalara ayrılan insanlar işte o okuduğunuz din kitaplarındaki fırkalar. Ayrı ayrı kişiler birbirinden farklı fikirler üretmişler. Kur'an'a dayalı olduğunu düşündükleri dizaynlar bunlar. Ve de onları Kur'an'ın önüne geçirmişler. Şeytan onlara demiş ki, Kur'an'ı kimse kurcalamasın. Siz peygamberinizin hadislerine bakın. O hadisler size hedefinizi gösterir. Ama o hadislerin içine uydurma hadisler katıldığını insanlar ancak şimdi bu söylediklerimizi tahkik ettikleri zaman anlayabilirler. Allah Teala bu ayette, bu iki ayette şirkte olanların gizli şirkte olanlar olduğunu söylüyor. Yani putlara tapmıyor bu insanlar. Sadece ayrı ayrı fırkalara ayrılmışlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimmiş müminler? Bir tek fırkanın müntesipleri. İşte fırkalara ayrılanlar kimler? Şeytana kul olanlar, şirkte olanlar, gizli şirkin sahipleri. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka diyor. Böyle diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap veriyor, 73. Bunların 72'si kurtuluşa ulaşamayacak olanlardır diyor. Yalnız 73. fırka, Fırkayı Naciye,
Necati Eren, kurtuluşa ulaşanlar olacaktır diyor. İşte bu iki ayetin aynı neticeyi gösterdiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir talebi yoksa, o müminler arasında yok. Yani 72 fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müminler arasında mevcut değil. O zaman muhterem din alimleri, şimdi bırakınız başka insanları, lütfen kendinize bakın. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Dilemiyorsunuz, size verilen yanlış ilmin bir önemli kesimi de, belki en önemli kesimi, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıdır. Bu bir zandır. Allah Teala diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani Allah Teala Allah'a ruhun geri dönmesini ve ulaşmasını farz kılıyor burada. Sonra fizik vücuda hitap ediyor. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İrci ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön emri, bir ölüm emri olabilir mi? Kur'an, intihar edenin cehenneme gideceğini söylüyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de. Biliyorsunuz, bir seferde kahramanlıklar gösteren biri, ağır yaralar almış ve hangi kat cennete girer diye soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onun gideceği yer cehennemdir. Ama diyorlar, bu kadar kahramanlık, bu kadar şecaat, tekrar ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun gideceği yer cehennemdir. Bu sözün ertesi günde kişinin intihar ettiği vakasıyla karşılaşılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin İntihar edeceğini Allah Teala kendisine söylediği için geleceği Allah'tan öğrenmiş durumda, onun cehenneme gideceğini söylüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sevgili din alimleri, ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz şu anda bir ateş çukurunun kenarında değilsiniz, içindesiniz. Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi birleştirdi de birbirinizle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Bizi dost olarak görmüyorsunuz. Birçoğunuzdan aleyhimizde sözler işitiyoruz. Yakışıyor mu size? Hiç incelemeden hakkımızda, siz ona bakmayın, o dinden haberdar olmayan birisidir
söyledikleri doğru değildir demek size yakışır mı? Bunu söyleyebilmek için söylediklerimizi süzgeçten geçirmek mecburiyetinde değil misiniz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın hiçbir Resulü kabul görmemiş. Size öyle büyük yanlışlarla din öğretmişler ki, bütün Resullerin peygamber olduğunu zannediyorsunuz. Hayır, öyle değil. Resullerin bir kısmı bizim gibi veli Resullerdir. Bir kısmı peygamber, yani nebi Resullerdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kapandı. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle son bulmuş. Öyleyse biz o kadar söylüyoruz, biz peygamber değiliz. Biz sadece Allah'ın bir veli Resulüyüz. Öğrendiğiniz yanlış ilim bunları ihata etmenize mani oluyor. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz Resullerimizi bir ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah Teala. Bir. İki, bütün kavimlere göndeririz diyor. Ve konunun bugünü de alakadar eden üçüncü kesimi, hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulümüzü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bugün de insanlar bunu söylüyorlar. Aynı şeyi sizler de yapıyorsunuz. Hiçbir incelemede bulunmadan reddediyorsunuz. Eğer siz hidayeti bilmiyorsanız, hanginiz bildiğinizi iddia edebilir ki? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu siz bilmiyorsunuzsanız, hatta daha da öteye gitmek mümkün. Bunun üstünü örterek, hidayet doğru yoldur diye, nereye ulaştığı olmayan, belli olmayan bir yolu ifade ediyorsanız, sırat-ı müstakim içinde doğru yol diyorsanız, hidayet içinde doğru yol diyorsanız, bu Kur'an hakikatlerini saptırmak değil midir? Ne uğruna yapıyorsunuz bunu bir düşünün. Muhterem din alimleri. Nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya kıyamet günü? Hiç düşündünüz mü? Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım. Sizin için sadece bu ülkenin insanları sorumluluk alanınızın içine girer. Bizim için bütün kainat. Ama kendi ülkemizde bile Allah'ın doğrularını siz muhterem din adamlarına, din alimlerine öğretemedik.
bizden öğrenmeniz gerekmiyor. Sadece söylediğimiz ayetleri inceleyin. Kur'an'dan Allah Teala bize nasıl Kur'an öğrettiyse, sizin gibi Arapçayı bilmeyen, bunun tahsilini yapmamış olan bir insana Allah Teala Kur'an'ın sizin bilmediğiniz onca hakikatini öğretmiş. Doğru değil mi? Demin söylediğim ayetleri biliyor olsaydınız zaten siz kendi okullarınızda değiştirirdiniz programlarınızı. Sizin din öğretimden muradınız ne? İnsanları kurtuluşa ulaştırmak değil mi? Din öğretimi bu demek değil midir? Niçin din öğretiyorsunuz? İnsanları cehennemden kurtarmak için değil mi? Niçin din öğreniyorsunuz? Kendinizi ve başka insanları dinden kurtarmak için değil mi? Ama doğruyu öğrenmemişsiniz. Size öğrendiklerinizin eksik olduğunu, bu ilave ettiğimiz kesimlerin hayati önem taşıdığını, bütün insanların cehennemden kurtulması için mutlaka bunların öğrenilmesi lazım geldiğini, bunca zamandır, 30 yıl açıklamaya çalışmamıza rağmen kulaklarınızı tıkıyor, gözlerinizi kapatıyorsunuz bizi görmemek için, söylediklerimizi işitmemek için. Neden? Neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Bunun hesabını Allah-u Teala'ya nasıl vereceksiniz, hiç düşünmüyor musunuz? Neden yanımızda değilsiniz, karşımızdasınız? Neden? Allah-u Teala sizin bilmediğiniz, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu hususları bize öğrettiğine göre doğru değil mi bu söylediğimiz? Sadece iki tane ayet söyledik. O zaman neden? Yahu hakikaten biz bunları bilmiyormuşuz. Dur bakalım şu dedenin söylediklerini biz de bir gözden geçirelim bakalım. Tarafsız olalım. Acaba ne söylüyor bu adam? Belki de üşütüğün birisi. Ama ne söylüyor? Söylediklerimizin hepsinin Kur'an asıllı olduğunu öğreneceksiniz bir. Eğer incelerseniz. İkincisi, bu Kur'an hakikatlerini dünya üzerinde şu anda hiç kimse bilmiyor da sadece biz biliyorsak ve bu öğrendiğimiz hakikatler bizi, hepinizi ama hepinizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davetse, hanginiz biliyordunuz şu ana kadar Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslimi? Hanginiz biliyordunuz bunların hepsinin farz olduğunu? Hanginiz biliyordunuz bütün sahabenin bunları yaşadığını? Bunların hepsini size defaatle ispat ettik. O zaman düşünmüyor musunuz? Sizin unuttuğunuz, yolunuzu kaybettiğiniz bir karanlık mağarada size ulaşıyoruz ve diyoruz ki hayır, yol bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'dır. Siz bunu unutmuşsunuz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz. Kurtulamazsınız. Mutlaka cehenneme girersiniz. Bütün bunları sizin bunca senelik din tahsilinize rağmen öğrenemediğiniz bu hakikatleri, bu kadar çok şeyi biz nereden öğreniyoruz? Nasıl oluyor da sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı
Kur'an-ı Kerim'de de üzerinize farz kılınan ve sizin unuttuğunuz 7 safa 4 teslime çağırıyoruz. Bir defa daha söyleyelim. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördünüz ki dilemezseniz şirktesiniz. Takva sahibi değilsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Gideceğiniz yer cehennem. Üstelik de küfürdesiniz. Sadece bu kadarını söyledik size bu konuşmamızda. 3. basamakta, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, 3. basamakta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Kur'an'da farz Allah'a ulaşmayı dilemek de mürşide ulaşıp tabiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz. Hayır, ruh vücuttan çıkınca kimse ölmez. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Defaatle, ayetlerle size bunları ispat ettik. Kim bilir kaç defa, kaç 10 defa. Fizik vücudun ve Çin Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi farz. Daimi zikre varmadan kimse nefsini Allah-u Teala'ya teslim edemez. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmuşlar. Onlara tabi'in deniyor. Tabi'inden evvel sahabe deniyor. Sahabeye tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in deniyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tabi'in sahabeyi görenlerdir diyorsunuz. Hayır, görenler değildir. Tabi olanlardır. Tebe-i tabi'in de tabi'ini görenlerdir diyorsunuz. Hayır. Görenler değil, görenlerle birlikte, görmekle beraber tabi olanlardır. Şimdi, bütün bunları size insanların yazdığı kitaplarla değil, bundan 14 asır evvel var olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onunla hükmettiği Kur'an'la size anlatıyoruz. Daha sahih, daha sağlam bir öğretim sistemi olabilir mi? Hala anlamıyor musunuz bunları bize onun öğrettiğini? Hala anlamıyor musunuz hayatımız sadece hayatımızı sizleri kurtarmak için vakfettiğimizi? Etrafımızdaki insanların ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştığını, buna rağmen hepinizin bize düşman olup televizyonumuzu bile kapatmaya çalıştığınızı bir düşünün bakalım. Ne zaman kendinizi kurtaracaksınız? Ne zaman sizin yüzünüzden cehenneme doğru giden bu 70 milyon insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Ne zaman Nur TV sizin için dinlenmesi lazım gelen bir televizyon olacak? İncelediğiniz zaman hiç bilmediğiniz Kur'an hakikatlerinin oradan Nur TV'den söylendiğini göreceksiniz. Ve bir gün çok büyük bir pişmanlığın içinde olacaksınız. Ümit ediyoruz ki pişmanlığınız cehennemde duyacağınız bir pişmanlık olmasın. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz muhterem din adamları,
din alimleri, doğruları söylemenin zamanının geldiğini idrak edersiniz ümidiyle ve dualarımızla sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Muhterem izleyenler, muhterem dinleyenler ve sevgili öğrenciler. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة أنا أصلي وأطلع مصلي على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır. Mürşit, rüşte erdiren, rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise, nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah-u Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah-u Teala'dan mürşidini dileyendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiiyet yok. Kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün irşad müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşad makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşad makamına tayin edilebilmesi için
Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişi zikrini arttıracak, arttıracak ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mağaraya çekilirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Onlar da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber Resul Risaletin sahibi.

Ki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır. Ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendilerine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir tariftir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller hepsi peygamber değildir. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Yani bütün nebiler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet müessesesi yani peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahmetli olduğu zaman, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman son nebinin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün Resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan Resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan Resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir Resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir Resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir Resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor. İşte irşat ve mürşit konusunda gene birlikteyiz. Mürşit kimdir? İrşad edendir. Mürşit kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle, rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulalibap makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah-u Teala ona ulaştırırsa, o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi, bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdest alacaktır ve hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Kişi bunun için hacet namazını kılacaktır ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat meclisi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı müritten müride geçer. Mürit

Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle de o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah Teala o kişinin kalbine, mürşidine tabiye sırasında en başın üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Müdadele Suresinin 22. ayet gelmesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiye sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibi ise o mürşid, onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Sittetin Müntaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de huzur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşad bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın mürşidini gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp

bir şeyler tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselecektir. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece. Ve böyle olan ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırırlar. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. وَنَفَاهِهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır değildir. Bu ruhun onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesini de gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikrinizi bozmazsanız, günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir, sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra 3. kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudunun tesliminde üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki
kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa, uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ olarak yatarsa ve sağa dönük olarak uyursa, kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağa almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrarıyla atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa, bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutluluk da o kadardır. Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah-u Teala cevabını mutlaka verir. Peki, ulul elbab makamının ötesinde
Bakan var mı? Bu işte tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak, irşat makamını Allah-u Teala ve Takat-ı Hazretleri tarafından tayin edilmek bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah-u Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu keremindendir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin, imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir çıkış noktasından itibaren mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, ika kelimesi, likaye kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerini, dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını
Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisa oldular. Sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte tüm insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse Allah-u Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine İade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse, bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. İbadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz, vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman, Allah'a doğru Seyyid-i Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdis olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlak yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe, hayranlığın geliştiği kademedir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır.
O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mükme, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasretlerle olan %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsizlere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. Bu da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, o da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız.
Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi safa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı, kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri, nefsin kalbindeki afetlerin, hasetlerle oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlerle doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulnelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan, bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse, başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa, o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
Dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zamanın parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün siz Allah'ın %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Biriniz kıvıldıyor ve devamlı Allah Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir sohbette birlikte kıldı. Sizlerle birlikteyiz.

Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. İnsanlar görürsünüz, mutludurlar, huzur içindedirler. Sülh ve sükun içinde yaşarlar, kimseyi incitmezler. Öyleyse iki ayrı grup insan yaşıyor. Bunlardan birinci gruba baktığımız zaman onların mutsuz olduklarını görürüz. Huzursuz, sıkıntılı, kavga içinde, dövüş içinde bir hayat yaşarlar. Bu dövüşten muradımız kişinin kendi içindeki kavgadır her şeyden evvel. Sonra da etrafındaki insanlarla o standarttaki kişilerin uyuşamaması. Her zaman başka insanlarla tartışmaları, anlaşmazlıklara düşmeleridir. Bir diğer kesim de herkesi sever. Herkes de ya da insanların çoğu da demek daha doğru. Etrafındaki insanların çoğu da onu severler. Öyleyse sevgi sevginin aynasıdır. Nefret de nefretin aynası. Sevgili kardeşlerim, aynanın yüzü aynanın tersi. Eğer tersi karşı karşıya getirirseniz, tersi hiçbir şeyi aksettirmez. Aynalar, önemli olan onlardır. İşte sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızdaki aynalara dikkatle bakın. Onlar çevrenizdeki insanların yüzleridir. Size nasıl bakıyorlar? Öfkeyle mi bakıyorlar? Nefretle mi bakıyorlar? Sevgiyle mi bakıyorlar? Söylediklerinizi zevkle dinliyorlar mı? Herkesin gözlerinden onların hakkınızda ne düşündüğünü bir bakışta derhal anlarsınız. Gözler doğruyu söylerler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi gözlerimize bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi onu görüyor musunuz? İşte o sevgi Allah'ın kalbimize verdiği sevgi gözlerimizden size yansıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle konuştuğumuz zaman, sizlerden bize ulaşanlar olduğu zaman en çok üzüldüğümüz şey ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aranızdaki anlaşmazlıklar. Sevgili kardeşlerim, 32 yıldır sizlere sevgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sevgi gözlerinizden fışkırmalı. Birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Böyle olması lazımken hala sizlerden aldığım bazı telefonlara bıraktığınız notlardan şunu anlıyorum ki hayır, sevememişsiniz. Taraflar oluşturmuşsunuz. Ve taraflardan birinin tarafında olanlar diğer tarafı sevgiyle yad etmiyor. Ona dost olarak bakmıyor. Onun mutluluğunu kısıtlayan bir faktör olduğunu düşünüyor ve sözleriyle onu yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, neden? Hani bize sözler vermiştiniz, birbirinizi sevecektiniz. Birbiriniz için

yaşayacaktınız. Herkes diğerlerini üstün tutmak için çaba harcayacaktı. Hani nerede verdiğiniz sözler, nerede yaptığınız şey. Allah Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Bir onbaşının etrafında 10 kişi vardır. Bir çavuşun etrafında 100 kişi vardır. Bir yüzbaşının etrafında 100 kişi vardır. Binbaşının etrafında 1000 kişi vardır. Her biri o onbaşılarla, çavuşlarla ayrı ayrı grupların bir araya getirilmesinden teşekkür eder. Ve sonunda büyük kuvvetler çıkar ortaya. Bölük, tümen, ordu. Sevgili kardeşlerim, her şey hepiniz için yaratıldı. Nedir paylaşamadığınız şey? Arkasında nefsiniz yok mu? Üstün olmak hırsı insanların sizinle olan ilişkilerinde davranış biçimleriniz onların kalbine girmek istikametinde olmalıdır. Kendinizi sevdirmelisiniz. Onun için Allah Teala nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Sevgili kardeşlerim, sizler her tarafta grup grup toplantılar yapıyorsunuz. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Her mıntıkada oturanlar bir araya geleceklerdir. Allah'ın sohbetini yapacaklardır.

Öyle bir topluluk oluşturmalısınız ki her gece toplanabilsin. Keşke böyle bir şey mümkün olsa. Böyle bir hususun tahakkuku halinde bizim istediğimiz şey her gece başka birisinin o grupta konuşma yetkisinin sahibi olmasıdır. İşte aranızda çekememezlik burada başlıyor. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Pekala hepiniz sevgiyle aynı gruba en güzel şeyleri anlatabilirsiniz. Neden üstünlük? Neden? Burada konuşma yapanların en üstünü benim demek istikametinde bir gayretin sahibi olmak. O zaman Allah için hizmet etmiş oluyor musunuz? Böyle bir üstün ikisini size Allah verir mi? Başkalarından üstün olmak hırsı şeytana ait bir müessesedir. Başkalarını bastırmak ve üstünlüğünüzü herkese kabul ettirmek. Dünyada yapabileceğiniz en büyük yanlış budur. Yetmez. Ne zaman bunu çevrenizdeki insanları aşılamaya kalkarsanız, onların da sizin gibi düşünmesini isterseniz, orada gelip sohbet yapmak imkanına bizim tarafımızdan ulaştırmış olan insanların orada sohbet etmesini, oradaki üstünlük hissiyatınıza bir darbe sayarsanız, o zaman siz doğruyu yapmış olur musunuz? Hani sevgi? Hani ruhunuzda bulunan tevazu hissi? Hayır, onu yok etmişsiniz. Onun yerine nefsinizin üstünlük afetini koymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, biz size her zaman sadece Allah'ın emrini, Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeliyiz. Bu vazifede Allah-u Teala'nın aradığı şey birbirinizi sevmenizdir. Sohbet dinleyen kardeşlerimiz, sohbet edenleri, sohbet yapanları seveceklerdir. Sohbet yapanlar da sohbeti dinleyenleri. Allah Teala herhangi bir topluluğa birden fazla sohbetçi vazifeli kılarsa bu bizim ağzımızla gerçekleşir. O zaman onların hepsi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Günlerin tayinini beraberce tayin ederler. Beraberce hazırlarlar. Birbirlerine tanışırlar. Veya Allah Teala bir emir gönderir, onları sıraya koyar. Orada sohbeti dinleyen insanları yalnız beni sevin. Yalnız benim sohbetimi dinleyin tarzında
bir hisle yönetmeye kalktığınız zaman siz nefsinizin bencillik afetine tabi olursunuz. Hele hele bunu sizi dinlemekte olan insanların kafasına da sokarsanız, kalbine de ulaştırırsanız, o zaman onları da şeytanın yolunda teşvik etmiş olursunuz. Çünkü tefrika şeytandandır. O zaman insanları bölmüş olursunuz. Nefs en çok kendisine saygı gösterilmesini ister. En çok kendisinin sevilmesini ister. Aslında bu, buradaki duygu sevilmekten çok sayılmaktır. Çünkü eğer sevgi söz konusu olsaydı, o zaman en çok fedakarlık yapan sevilirdi. Bu açıdan meseleye baktığınız zaman, siz bir yerde sohbet yapıyorsanız, eğer biz oraya başkalarını da vazifeli kılmışsak, o zaman o başkalarını sevmekle vazifeli değil misiniz? Kalbinizin size bunu ilham edememesi hele bu oluşumu başkalarına da etrafınızdaki insanlara da mal etmeniz ve onlardan diğerlerine tarizler gelmesi onları küçültmek maksadıyla bir şeyler söylenmesi, sevgili kardeşlerim, bu açık bir şekilde böyle bir şeye sebep olanın nefsine tabi olduğunu gösterir. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabilmeniz, insanlarla ilişkilerinizi en güzele ulaştırmanıza bağlıdır. Yoksa Allah-u Teala tarafından sevilemezsiniz. Siz insanları en az kendiniz kadar sevmedikçe, başka insanlar tarafından da sevilemezsiniz. Bizim tarafımızdan da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi topluma neyi ve kimi uygun bulduysa veya kimleri uygun bulduysa, hangi sırat altında nasıl sohbet edileceğini vurgulamışsa, Allah'ın emirlerine hepimiz itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimse bir toplum üzerinde bir hakkın sahibi değildir.

Kendinizi sevdirmek için yarışın. Bir topluluğa sohbet veren birkaç kişi varsa, onlar o topluma, sohbeti dinleyen topluma ve sohbeti yapan diğer kardeşlerine kendilerini en çok sevdirmek mecburiyetinde olanlardır. İnsanlara yaptığınız telkinler, diğer sohbet verenleri devre dışı bırakmak istikametinde veya onlara huzursuzluk vermek istikametinde bir davranış biçiminin içindeyseler, o zaman bundan sorumlu olan sohbetçilerdir. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken hepinizin sevgiyle bir diğer kardeşine Allah razı olsun. Allah Teala seni de gönderdi. Bu seçkin topluma hitap etmen için. İşte Allah Teala'nın verdiği emin istikametinde günleri birbirimize paylaştıralım. Sizler de sohbet yapın. Biz de sohbet yapalım. Hadi gelin. Sohbet yapacak olan 3-4 kişi hepimiz bir araya gelelim. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söyleyelim birbirimize. Dost alalım. Kalplerimiz birleşsin. Bizi görenler, bizleri görenler, bizlerin hepimizin birbirini ne kadar çok sevdiğini görsünler. İşte burada çok önemli bir faktör devreye giriyor. Eğer aranızdan biriniz diğerlerini yadırgıyorsa, topluma da onların aleyhinde bir şeyler söylüyorsa, yanlışlık burada başlar sevgili kardeşlerim. Bunun adı kıskanmadır. Allah Teala her şeyin en güzelini sizlere ulaştırmış. Sohbet yapmak bir zevktir. Sohbet dinlemek de bir zevktir. Sohbet yapmak o konuda vazifeli kılınanlara aittir. Sohbet dinlemekse herkese aittir. Kim dilerse başka başka gruplardan da gelip her grubun sohbetini dinleyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala'nın sizler için olduğunu bilin. Hiç kimseye hükmetmeye kalkmayın. Hükmetmek Allah'a aittir. Kim bu konuda İnsanlara hükmetme konusunda bir gayretin sahibi olursa, sohbet yapanlardan, o Allah'ın bize öğrettiği yolun dışında bir yolu, tahakküm yolunu seçmiştir. Onlar
toplumun kendilerine gösterdiği saygıyı bir mutluluk kaynağı olarak görürler. Oysa ki o nefsin bir talebidir. Nefs sayılmak ister, hürmet edilmek ister. Üstün olduğunun herkes tarafından kabulünü ister. İşte bir yerde yapılan bir sohbete eğer biz başka sohbetçiler de göndermişsek ve onlar birbirlerini istemiyorlarsa o zaman mutlaka nefsin kibir afeti, gurur afeti devreye girmiştir. Bir toplumda o güne kadar o topluma hakim olan, üstünlüğünü kabul ettiren bir insanın başkalarının da sohbet edecek bir noktaya gelmesi halinde durumu nasıl değerlendirdiğinin, nasıl negatif olarak değerlendirdiğinin işaretini taşır. Hani bizim sizlere öğrettiğimiz şey sevgiydi? Hani birbirinizi sevecektiniz? Gerek başlangıçta sohbet yapanın, sonradan gelenlere karşı tutumu negatifse, gerek sonradan sohbete katılanların, sohbet vermek üzere gelenlerin, başlangıçta tek başına sohbet yapana karşı tutumları negatifse, o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur muyuz? Bizim istediğimiz şey daha da öteye gidiyor. Biz istiyoruz ki her topluluğun içinden de sohbetçiler çıksın. Sohbeti yapan kişinin dışında aynı topluluktan, topluluğun içinden birileri adım adım sohbet yapmaya iletilmeli, ulaştırılmalı. Ve onların her birisi başka topluluklara gidip sohbetler yapmalı ki o insanları da kurtarabilmemiz mümkün olsun. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulması toplumun kurtulması değildir. Sizler toplumun çok küçük bir parçasısınız. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İnsanların kurtuluşları mümkün değil ama herkes cehennemde biraz kaldıktan sonra cennete gireceğini zannediyor. Büyük toplumları iblis böyle korkunç bir kandırmayla kandırmış. Allah'ın hakikati ise ondan çok daha kolay bir yöntem. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine ehildir ve cennete girerse ebediyen orada kalır. Öyle cennete, cehenneme girip de bir süre kaldıktan sonra cennete girmek söz konusu değildir. Cehenneme giren, cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cennete giren, cennete girer ve ebediyen orada kalır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırmak istediğimiz mutluluk sadece cennet mutluluğu değildir. Allah-u Teala dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Dünya mutluluğu ise nefs tezkiyesine bağlı bir vetiredir. Nefsini tezkiye eden ve daha ötelere geçen insanlar için kıskanmak hiçbir zaman söz konusu olmaz. Kişi bir toplumda sohbet veriyorsa, o toplumlara biz başka sohbetçiler de gönderiyorsak, o zaman evvelce tek başına olan kardeşimizin onları bağrına basması söz konusu olmalıdır. Tıpkı o toplumdan çıkacak olanları
sohbetçi olarak yetiştirmesi gibi. Bütün sohbetçiler yeni aday sohbetçileri oluşturmak için gayret sarf etmelidirler. Sık sık dinleyenlere söz imkanı vermelidirler. Küçük zaman parçalarında da olsa 5 dakika 10 dakika gibi onlara herhangi bir konudaki hususiyetleri, özellikleri anlatma imkanını tanımalılar. Gayeniz tek başınıza bir topluma hükmetmek olmamalı. O toplumdan başka insanları aydınlatacak olan yeni sohbetçiler çıkarmak istikametinde olmalı. Herkes ayrı bir cepheden dinleyenlerin suallerine ve açıklamalarına bakacağı için her birisi o toplumun içinden başka birisinin, başka birilerinin daha sohbet yapabileceğine hükmeder. Ve de aynı kişiler çıkmaz ortaya. Farklı insanlar çıkar. Herkes kendi cephesinden baktığı için. O zaman bir toplumda daha fazla sohbet yapabilecek olan insanın devreye girebilmesi, farklı anlatım biçimlerinin farklı kişilerle devreye konulmasına bağlıdır. Bunun için biz isteriz ki her toplumda birden fazla sohbetçi gelsin, sohbet yapsın. Her biri orada kendi canlılarına göre, kendi standartlarına göre yeni sohbetçiler yetiştirsinler. İşte bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturttuğunuz zaman Allah-u Teala'nın neyi, neden istediği hakkında bir hükme varırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep söylemiyor muyuz size, seviniz diye? Herkesi seviniz. İnsanlar arasında ayrılığı, nizayı, yani kavgayı, anlaşmazlığı oluşturacak davranış biçimlerini terk ediniz.

Seçim hakkı Allah'ındır. O çeşitli insanları bir topluma gönderir ki o toplumda farklı yapıda olan insanların da sohbet yapabilme yeteneklerini arttırabilsinler. Allah'ın yolunda her şey sevgi üzerine kurulur.

Hiç kimse Allah'ın koyduğu bu muhteşem uyumu bozmaya kalkmamalıdır. Kim dostluğu değil de düşmanlığı körükleyici bir şeyler söylerse, nizaya sebebiyet veren, ayrılıklara sebebiyet veren imalarda bulunursa, hedefinin bu olduğu çıkar ortaya. Bu da öyle bir insanın bunu Allah için değil, şeytan için yaptığını gösterir. Şeytanın onun nefsi üzerindeki hakimiyeti, onun dostluğu değil, ayrılığı seçmesine sebebiyet vermiştir. Nizayı seçmesine, kavgayı seçmesine, anlaşmazlığı seçmesine sebep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanların sözlerine bakmayın. Haddi aşmayın. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirin. Allah abesle iştigal etmez. O en güzeline hedefler. Ve de herkesin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şiarınız, hedefiniz, herkesi mutlu edecek olan bir sohbet dizaynıdır. Hem insanlara öğreteceksiniz, hem o öğrettiğiniz insanlardan sohbet yapabilecek olan insanları yetiştireceksiniz. Tek başına öğretmek onların öğrenmesini temin edebilir. Ama hedefiniz o kadar da bitmiyor. Her biriniz kendi cephenizden o toplulukta kimlerin sohbet yapabileceği incelemesinde ayrı ayrı gözlüklerle baktığınız için olaylara, ayrı ayrı insanların seçimine sebep olacaksınız. Her sohbet yapan farklı bir yapıya sahiptir. Farklı bir pencereden gözlemlemede bulunup, o pencerenin gerektirdiği vasıfları taşıyan insanları seçer. Başkalarına sohbet yapma yeteneğini herkes farklı bir insanda görür. Onların konuşmalarından, sordukları suallerinden ve dinlerken gösterdikleri isticalden, gösterdikleri dikkatten çok şeyler çıkarırlar. Sohbet yapan bütün kardeşlerimize bizim uyarımız odur ki, oraya kuru kuruya sohbet yapmak için gitmiyorsunuz. Her gittiğiniz yerde yeni sohbetçiler oluşturmakla görevlisiniz. Ve onlar başka topluluklara gidip sohbet yapmak niteliğinin sahibi olabilmeliler. Böylece toplumun her ferdi ayrı bir topluluğa gidip oradaki şartların standartları içinde onlara sohbet yaptıkça başka topluluklar kendilerinde olan büyük eksiklikleri görebilecektir. Türkiye'de birçok toplum var ve hepsi Kur'an-ı Kerim'i, başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran hükümlerini unutmuş durumdadırlar. Onların çoğu İslam'ın 5 şartıyla cennete girebileceklerine inanırlar. Çünkü onlara öyle öğretilmiş.
Kur'an hakikatlerini bütün insanlara öğretmekle mükellefsiniz. Öyleyse aranızda nizâ etmeyin, kavga etmeyin, birbirinizi sevin. Allah Teala'nın hakkınızda verdiği hükmü, o hükmü değiştirmek çabaları içinde değil, o hükmün standartları içinde en iyiye ulaşarak değerlendirin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için en güzeline ulaşın. En güzeli sizin içindir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ın Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz, doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz, bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri. ruhu sağ, Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese. Ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz. O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız. En büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? 5 vakit namaza 6.sını eklemişler. Kuşluk sünneti. 6 vakit namaza 7.sini eklemişler. Teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına girenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah-u Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız.

Sevgili kardeşlerim, senet-i seniye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sahabe kunelebinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe, adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar, irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, İrşat makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler 26. basamak, irşad olanlar yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler 27. basamak, ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır, ruhu Allah'a teslim etmek farzdır, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır, irşad olmak farzdır, nefsi Allah'a teslim etmek farzdır, iradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar. Tam onlar gibiydiler. Bir esnaf kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onu uzaklaştırmaya çalışmak gibi
Bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet sonu için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım yok olması hali. Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah-u Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe. Sana vahyedilen o kitaptan oku,
onlara kul anlat, tilavet et. Ve ekum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz,

Genel direk olarak kalmalı yerinde. Dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve Perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her Perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri. Gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir. Bu emrolunmaz. Yetki de verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi olarak her Perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız. Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır, zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada da devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Tasavvuf demek, Kur'an'ın bütünü demektir. Ve dünya üzerinde dinler diye bir hadise yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini bütün insanlar için bir hedef taşır.

Birinci edep vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşantımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar. Ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e 2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Habibim sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir.
Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayatta iken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi şirktedir. İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi. 28. basamak. 5. kademe. Ve Hazreti İbrahim Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et, dini geliştirmek üzere Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir.
Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini geçemeyecek bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kaim olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri. Çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerim siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın 7 safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor. İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah-u Teala daha ötesini de vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır. Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle, o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Bir defa birinci özelliği, daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede
birazcık vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimde sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinize ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Konumuz abd olmak. Abid kelimesi ve abd kelimesi ikisi de aynı kökten gelirler. Abd, Allah'a abd olmak, Allah'a kul olmak demektir. Allah'a abid olmak, ibadet yapmak demektir. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçok kişi de buradaki yabudun kelimesini ibadet etsinler diye Türkçeleştiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'ı mahveden temel muhteva budur. İbadet etmeyi kurtuluş için yeterli zannediyor hala din adamlarımız bu kafa yapısında. Yani onlara göre İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu beş şartı gerçekleştirdiği zaman cennete girersin. Hatta bu konuda bir de uydurma hadis var. Mevzu hadis. Bu hadise göre bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Kişi diyor ki emin olmak için, ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam, sadece bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Gideceğin yer cennet olur. Bu bir yalandır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Öyleyse elimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı süre boyunca ona bakarak hükmettiği, onun hükümleriyle hükmettiği bir Kur'an var ortada. Ve o da geleceği bilen Allah ona geleceği söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki bizden de bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceğimizi açık bir şekilde ifade buyuruyor. Geleceği bildiği kesin. Allah Teala için geçmiş ve gelecek yoktur. Bizim geleceğimizden çok daha ötelerdedir zaman itibariyle. O zamanı sıfırlayan, hatta zamanı negatife geçiren sonsuz hızın sahibidir. Biliyorsunuz ki hız çoğaldıkça zaman azalır. Şimdi Allah Teala acaba Kur'an-ı Kerim'de bize göre gelecek olan birçok hususu neden geçmiş zaman olarak kullanıyor? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüş açısını ifade ettiği hiçbir ayette gelecek zamanı içermez. Hep geçmiş zaman ekleriyle kullanıyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a göre
Kıyamet kopmuş mudur? Evet. Kıyametten sonra olan bütün olayları yazıyor mu Kur'an-ı Kerim? Evet. Bütün insanların mezarlarından yükselecekleri, kıyamet günü buraya huzura ulaşacakları ve Mahkeme-i Kübra'da herkesin kendi hayat filmlerine bakarak kendi haklarındaki Allah-u Teala'nın o muhteşem ve garantili tespitini görüyorlar. Ne demek istiyoruz? Herkes kendi hayat filminin başına gidiyor. Bu hayat filmi öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, iki grup Kerem-i Katib-i Meleği'nin şehadetinde gerçekleşir. Bir grup hareketlerimizi, aksiyonlarımızı filme alırlar. İkinci grup düşündüklerimizi. Manası ne? Manası şu. Düşündüklerimizle yaptığımız şeyler arasında nasıl bir ilişki var? Acaba bizi suçlu mevkine koyacak olan bir durum çıkar mı? Bir insanın bir şeyi tamamen yapması, bilerek, isteyerek gerçekleştirmesi o kişi için derecat kaybına veya kazancına yol açar. Ve bir adam düşünün, rakibini bekliyor. Gecenin saat ikisinde, üçünde adam oradan geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları boşaltıyor üzerine ve onu öldürüyor. Bu nedir? Bu bir cinayettir. Tamamen işlenmiş bir cinayettir. Bir başkası tabancasını temizlerken düşürüyor ve düşen tabancanın tetiği bir yere dokunuyor. Çıkan kurşunun, bir tane kurşun varmış tabancada, o da yoldan geçen birisine isabet ediyor, ölüyor kişi. İkisinde de adam öldürmeye sebebiyet vermek var. Ama birisi tamamen bilerek, kasıtlı olarak işlenmiş bir cinayet, diğerinde hiç öyle bir niyet yok. İşte bu ikisi arasındaki farkı gösteren şey, ikinci grup kiramen katibi meleklerinin düşünceleri filme almasıdır. Orada kıyamet gününde bütün insanlar böyle bir dizayn içinde olacaklardır. Ömür Allah-u Teala'nın tayin ettiği kadardır. O gün gelince herkesin ömrü Allah-u Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadardır. O gün gelince hepimiz öleceğiz. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. Rüyaya dalmak gibi bir olay. Sevgili kardeşlerim, İstesek de istemesek de kıyamet günü bütün hayatımızı göreceğiz. Hangi anda hangi miktarda derecat kazanmışız veya kaybetmişiz. Kazandığımız rakamlar yeşil olarak görünür. Amel defterimizde, kaybettiğimizler de kırmızı. Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda Allah'a abd olanlarla, kul olanlarla, Allah'a ibadet edenler kesin bir şekilde birbirinden ayrılıyor. İşte ibadet etmenin yeterli olacağını zannedenler İslam'ın beş şartını koymuşlar ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın beş şartı demişler. İbadetler açısından alalım konuyu. Beş şart yeterli mi? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir adlı bir ibadetten bahsediyor. Diyor ki, Utlu uhiye minel kitabi.
Ve ekumussalat. Ve namaz kıl. Onlara sana verdiğim kitaptan oku. Kur'an-ı Kerim'i oku. Ve ekumussalat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden, kötülüklerden ve fuhuştan korur diyor Allah Teala. Böyle zikrullahi ekber diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle zikrullahi ekber ve mutlaka ve le muhakkak ki mutlaka zikrullahi Allah'ın zikri el-ekber daha büyüktür, en büyüktür. Üç faktör var. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir, namaz kılmak iki, zikir yapmak üç. Bu üç ibadetin arasında zikir en büyüktür diyor Allah-u Teala. Bu en büyük ibadet İslam'ın beş şartı arasında yok. Peki o zaman zikir farz mı diye bakalım. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona yönel. Müzemmil 8 ona ulaş. Peki bu kadar da bırakıyor mu Allah Teala zikri? Hayır. Çok zikirden de bahsediyor Allah Teala. Ahzab suresi 40. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminezkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Sevgili kardeşlerim, demek ki zikir farz. Ve günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki o kadar da bırakıyor mu Allah Teala? Bırakmıyor. Ve Allah Teala diyor ki Nisa 103'te İzâ kadaytumus salâte yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim. Namazdan sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namaz da bir zikirdir. Ama daimi zikre ulaşanlar için namaz kılarken de içlerindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan bu güzelliği yaşamaktır. Zikrin güzelliğini. Neden? Çünkü zikir bizi abdolmanın zirvesine kadar ulaştıran bir muhteva taşır. Bir insan ne zaman Allah'a kul olur? Kişi doğduğundan itibaren Allah'a kuldur diyenler, öyle olduğunu zannedenler var. Hayır, değildir. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın kullarıdır. İnsanlar ikiye ayrılır. Allah'ın kulları veya
şeytanın kulları. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, sahabenin tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu iken nasıl Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Neymiş sahabe? Tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sahabe şeytanın kulu olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Öyleyse ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun kelimesindeki abd unsuru, kul unsuru, kul olmak istikametindeki bir müessese. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir insana indirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse söz konusu olan insanlar, insanların Allah'a kul olması. İnsandan başka mahluklar Allah'a kul olabilirler mi? Bu Allah ile onların arasındaki bir ilişki. Ama Allah Teala bütün insanları başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Peki bu konudaki diğer kanaati bir şöyle yoklayalım. Allah insanları bana ibadet etsinler diye yarattım deseydi ne olurdu? Zaten insanlar çerçeveyi kurmuşlar. İbadet dediğimiz zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Eğer Allah Teala bu beş tane İslam'ın şartını yerine getirmek için ki öyle olduğuna kesin olarak inanmış insanlar bize Allah Teala bu hakikatleri öğrettiği güne kadar olay buydu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın yedi safhası birden yaşanıyor. Bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Tabi'in onlara tabi olmuş. Bunun manası onların hepsi yedi safha ve dört teslimi gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kulluktalar. Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar, ikinci kulluktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, üçüncü kulluktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, dördüncü kulluktalar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar, beşinci kulluktalar. Muhlis oluyorlar, altıncı kulluktalar. İradelerini Allah'a teslim ediyorlar, yedinci kulluktalar. Hepsi, bunların hepsini gerçekleştirmişler. Yedi tane kulluğun hepsine sahip olmuşlar. 14 asır sonra bizim alimlerimiz demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Affedersiniz. 2 asır sonra tartışmalar başlıyor. Yani insanlar Allah'ın 7 safa ve 4 teslimini başlarına taç yapacakları ve o 7 safa ve 4 teslimi kıyamete kadar devam ettirecekleri yerde iman kelimesi üzerinde tartışmaları başlatıyorlar. Bir taraf Eş'ari'yi tutuyor, bir taraf Maturidi'yi tutuyor ve bu iki grubun taraftarları hala tartışırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan
öyle kurnaz bir mahluk ki onun ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor sevgili kardeşlerim? Şeytan insanlardan ne istiyor? Bütün insanların şeytanla beraber cehenneme gitmesini istiyor. Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve sahabesine şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayatta ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O yaşadığı devrede daha üstünü yok. Ondan sonra da hiçbir zaman olamaz. Çünkü neden olamaz? Çünkü o peygamberdi ve peygamberlik meselesi de onunla beraber sona erdi. Hiçbir Resul peygamber seviyesine ulaşamaz, nebi seviyesine ulaşamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki bütün kavimlerde Resuller var olmakta. Kıyamete kadar devam edecektir. Ama hepsi sadece veli resul olabilir. Peygamberlik, peygamber resul yani nebi resul olma müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hitam bulmuştur. O nebilerin sonuncusudur diyor. Ashab 40. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur diyor Allah Teala. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem resul olduğu hem de nebi olduğu ve nebilerin de peygamberlerin de sonuncusu olduğu bu ayet-i kerimede açık bir şekilde ifade ediliyor. Ve insanlar nebi ve resul kavramlarını şeytanın devreye girmesiyle karma karışık etmişler. Nebiler diyorlar kendilerine şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de peygamberdir ama onların bir üstünlüğü vardır. Onlara şeriat kitabı verilir. Sevgili kardeşlerim ikisi de yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir ifadesinde yanlış olan ne? Onların nebileri peygamber olarak kabul etmemesi var. Bir. İkincisi nebilere şeriat kitabı verilmez diyorlar. Peki başka ne diyorlar? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resul, tek başına Resul kelimesi kullanılıyorsa peygamber değildir. Resullere de şeriat kitabı verilmez. Her açıdan yanlış olan bir inanış, bugüne kadar din öğretisi içerisinde hep devam etmiş sevgili kardeşlerim. Bir Allah'ın kulu da çıkıp, yahu kardeşim, siz yanlış yapıyorsunuz. Böyle değil konunun aslı. Bakalım gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman konu bütün boyutlarıyla açıklanıyor. Allah Teala risaleti ayrı bir müessese, nübüvveti ayrı bir müessese olarak Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nebiler diyor, peygamberlerdir diyor Allah Teala. Onlara diyor şeriat kitabı veririz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. İşte nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen ve mutlaka hikmet verilen dünyada yaşayan en üstün insanlardır. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa
bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre sona ermiştir. Biz de Allah-u Teala bize bu risaleti verdikten bugüne kadar dilimizde tüy bitti. Yahu biz peygamber değiliz. Biz Resulüz. Allah-u Teala her kavme Resul gönderdiğini söylüyor. Ard arda gönderdiğini söylüyor. Demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanlar o öğrendikleri yanlış ilmin esiri olarak hala bunları söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, çok yakın bir gelecekte bu yanlışların hepsi sona erecek. Bu kadar sağır olamazlar. Bu kadar dilsiz olamazlar. Anlayan çok insan var aralarında, hakikatleri anlayan. Ama etrafındaki büyük kitlenin hala o yanlış inançların içinde olması ve üstünlüğün hala hüküm vermek istikametindeki üstünlüğün, hakim olmak istikametindeki üstünlüğün, yani duruma hakim olmaktan bahsediyoruz. Onlarda olduğunu bilen din adamları şimdilik susuyorlar. Ama inceleyenler sayısını giderek arttırıyor. Ve bir gün çoğunluğa yakın bir gelecekte onlar geçecekler. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünyaya aydınlık getirici yeni bir devrine geleceğiz. Bütün dünyaya sulh ve sükunun getirildiği yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse konumuz abd olmaktı. Allah'a abd olmanın, kul olmanın en üstün noktası neresidir diye bir sual varit oldukta, kul olmanın en üstün noktası peygamberlik müessesesidir. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Bu sözü kim bilir kaç bin defa söyledik sevgili kardeşlerim. Ve de şu anda bütün kavimlerde bir Resul vardır. Allah-u Teala diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda, arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlere Nebi göndeririz diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde kimse tarafından bulunamaz. Ve Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a abd olanların en üstün seviyesindeki kişileri nebilerdir. Onlar aynı zamanda Resuldürler ama nübüvvetleri üstün gelenlerdir. Onlar Nebi Resul'dür. Bir de gene Resul olan ama Veli Resul olanlar var. Biz onlardan biriyiz. Nübüvvet, peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sona ermiştir. Şimdi Veli Resul'lerin devridir ve zaten Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasındaki 400 yıllık devrede yeryüzünde hiçbir nebi mevcut olmamıştır. Bütün kavimlerde Resuller bütün devirlerde var olacaktır. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre. Ama o 400 yıllık devrenin başlangıcında Hazreti İsa var. Sonunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. O 400 yıllık devreden sonra 1400 yıl geçti. 1400 yıldır dünya üzerinde bir nebi olmadı.
Kıyamete kadar da olmayacak. Öyleyse abd olmanın en üstün mertebesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ama abd olanların ikinci kademesinde bulunan veli resuller, onlar kıyamete kadar var olacaklardır. Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün kavimlere resul gönderecektir. Ayrıca göndermemesi mümkün değildir. Bütün kavimlerde resul bulunmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Oysa ki kıyamete kadar insanların büyük kısmı, yaşayan insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Mutlaka azap edecek Allah Teala'nın orada vazifeli olan kulları. Cehennem zebanileri azap edecekler. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar devam edecekler. Ama ne çıkıyor ortaya, nasıl bir tablo çıkıyor? Biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse hiçbir insan yoktur ki kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmaksızın cennete girebilsin. İnsanların büyük çoğunluğunun cehenneme gideceği kesin. Ve bu olayın kıyamete kadar devam edeceği kesin. Öyleyse Allah Teala cehennem kapısında sorulan suali söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sana Resul gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demedi mi? Suali bu. Dediler ama biz onları dikkate almadık diyor. Oraya giren cehennemin kapısı yerden kaldırıldığı zaman burnu sürtünerek cehenneme giren insana, cehennemin bahçesine giren kişiye, avlusuna giren kişiye bu soruluyor. Sana Allah'ın Resulü gelip de Resuller sizlere Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz dediler mi, demediler mi? Cevabın mutlaka evet olduğunu söylüyor Allah-u Teala Ali İmran 71'de. Öyleyse Zümer 71'de bu muhtevada hiçbir insan yoktur ki oraya gittiği zaman bize Resul gelmedi diyebilsin. Böyle bir insan hiç mevcut olmayacak. Öyleyse Risalet, abd olmanın üstten ikinci kademesidir. Nübüvvet, abd olmanın Allah'a kul olmanın en üstün noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Abd olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Bu birinci kulluktur. Daha sonra kişi 14. basamakta Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala 14. basamağa taşıyacaktır. Ona gerekli olan yetkileri vererek gözlerini, kulaklarını, kalbini irşat makamını tanıyacak hüviyete sokarak irşat makamına tabi oluşunu sağlayacaktır Allah Teala. Sonra o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Gördüğü bütün eksiklikleri adım adım azaltarak
o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır Allah Teala. Tabiyet üzerine bu kişinin nefsindeki afetler, nefsinin kalbine giren %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru sebebiyle nefsindeki afetler %51 azalacak, %51 kalbin nurlarla dolduğu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Her %7'de bir gök katı yükselerek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluktur. Ondan evvel kişi

Vuslata ermiş olanların kulluğu. Bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Burası dördüncü kulluk. Dik yokuşu aşıyoruz. Zikrimizi 18 saatin ötesine çıkarıyoruz. Ve de fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Sonra beşinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve de bu Allah ile tezekkür etme müessesesinin yanı başında o kişinin Allah Teala kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. O kişiyi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah Teala'dan nimet alan bir kişi yapmıştır. Aynı zamanda hükmünü ve Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman oradaki ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezen bir insan haline getirmiştir onu. Burası yolun sonu mudur? Hayır, değildir. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göklerin melekutu burada başlayacaktır. Göklerin melekutu gösterecek, tövbe-i nasuh gerçekleştirecektir. Ancak ondan sonra bir insan salâh makamına ulaşabilir. Ve salâh makamına ulaşabilmesi için de günahlarının örtülmesi, başın üzerine kendi ruhunun gelip yerleşmesi, üçüncü ruhun nuru olarak günahlarının sevaba çevrilmesi ve nihayet iradesinin Allah'a teslimi gerekmektedir. Böyle bir hususu gerçekleştiren, iradesini de teslim eden kişi ancak o yedinci kulluğa ulaşabilir. Abd olmanın peygamberlerin ve resullerin dışındaki bütün insanlar için abd olmanın en üst noktası burasıdır. Çünkü Allah Teala onlara irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şey çok güzel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci defa abd olmak, kul olmaksa, mürşidimize tabiyet, ikinci defa kul olmaksa, daha üst seviyede bir kul olmaksa, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, daha üst seviyede bir kul olmaksa, fizik vücudunu teslim etmek, daha üst seviyede bir kul olmaksa, daimi zikre ulaşmak, yani ulul albab olmak, daha üst seviye bir kulluğu, muhlis olmak, daha üst seviye bir kulluğu ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olmak daha üst seviye bir kulluğu ifade ediyorsa, Allah'a kul olmak, Kur'an-ı Kerim'in temeli değil midir? Kim aksini iddia edebilir ki? Ama Kur'an hakikatleri insanlar tarafından unutulmuş ve böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzele dönüşebilmesi insanlar tarafından engelleniyor. Onların da haklı olduğu taraflar yok mu?

var. O insanlar ilim almışlar, üniversiteler bitirmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimleri öğrenen ve öğretenler olarak onlar kendilerine bu ilimler öğretildiği için onların muhtevası içinde yaşıyorlar. Ve doğru olduğunu zannediyorlar öğrendiklerinin. Ama bunlardan önemli bir kısmı artık öğrendiklerinin onlara üniversitelerde öğretilenlerin kendilerini cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını idrak ettiler. Bu idrak safhası güneşin ulaştığı her yerde gölge nasıl yok olursa onların kalplerindeki ve zihinlerindeki gölgeler de o öğrendikleri İslam'ın 5 şartıyla cennete gidebilmek konusunun muhtevası içerisinde onların yerini 7 Safa ve 4 Teslim alarak adım adım gölgeler yok oluyor. Yakın bir gelecekte onlar birbirlerini ikaz edecekler. Biz öğrendiğimiz şeyi doğru zannediyorduk. Ve de onu bir deli olarak vasıflandırdık. Ona her kötü şeyi izafe ettik. Ama söylediklerini incelediğimiz zaman gördük ki bütün söyledikleri doğru, yetmez. Bütün söyledikleri Kur'an ayetleriyle ispat ediliyor. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel Kur'an'la hükmetmiş, öyleyse bizim din adamları olarak, din öğreticileri olarak öğrettiğimiz Kur'an'a ters düşen ne varsa bunların hepsini devreden çıkarmak mecburiyetindeyiz. İşte din adamlarımızın bunları söyleyecekleri günlere geldik. Adım adım bulutlar dağılıyor. Sonra hepsi birden dağılacak. Çoğunluk söylediklerimizi okuyup idrak ettikleri zaman, aksine söyleyebilecek hiçbir sözleri kalmadığı zaman, bize karşı ne kadar büyük bir haksızlık etmiş olduklarının farkına varacaklar. Ve de bizim yüzümüze karşı söylemeseler bile böyle bir şeyi istemeyiz. Onlar kendi vicdanlarında büyük bir huzursuzluğu yaşayacaklar. O günlere geldik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ya Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları, ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.''

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müşrikler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa onlar küfürle girip küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli, Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü!
Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından.

zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, "O Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır" diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebût suresinin 46. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tücadille tücadilu ehlel kitabı illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezi unzile ileynâ ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. Ve la tücadilu ve mücadele etmeyin ehlel kitabı kitap ehli illa hariç tam başka mi ile elleti ki o hiye o ahsenu en ahsen en güzel olan illa hariçten başka ellezine onlar zalemu zulmettiler minhum onlardan ve kulu ve deyin amenna biz iman ettik bi ile ona ellezi ki o inzile indirildi ileyna bize ve inzile ve indirildi ileykum size ve ilahuna ve bizim ilahımız ve ilahukum ve sizin ilahınız vahidun tek bir tek bir aynı ve nahnu ve biz lehu ona müslimun teslim olanlar. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Öyleyse kitap ehliyle mücadele diye bir şey yok. Ama zulmedenler hariç onlarla mücadele etmek söz konusu. Ne demek zulmedenler? Yani İslam'ı bir düşman olarak görerek onunla savaş verenlerle mücadele etmek gerekiyor. Ama kitap ehli yani Hristiyanlar ve Yahudilerle mücadele

kitap ehliyle mücadele etmeyin. Zalimler hariç. Yani onlar size mücadele ediyorlarsa onlar zalimlerdir. Onlarla mücadele edebilirsiniz diyor Allah Teala. Ve 46. ayet-i kerime ve biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır ve biz ona teslim olanlarız deyin. Öyleyse bu kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlara bizim söylememiz lazım gelen şey ne? Biz bize indirilene Kur'an-ı Kerim'e inanırız. Ey Yahudiler, size indirilen Tevrat'a da inanırız. Ey Hristiyanlar, size indirilen İncil'e de inanırız. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek ilahtır. Buna bir şey daha ilave etmek lazım. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleriyiz. Öyleyse aramızda fark yokken bu düşmanlık niye dememiz lazım. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Biliyorsunuz ki teslim olma keyfiyeti 7 tane teslimin başlangıcı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren geçerlidir. Eğer bir insan kendine ben Müslümanım diyorsa, Müslüman Allah'a teslim olan demek, onun en azından Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak olarak şarttır. Ayet 47, Ankebut Suresi 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike enzelna ileykel kitabe kitab fellezine ateynahum mül kitabe yu'minune bih ve min haulai men yu'minu bihi ve ma yeçhedu bi ayatina illel kafirun kelimeler ve kezalike ve işte böylece enzelna biz indirdik ileyke sana el kitabı kitap fe böylece ellezine onlar ateyna biz verdik hum onlar onlara el kitabı kitap yu'minune mümin olurlar iman ederler bihi ona ve min ve den haulâ'yı onlar men kim kimse kişi yu'minu mümin olur iman eder bihi ona ve ma yeçhedu bile bile inkar etmez ayet bi ayatina ayetlerimizi illa den başka hariç el kafirü kafirler ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İşte Kırık 47 kitap verilenlerin

Kur'an'a inandıklarını söylüyor. O devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendilerine öğretilen din esaslarının aynının Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyorlar. Kimler? Hristiyanların ve Yahudilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamberlerinin izinden gidenler. Allah'a ulaşanlar. Aralarında ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edenler var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hem Yahudilerin içinde hem de Hristiyanların içinde, kitap sahiplerinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyip de irşat makamına tayin edilen insanların mevcut olduğunu söylüyor. Onları irşat makamına tayin eden kim? Allah. Aynı Allah. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı şeyin aynını yaşıyorlardı. Kim onlar? Hristiyanların içinden ve Yahudilerin içinden Allah'a ulaşmayı dilemişler, kendi mürşitlerine tabi olmuşlar ve kademe kademe her birinden insanlar var, Hristiyanlardan da Yahudilerden de. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan önce tabi oluyor, önce Allah'a ulaşmayı diliyor, Furkan oluyor, sonra tabi oluyor, sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini, Hristiyanların ve Yahudilerin içinde de aynı devirde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı devirde yaşamakta olanların içinde bunların hepsini yapan insanlar vardı. Allah Teala burada onlardan bahsediyor. Diyor ki ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Kim o kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve şimdi nasıl İslam'ın içinde emaniye bilgilerle mücehiz olup da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar varsa, o devirde de Hristiyanların içinde ve Yahudilerin içinde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Ve dilemedikleri için de kurtuluşları mümkün değildi. Biliyorsunuz ki dilemeyenlerin hepsine Allah-u Teala'nın verdiği ifade isim kafir kelimesidir. Çünkü kalplerinde küfür var. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri idraksiz, kör, sağır ve dilsizler. Ankebut suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin ve la tehuttuhu bi yeminike izen lerta bel mubtilun. Ama kunte sen olmadın. Tetlu okuyorsun. Min kablihi ondan önce. Min den dan kitabın kitap ve la tehuttuhu onu yazmıyorsun. Bi yeminike sağ elinle. Zen öyleyse o zaman öyle olsa lertabe le irtabe mutlaka şüphe ederler. El mübtilun batılda olanlar. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Elbette kitap okumadı. Okuması mümkün değildi. Eğer öyle olsaydı, yani sen bundan önce kitap okusaydın ve elinle Kur'an-ı Kerim'i yazsaydın, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi diyor. Yani bu kitaplar okumuş, öğrenmiş kitaplardan bize de yutturmaya çalışıyor derlerdi diyor.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiğinin en bariz ifadesini kullanmış. Okuma yazma da bilmiyorsun. Evvelce kitap da okumadın. Bunların hiçbirini bilmezken bunların hepsini biz sana öğretiyoruz demiş oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'in esasları evvelki peygamberlerin söyledikleriyle tamamen aynı. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin devamı. Aynı ifadeler, aynı şeriat. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmesine imkan olmayan husus Şura suresinin 13. ayet kelimesinde son derece net olarak anlatılıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğu, tek şeriat olduğu kesin bir şekilde ifade buyurulmuş. Bir evvelki ayette, ondan evvelki ayette zaten o konuyla alakalı. Biz sizin peygamberlerinize, kitaplarınıza inanırız. Çünkü aynı şeyleri biz öğreniyoruz. Allah Teala tek bir şeriat koymuş. Bütün insanlık tarihi boyunca ikinci bir şeriatı hiç oluşturmamış. Bütün insanları da o şeriatı yaşayabilecek olan özellikle Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Tek bir din, tek bir tür insan, yalnız Hanif dinini yaşayabilecek özellikle insan ve her zaman kayyum olan bir din. Hanif dini. Yani Hazreti Musa'nın dini, yani Hazreti İsa'nın dini, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel hüve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yeçhadu bi ayatina illez zalimun. Bel hayır hüve o ayatün ayetler beyinatün beyan olunan fi içinde suduri göğüsler ellezine o kimseler utu verilenler el ilme ilim. Ve ma yeçhadu bile bile inkar etmez bi ayatine ayetlerimizi illa hariçten başka ez zalimun zalimler. Hayır. O yani Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin göğüslerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İlim verilenlerin sinelerinde. Beyan olunan ayetlerdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü bir süre sonra Allah Teala onları daimi zikre ulaştırıyor. Daimi zikre ulaştırdığı zaman onlara yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gösteriyor. İç dünyalarında kalp gözleriyle. İşte bu sinedeki Allah-u Teala'nın beyanlarıdır. Allah'ın yoluna giren, daimi zikre ulaşan insanlara Allah-u Teala mutlaka yedi kat gökleri gösterir. Onlar
irşada ulaştıkları zaman bunların hepsini görmüşler, görmüş olarak irşada ulaşırlar. Ve Allah Teala ondan sonra onları irşat makamına tayin eder. Senelerinde ayetlerini, Allah'ın ispat vasıtalarını görürler. Bütün gök katlarını, her katta neler olduğunu, en sonunda huzur namazını, huzur namazının imamını mutlaka görürler. Ve de zalimler Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Ama onlar ilim verilenlerin ilmi sahibi oldukları zaman ve ilmi yaşadıkları zaman Allah onları beyinelerle ispat eder. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman ulul elbab kademesindedir. 26. basamak. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple bütün afetler yok olmuştur. Nefsinin kalbinde iki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Beş, ehli hayırdır. Daimi zikirli olduğu için daimi olarak kesintisiz derecat kazanır. Altı ve yedincisi, onlar, o insanlar Allah ile devamlı konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Bundan sonra bu noktaya ulaştığı zaman Allah Teala onlara yerlerin melekûtunu gösterir. Ulul-elbab makamının özelliği yerlerin melekûtunu görmektir. Tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterildiği zaman yerlerin melekûtu sona erer. O zaman kişi ihlas makamına geçmiş olur. İhlas makamında da birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Bu da göklerin melekûtudur. Zemin kat 7 yer katının ve 7 gök katının arasıdır. Sıfır noktasıdır. Ve ihlas makamında 7 gök katı da görünür. Kalp 14 defa, 2 defa 7'li müzeyyen olmak, 14 defa müzeyyen olmuştur. Ondan sonra Allah tövbe-i nasuha davet eder, kalp bir defa daha müzeyyen olur. Sonra günahlarını örter kişinin, bir defa daha müzeyyen olur. Salah nuru verir başın üzerine, bir defa daha müzeyyen olur. Ve günahlarını sevaba çevirir, bir defa daha müzeyyen olur. 18 oldu müzeyyen olma. Ondan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve orada kalbi bir defa daha müzeyyen olur. Allah'ın zatını görerek. 19 defa müzeyyen olma müessesesiyle o kişiler sinelerinde yer katlarını, gök katlarını ve Allah'ın zatını görürler. Ve Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi, 50. ayet-i kerimesi affedersiniz. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû levlâ unzile aleyhi âyâtun min Rabbihi Rabbih kul innemel ayatü indallah ve innema ene nezirin mübin. Ve kalu ve dediler, levla olmaz mı? Münzile indirildi. Aleyhi ona ayacın ayetler minden başka den Rabbihi onun Rabbinden kul de innema sadece ancak el ayatı ayetler indallahi Allah'ın katında ve innema ve sadece ancak ene ben
Nezir'in uyarıcı, mübinin apaçık. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Bütün peygamberlere, bütün resullere, kavim resullerine de hep bu söylenmiştir. Sen bir marifetin sahibi misin? Kerametini göster. Peygamberlere de mucizeni göster demişlerdir. Allah Teala belki peygamberlere mucizeler vermiştir. Özellikle onları mucizelere göndermiştir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etsinler de o mucizelere inandırsınlar diye. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala özel bir mucize vermemiştir. Ama insanların daveti üzerine ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelin bana tabi olun deyince şu gökteki ayı görüyor musun diyorlar. Onu ne zaman ikiye bölersen o zaman sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu ayetteki gibi ben diyor o ayı ikiye bölemem. Ben mucizeye yetkili değilim. Ama Allah'a talepte bulunurum. Eğer Rabbim uygun görürse onu ikiye böler. O zaman bana tabi olacak mısınız? Cevap evet, mutlaka olacağız. Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ama onlar kendilerine bu söylendiği zaman diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Allah'ın bütün peygamberlerine bunlar söylenmiş sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah Teala bir mucizeyle bir nebisini, peygamberini gönderirse Hazreti Musa, Hazreti İsa, ondan evvelki peygamberlerin çoğunda mucizenin hep var olduğunu görüyoruz. Hepsinde var olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala o zaman mucizeler insanları ikna ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Allah'ın özellikle gönderdiği bir mucize değil, o insanların talebi üzerine vücuda getirdiği bir mucize oluştu. Eli birinci ayet-i kerime Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yekfihim enna nezzelna aleykel kitabe yutla aleyhim inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Kelimeler e, mı ve lem yekfihim ve onlara kafi gelmiyor, yetmiyor. Enna nasıl? Enzelna biz indirdik. Aleyke sana el kitabe kitap yutla okunur. Aleyhim onlara inne muhakkak ki fi zalike bunda vardır. Le muhakkak mutlaka elbette rahmeten bir rahmet. Ve zikra ve zikir li kavmin kavim için yu'minun mümin olan. Şöyle sonuçlanıyor ayet. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. Mümin olan bir kavim için bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde rahmet ve zikir vardır diyor Allah-u Teala.

Daha evvelki İncil'de de rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Ondan evvelki Tevrat'ta da rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin indirdiği kitaplarda aynı şeyler var. Hepsi hidayete çağırıyor. Allah'a teslime çağırıyor. Neticede şuraya ulaşıyoruz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Ezeli ve ebedi kayyum olan din. Hanif dini, bütün peygamberlerin dini, insanlık tarihi boyunca bütün insanların tek dini. Ayet 52 Kul kefa billahi beyni ve beynekum şehida ya'lemu ma fis semavati vel ardı vellezine amenu bil batılı ve keferu billahi ulaike humül hasirun. Kuldeki cefa kafi yeterli billahi Allah'a beyni benim aramda ve beynüküm ve sizin aranızda şehiden şahit olarak yalimu bilir mafiyes semavati göklerde olanı ve el ardı ve arz yeryüzü ve ellezine ve o kimseler aminu inandılar bir yer batılı batıla ve keferu ve inkar ettiler billahi Allah'ı. İşte onlar ülaike hüm onlar el hasırın hüsrana uğrayanlar. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'a inkar edenler işte onlar hüsranda olanlardır. Allah Teala her zaman şahittir. Her devirdeki Resullerinin şahididir. Allah'tan sormayı bilenlere de Allah Teala bütün Resulleri için şehadet eder. Onlar benim Resulümdür. Hüviyetinde bir şehadet bütün devirlerde mevcut olmuştur. Bugün de bütün devirlerde mevcut olmuştur. Kıyamete kadar da mevcut olacaktır. Hüsranda olanlar, batıla inananlar, yani eldeki imaniye kitaplara inananlar, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp, ellerindeki imaniye kitaplarla din öğretenler ve öbür taraftan da bunların da ötesinde olanlar var, Allah'ı da inkar ediyor insanlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Ankebut suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve yesta cilu neke bil azab ve levla ecelün müsemmen le cae hümül azab ve le yeti yennehum bağteten ve hum la yeşkurun ve yestacilûneke ve senden acele istiyorlar. Bir el azabı azabı ve levla olmasaydı ecelün ecel zaman müsemmen belirlenmiş le elbette mutlaka caihum onlara geldi. Azabı azap ve le elbette mutlaka yetiyennehüm muhakkak onlara gelecek. Yetiyennehüm onlara gelecek. Badeden ansızın ve hüm ve onlar la yeşhurun farkına varmazlar.
Vehüm ve onlar la yeşurun farkına varmazlar. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Yani hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Kıyamet kopacak. Kainatı yaratan Allah'ın bütün dengeleri bozmasıyla künnes ve künnes kanunları işlemeyecek. Künnes ve künnes kanunlarının işleyebilmesi için bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yerin üzerinde dönen bir sistemi Allah-u Teala oluşturmuş. Mikro alemde de atom müessesesinde bu var. Makro alemden de, makro alemde de kainatta gene aynı şey var. Bir sonsuz büyüklükte bütün gezegenlerin güneş sistemlerinin etrafında dönmeleri söz konusu eliptik yörüngede, tıpkı bir hidrojen atomunun içinde bir elektronun eliptik yörüngede dönmesi gibi. Allah Teala buyuruyor, فَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de onun etrafında dönen, merkez kaç kuvvetiyle dönen, ondan kopmayan ama ona yapışmayan bir yörünge üzerinde sonsuz bir hareketi sağlayan sistem. İşte o sistem bir gün bozulacak, kıyamet kopacak. Allah Teala onun zamanı var diyor, zaman gelmeden evvel onu koparmayız diyor, biz onu takdir ettik, o zaman da oluşacak diyor. Ve onlar gene farkında değilken azap onları yıkılayıverecek. Neden? Çünkü kıyamet günü o insanlar mezarlarından canlanıp, zaman kendi yaşadıkları devre döndüğü zaman mezarlarından canlanıp ansızın çıkacaklar ve kıyamet günü haşr meydanında toplanacaklar. Tekrar ölecekler, tekrar dirilecekler. Nefsleri kendilerine ulaşacak. İndi ilahi nefslerin yaşamakta olduğu berz alemi de yok olarak berz alemindeki bütün nefsler kıyamet günündeki fizik bedenlere ulaşacak, birleşecekler. Ve hayat filmlerini seyredecekler ve sonra da cezalı olanlar cehenneme gidecek, cezalı olmayanlar da cehenneme gidecek, cennete girecekler, oradan uçarak çıkıp cennete ulaşacaklar ama cehennemde kalacak olanlar bir daha çıkamayacaklar ebediyen. Ankebut suresi 54. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Yesta cilûneke bil azav ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Yesta cilûneke, senden acele istiyorlar. Bi el azabi azap ve inne muhakkak cehenneme cehennem le elbette mutlaka muhitatun, ihata edicidir, kuşatıcıdır. Bi ile el-kafirin, kafirler, inkar edenler. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihata edicidir. Kuşatıcıdır, kaplayıcıdır. Yine aynı konuya Allah-u Teala değinmiş. Azap, kıyamet Allah'ın tayin ettiği vakitte mutlaka gelecektir. Ne zaman tayin ediyor? Bütün gezegenlere verdiği, kainatı büyütmekte olan kinetik enerji, itiş enerjisi bittiği zaman kainat duracaktır. Ve
büyüme durunca her şeyin felç olması söz konusu. Çünkü sistem ona göre dizayn edilmiş ve evvela sistem değiştiği için Allah Teala'nın kinetik enerjisi artık mevcut olmadığı için, zamanın büyümesi durduğu için her şey duracak. Sonra da güneşle dünya, evvela ayla dünya birleşecek. Sonra da güneşle dünya birleşecek. Yani bütün gezegenler sabitelerine, yani merkezi çekim güçlerine, yer çekimi kuvvetiyle ulaşacak ve yapışacaklar. Böyle bir dizaynda kainatta insanlar ölecek ve kıyamet günü yaşayanlar da ölecekler. Sonra birinci üfürüş. Sonra zaman tersine dönecek. Herkesin hayatı tekrar kendilerine iade edilecek ve onların hepsi mahşer meydana doğru yola çıkacaklar. Zaman kendilerine ulaştığında, geriye döndüğünde, onlar zaten hayatta oldukları için mezarlarından yükselerek Allah'ın mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada herkes toplanacak ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, sonra da toplu halde cehenneme gidiş. Ondan sonra cehennemden çıkanların cennete ulaşması. Allah Teala buyuruyor. Ayet 55 Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yahşuhumul azabı min fevkihim ve min tahti erculihim ve yekulu zuku ma kuntum ta'melun. Yevme gün, yahşahüm onları örtecek, kaplayacak, el azabı azap, min fevkihim onların üstünden, ve minden tahti alt. Ercülehim onların ayakları, ve yekulü ve derler, zukur tadın. Ma şey, kuntum siz oldunuz, tamelun, siz yapıyorsunuz.

O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak ve Allah yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın diyecek.

56. ayet-i kerime. 55. ayet-i kerimede yapmış olduklarınızı tadın ifadesi aslında yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın müessesesi de var. Cehennemden bahsediyor. Yapmış olduğunuz şeyleri tadın.

Ne demek bu? O kişi hayat filmini seyredecek. Ve doğuşundan ölüşüne kadar geçen zaman parçası içindeki hem düşüncelerini görecek hayat filminde, hem de bütün yaptıklarını görecek. Ve yapmış olduğu hatalar dolayısıyla bir acı duyacak, azap duyacak. Daha cehenneme girmeden önce hayat filmini seyrederken yaptıklarına pişmanlığı daha o seyir esnasında tadacak. Burada yapmış olduğunuz şeyleri tadın diyor Allah Teala. O işlemekte olduğunuz şeylerin size ne kadar günah yüklediğini görerek üzülmeniz söz konusu demiş oluyor. 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezi ne amenu inne ardi vasiatun fe iyyaye fa'budun. Ya ey ibadiye benim kullarım. Ellezine onlar amenu oldular, iman ettiler. İnne muhakkak ardı benim arzım. Vasiatun geniştir. Fe artık öyleyse iyyaye yalnız bana a'buduni kul olun. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime. Ey ameni olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım, muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Allah Teala'nın talebi bu kadar. Allah'a kul olmamızı istiyor. Zariyat ilden ediyordu ve mahalektel insi ve cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi bir defa daha söylüyor. İstediği şey biz insanların Allah'a kul olmaları. Dikkat edin, abd kelimesiyle abid kelimesi, ibadet kelimesi aynı kökten gelir. Buradaki ibadiye kelimesi benim kullarım anlamına geliyor. Ve abuduni, bana kul olun manasını taşıyor. İbadet de kulluğun zaten bir gereğidir. Ama yaratılış maksadımız Allah'a ibadet etmek değildir. Allah'a ibadet ederek kul olmaktır. Dikkat edin, bir insan düşünün, 80 yaşında ölsün, 65 yıl Allah'a ibadet etsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Yani 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olmuş kişi, ibadetine başlamış. 80 sene bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Ne hariç? Zikir hariç. Çünkü farz görünmüyor zamanımızın dizaynında. Ve namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. 65 yıl ibadetten sonra bu kişinin gideceği yer, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mutlak olarak cehennemdir. O zaman Allah-u Teala'nın bana kul olun demekten neyi kastettiğini görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul olursunuz. İşte Fecr suresi, Zümer suresi affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Onlar ki bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş, ne olmuş? Allah'a kul olmuş. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve Allah'ın muradı budur. Allah'a kul olmak, çünkü bu nokta başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olamaz. Kurtuluşu da mümkün değildir. Bu noktadan itibaren kurtuluş söz konusudur. 57. ayet-i kerime, Ankebut suresi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatül mevt. Mevti. Sümme ileyna turceun. Kullu, bütün, hepsi, nefs, nefsin, nefs, zayikatü tadıcıdır. El mevti, ölüm. Sümme sonra ileyna, bize, turceun, döndürüleceksiniz. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bütün nefsler fizik bedenlerinin öldüğünü tadacaklar. Fizik bedenlerin ölecek. Nefs de berzah alemine gidecek. Ölümü yaşayan fizik vücuttur. Ama bu ölümü tadan nefstir. Allah razı olsun. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nübev ve ennehum minel cenneti gurafan tecri min tahtihel enharu halidine fiha ni me ecrul amilin. Ve ellezine ve ellezine ve onlar aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı denediler. Ve aminu salihati ve salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Le mutlaka nübeviyennehum, onları mutlaka yerleştireceğiz. Min dan el cennatü cennet. Gurafan, yüksek yerler, köşkler, tecih akar, min, dan, tahtiha, onun altı.

El enharu nehirler halidine kalıcıdırlar, kalacak olanlar. Fiha orada nime ne güzel, ecru ecir, el amilin amel edenler. Ve amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar, salih, yani nefsi ıslah edici, amel işleyenlerin ecri ne güzel. İşleyenlerinin değil, işleyenlerin. Ecri, mükafatı ne güzel.

Ne diyor Allah Teala? Ve amenü olanları. Herkes bunu iman edenler olarak almış. Yani iman eden, Allah'a ulaşan kişi mutlaka gelecek o köşklerde oturacak. Amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler demek. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin de olamaz. İman etmiş sayılmaz. Allah'a inanması o kişiyi kurtarmaya yetmez. Bakalım bunları. İnsanlar nasıl öğrenecekler? Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten, küfürden, bütün negatif faktörlerden kurtulurlar ve mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlerle 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 4. 7 basamağını paylaşmak istiyoruz. 4. 7 basamak. Yani 22, 23, 24, 25, 26, 27 basamaklar. Bu basamaklar 7 tane velayet rütbesi oluşturur. Velayet makamı oluşturur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulü'l-elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Ne olmuştu? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Ve ilmel yakin burada tamamlanmıştı. 3 tane yakin geçiyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'imizde. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, ilme yakin hasıl olmak, hasıl etmek, ilim olarak yakine ulaşmak. Aynel yakin, gözlerle görerek, kalp gözüyle görerek yakine ulaşmak. Ayn, göz. Göz dediğimiz zaman başka

28. basamağın 4. kademesinde son bulur. Hakkul yakin 28. basamağın 5. kademesinde, son kademesinde elde edilir. Hakka, Allah'a yakin hasıl etmek. Asıl ifadesiyle Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını kalbindeki gözle görmek. Kalpteki gözle görmek, Allah'ın kendi zatını o kişinin kalp gözüne göstermesi. İşte sevgili kardeşlerim, ilmel yakin 21. basamakta sona ermiştir. Bu akşamki anlatım 22. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar olan geçen devreyi ifade edecek. 22. basamak Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Me'ab oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Me'ab sığınak demek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki yani Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Peki Allah'ın katında başka sığınak var mı? Tabii var. Altın tahtlar. Ama o Allah'ın indindeki sığınak. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın altın tahtları. Bu altın tahta sahip olmak için daimi zikre ulaşmak gerekmiyor. Kişi ruhu Allah'ta yok olduktan sonra yeni bir ruh oluşturuyor Allah Teala onun için. O ruhu da bir altın tahtla mükafatlandırıyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Zaten konularımızdan biri de bu. Ama bu netice kişinin Allah'ın zatını görmesine kadar uzanan bir seri basamak ifade eder. Tam 7 tane basamak ve 7 tane de velayet makamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatında ifna olmak, sığınağa, bir sığınak olan, me'ab olan Allah'a ruhun ulaşıp sığınmasıdır. İşte Allah Teala bu sığınma işlemini Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de dizayn etmiş. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi me'aba. İşte bu hak günüdür. İşte o gün

Hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur, buyuruyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur.

Me'ab, sığınak anlamına geliyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür.

li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak, muhafaza altına alınmak, bir muhafızın beraberliğinde bulunmak anlamına geliyor. Fakat diğeri evvab müessesesi meaba ulaşanlara has bir ifade. Kimin ruhu Allah'a geri dönmüş, vücudundan ayrılmış, Allah'a geri dönmüş ve Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmış olan birisi olur. Onun ruhu meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. Aynı konu Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de anlatılıyor. Allahu yedü darüsselamü yehti sırat-ı müstakime men yeşavü diyor Allah-u Teala. Yehti men yeşavü ila sırat-ı müstakim. Allah dilediği kişiyi, yani kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli, yani Allah'a ulaşmak vardır, ruhun Allah'a ulaşması vardır ve ziyade ve onun da ötesi Allah'ın zatını görmek vardır buyuruyor Allah-u Teala. Kimin ruhu Allah'a ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa o kişi evvab olmuştur, meaba sığınmıştır ve fena fillah makamının sahibi olmuştur. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. Bundan sonra 23. basamağa ulaşıyoruz. Fena fillah makamından sonraki beka billah makamına ulaşıyoruz. Burada Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor kulunun ruhuna ve o ruh Allah'ın zatında ifna olmak değil, Allah'ın katında, Allah'ın indinde, huzurunda bir taht sahibi yapılıyor. Tahtlar yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte dururlar. Boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları tutarlar. Ama onlar orada görünmezler. Tahtlar görünür ama onları tutan arşı tutan melekler görünmezler. Güneşin en çok aydınlattığı gün kadar aydınlıktır ortalık ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Orası indi ilahidir. Huzur namazı orada kılınır. Oradaki altın tahtlardan birisi kime verilmişse o kişi beka makamının sahibi olmuştur. 22. basamakta fena makamında, fena fillah makamında kişinin zikir sebebiyle kazandığı dereceler
%61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar, o zaman o kişiye söylediğimiz gibi taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olur. Beka billah makamının sahibi olur. Ve zikri artmaya devam eder. Zikir sayısı arttıkça kişi için daha güzel bir dünya söz konusudur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler devamlı azalmaktadır. Azalınca da buna paralel olarak mutluluk artmaktadır. Ve ne zaman o kişinin artan zikri 24 saatlik her zaman parçasında günün yarısını aşarsa, aşmaya başlarsa, o zaman o kişinin kazandığı, o kişinin zikri yüzde nefsinin kalbini %71'den fazla nurla doldurmaya başlar. Burası zühd makamıdır. Allah Teala zühdü negatif zühd olarak bir tek ayet-i kerimede açıklıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor ve onu bu sebeple az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Negatif zühd bir şeye değer vermemek demek. Onun zıttına değer vermek demek. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Peki pozitif zühd nedir? Gün 24 saatten oluşur. Kim her gün 12 saatten daha fazla zikrederse, böyle bir zikri gerçekleştirmesi halinde o kişi pozitif zühdün sahibidir. Yani her gün günün yarısından daha fazla olan bir zaman parçasını Allah'ı zikretmekle geçirmektedir. Ve her gün Allah'ı ispat etmektedir ki onun Allah ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamı dünya ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamından fazladır. Yani bu kişi Allah'a değer veriyor. Allah'ı değerli buluyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 24 saatlik bir zaman parçasının daha ötesinde bir dizayn var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, %71'in ötesine geçmesi nefsimizin kalbindeki fazılların, nurların %2 rahmet, %69 fazıl, %71 nuru ifade eder. Bu noktanın ötesi kişinin zühde ulaştığını, zahit olduğunu, Allah ile birlikte geçen, Allah için harcadığı zaman parçasının dünya için harcadığı zaman parçasından mutlaka her gün daha fazla olmasını ifade eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Allah'tan bahsediyoruz. Ve makamlar birer birer geliyor. Burada zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Fena fillah ve kavillah zühd. Ve %71 zikrin ötesi zahit olan bir kişiyi ifade eder. Bu kişi zahittir artık. Ne zaman zikrin artışı sebebiyle nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple nefsin rezistansı da mutlak olarak vardır. Hayırların işlenmesine karşı çıkacaktır. Ama fizik vücut nefsin bu karşı çıkışına hiç aldırmaz. Netice itibariyle %81'e karşılık %19 bir mukavemet söz konusudur. Dörtte birinden de daha az, %25'ten daha az bir, %24 bir karşı koyma olayı. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kişinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Burada önemli olan fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesidir. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudun teslimini Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor fizik vücudu. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği, fizik vücudumuzun bütün amellerinde, davranış biçimlerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'ın bir farz emrini daha yerine getirdiğini görüyoruz. Fizik vücudu teslim etmek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve inne buduni." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana kul olacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması halidir. Ve bunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz.
Mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Nefsi teslim etmek beşinci sırat-ı müstakim. İrşada ulaşmak altıncı sırat-ı müstakim. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliğin yaşanması söz konusu ve fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Peki bundan 14 asır evvel farz olan bu fizik vücut teslimini sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücutlarımızı şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra ne oluyor? Sonraki şey daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikirle birlikte aynel yakin başlar. Kişinin aynel yakine ulaşması söz konusu olur. Daimi zikir o kişinin 7 tane vasıf kazanmasına imkan verir. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Zikir hiç bitmediği için zülmani kapının üzerine örten nur kapısı devamlı olarak o kapıyı örtmeyi sürdürecektir. Böylece karanlıkların nefsin kalbine girişi zikir boyunca engellendiği cihetle bu kişi daimi zikirde olduğuna göre hiçbir zaman kapı açılmayacaktır. Nefsin kalbine karanlıkların girmesi de bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple kalp hep nurlardan oluşacaktır. Kalbin her tarafı nurla kaplanmıştır. Bu kişinin içinin nur olması halidir. Kalp tamamen %100 nurlarla dolmuştur. Dolmuşsa ne olmuştur? Afet kalmamıştır kişide. Afet kalmazsa ne olur? Şerri emreden hiçbir emir ve kumanda merciği artık orada yoktur. O kişinin içinde hiçbir zaman şerre dayalı bir talep oluşmayacaktır. Hep nefsin kalbini bütünüyle kaplayan %2 rahmet, %98 fazıl hep Allah'ın emirlerini emredecektir. Yasak ettiği fiilleri de yasak etmeyi emredecektir. Böylece Allah'la kul arasında tam bir paralellik kurulur. Bu daimi zikir nefsin afetlerinin sona ermesi sebebiyle o kişiye Allah-u Teala'nın kalp gözünü ve kalp kulağını bir nimet olarak vermesini sonuçlandırır. Ve kişinin iç dünyasında bu olay tahakkuk eder. Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür.
söylediği her şeyi işitir. Böyle bir olay bu kişinin üç tane de vasıf şartı kazanmasına sebebiyet verir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hüküm olmuştur yani. Ehli tezekkür olmuştur ne demek? Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir noktaya ulaşmıştır kişi. Zikir ehli olmuştur. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kalınmıştır. Her seferinde sorar, Allah Teala cevap verir. Anlayamadığı yeri bir defa daha sorar. Ya da aklına yatmayanı bildirir Allah Teala'ya, açıklama ister. Bir kişi her an Allah ile karşılıklı bir konuşmanın içine girmiştir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Ehli zikir olmuştur. Burada ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuları müzakere eder, tezekkür eder. Sonra bu kişinin başka bir özelliği devreye girer. Ehli hayırdır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmadır. Bu kişi her saniye derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır adını alır. Daimi olarak derecat kazanan birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok kazandırır diyor. Evladır diyor. Allah'ın daha çok tercih ettiği bir şeydir diyor. Öyleyse düşünün, bir kişi namaz kılıyor, daimi zikrin sahibi değil. Namaz boyunca bu kişi ne kadar derece kazanmışsa namazdan, onun 10 katını kazanır. Ama öteki her saniye 700 derece kazanmaktadır. Uyumasına rağmen zikirde olduğu için zikir ona her saniye bir derece kazandırır. Ama bu kişi 1'e 700 olan bir seviyede olduğu için her bir derecesinin karşılığını 700 olarak almaktadır. Namaz kılan kişi ise namazın bir saniyesinin 10 derece olduğunu düşünün. 10 katını alsın, 10 katını alacaktır, 100 eder. Öteki uyuduğu yerde bunun kazandığı 100'e karşılık 700 kat, 700 derece kazanmaktadır. Yani bu kişinin kazandığının 7 katı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği insanlar daimi zikrin sahipleridir, ehli zikirdir. İşte burada kişi ehli zikir olmuştur. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterecektir. 7 kat yerler, yani zemin katın altındaki 7 kat. Burası 7 kat cehennemi ifade eder. Zeminin altındaki 7 kat cehennem ve zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Nasıl gökler 7 katsa yerler de 7 kattır. 7. kat bu dünyadır. 7 kat dünyadan aşağıda, zemin kattan aşağıda 7 tane yer katı, zemin kattan yukarıda 7 tane gök katı söz konusudur.
ve Ulu'l-Elbab makamındaki kişi daimi zikrin sahibidir. Ona zemin katın sırları da gösterilir. Bu sırların en büyüğü devrin imamının dergahındaki durumdur. Devrin imamının dergahındaki altın para kümesi, bir küme altın söz konusudur. Sonra oradaki sıralar söz konusudur. Onarlık sıralarla insan ruhları önlerindeki rahlelerle devamlı olarak ders görürler. Önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere. Sesler, fizik olarak bu tarzda bir ses söz konusu değildir. Kalpler konuşur, herkes aynı anda duyar. Oradakiler ruhlardır. Onun için sıra ne kadar uzun olursa olsun herkes aynı anda mutlaka duyar, işitir ve itaat eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu anlatıyor. Ulu'l-Elbab, lüplerin sahipleri demek. Lüpler de fiziğin ötesindeki gerçekleri görebilme, işitebilme, temiz edebilme kabiliyeti. Bu noktada sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu görüyoruz. Evvela Ulu'l-Elbab'ın ne demek olduğuna bakalım. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde buyuruyor ki: "Li Ulu'l-Elbab yeskurullah kıyamen kuvuden ve ala cunubihim." Ulu'l-Elbab için, Ulu'l-Elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İster ayakta olsunlar, ister oturur olsunlar, isterse yatıyor olsunlar, üç halde bulunabilirsiniz. Bu hallerin üçünde de kişinin zikir halinde olması o kişinin adının Ulu'l-Elbab olduğunu ifade ediyor. Peki bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar mı? Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi aynen şöyle sahabe için konuşuyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahseni olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an'ı okuyor, söylüyor oradakilere, ya da Allah'ın kendisine söylettiklerini, her ikisi de ahsen sözler, ona uyarlar diyor. O ahsen olan sözlere uyarlar. Onlar Ulu'l-Elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuş. İhlas makamı o kişinin sabırsızlık afetinin yok olduğu makamdır. Ama sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur kalp. O kişi sabrın sahibi olmak yolunda kendisine gerekli olan 19 kademe, 19 mertebe müzeyyen olmanın 7'sini bu noktada alır. 7 mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Ulu'l-Elbab makamı burada tamamlanır. Bu basamak 26. basamaktır ve ihlastan bir evvelki kademedir. Kişi Ulu'l-Elbab olmuştur, lüplerin sahipleri olmuştur. Yani fiziğin ötesini müşahede etmenin, idrak etmenin muhtevası içindedir artık o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamı burada sona eriyor. Yedi kat yerlerin melek yoktu, zemin kattaki ana dergah.
ve bu kişiye göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Göklerin melekûtu bütün gök katlarının gösterilmesidir. Birinci kat gösterildiği anda o kişi Ulvelbab makamından İhlas makamına geçmiştir. O kişi artık bir muhlistir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine finefae. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak onun Allah'ın dininde muhlisler, halis kullar olmakla emrolundular. Hanifler olarak Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte muhlis olmak, halis olmak demek. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve adım adım 14 mertebe o kişinin kalbinin nurlanması, 14 mertebe müzeyyen olması söz konusu. 7 mertebe Ulvelbab makamında, 7 mertebede İhlas makamında. İhlas makamı nefsin kalbinin halis olduğunu gösterir. Bu demektir ki kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Bu ayet-i kerime, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi bunun bir emir olduğunu söylüyor. Herkesin mutlaka ihlasa ulaşması gerekir diyor Allah-u Teala. Emredildikleri şeyin bu olduğunu söylüyor dinde. Kişilerin kalplerinin halis olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Emrolunmaları nefsin kalbinin halis olmasını gerçekleştirebilen bir hüviyet taşıyor. Ve kişinin bu istikamete ulaştığı yer bu muhtevayı tamamlamış olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle yazmış Kur'an-ı Kerim'de: deyin ki nahnu lehu muhlesin. Biz onun için, Allah için muhlis kullarız. Muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Sitre-i Münteha'ya kadar bütün gök katlarını görmüşler. 7. gök katında 7 alemini görmüşler. Zikir hücrelerini görmüşler, kader hücrelerini görmüşler önce. Sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra zikir hücrelerini ve nihayet İndi İlahi. Ve İndi İlahi'de ne zaman bu İhlas makamının sahipleri Sitret-i Münteha'yı görürlerse en sondaki ağacı, işte o ağacı gören kişi İhlas makamını bitirmiş olur ve salah makamına geçer. Salah makamı
velayetin 7. makamıdır. Bir defa daha söyleyelim. Fena makamı, fena fillah 1, beka fillah 2, zühd 3, muhsinler makamı 4, ullelbab makamı 5, İhlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam ve kişi ihlas makamından salah makamına geçiyor. Ne zaman? Kendisine Sitretül Müntaha gösterildiği zaman. O kişi artık ihlas makamını aşmıştır, salah makamına geçmiştir. Ve salah makamı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn ediliyor. Gördük ki muhlis olmak farz, gördük ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. Şimdi salah makamına giriyoruz. Ve Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Bu bir farz hükümde olur. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek, Allah'ın söylediklerini tekrar etmek demek. Sadece Allah'ın söz olarak kendisine ulaşıp da tövbe-i nasuhla tövbe et, sözlerimi tekrarla dediği kişi nasuh tövbesinin sahibidir. O kişi mutlaka ihlası bitirmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a muhatap olmuştur. Yani tövbe-i nasuh'la emrolunmuştur. Tövbe-i nasuh bir farz doğurur. Kim için? İhlası bitiren herkes için. Farz mıdır? Farzdır. Diyor ki Allah Teala, o gün diyor Allah peygamberlerini, nebilerini ve o nebilerle beraber olanları utandırmayacaktır. Ayet-i kerime öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun diye başlıyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve böyle başlayan bu ayet-i kerime devam ediyor. Allah o gün peygamberlerini, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onların günahlarını örtecektir. Ve onlar diyeceklerdir ki, onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani burada o kişilerin başlarının üzerinde zaten devrin imamı vardı, devrin imamının da başının üzerinde nur vardı tabiatıyla, salah nuru. Bu salah nuru o kişinin üzerinde var çünkü tövbe etmiş, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiş. Ama burada salah makamında ona bir nurun daha verilmiş, salah nuru. Bu salah makamının 3. kademesidir. 1. kademede tövbe-i nasuh, 2. kademede o kişinin günahlarının örtülmesi, 3. kademede o kişiye salah nurunun verilmesi, böylece o kişinin başının üzerinde ve sağ tarafında 2 nur olmak üzere yürümesi söz konusu. Başının üzerindeki devrin imamının ruhudur. Ruhun üzerindeki nurdur. Solunda olan onun salah nurudur. Ve derler ki diyor Allah Teala onlar, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Allah Teala onlara mağfiret ediyor orada. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ve günahlarının sevaba çevrildiği noktada salah makamının irşada ulaşma noktası tamamlanıyor. Bütün sahabe
irşada ulaşmışlar mı? Tahrim 8'e göre irşada ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre irşada ulaşmaları emrolunuyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 186'ya göre durum ne? Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim ama şarta bağlı icabet ederim. Onlar da bana karşı amini olurlarsa, bana ulaşmayı dilerlerse icabet ederim ve isterim ki onlar irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah Teala. Böylece irşada ulaşmanın bir farz hüküm burada doğurduğunu görüyoruz. Diğerinde de Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize uysaydı, yani benim sözümü değil de sizin sözünüzü dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe kendi üzerlerine farz olan irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi burada tamamlanıyor. Ve Allah Teala bu noktaya gelen kişinin iradesini teslim alıyor. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine, kişinin cüz'i iradesi Allah'ın ilahi iradesine bağlanıyor. Ve o noktadan itibaren külli irade o kişinin üzerinde hüküm ferma oluyor. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi bu noktadan itibaren zikrin ötesine geçiyor. Çünkü artık kendi iradesini kullanamıyor. İlahi irade onun zikirlerini, onun iradesi dışındaki bir hükme bağlıyor. Artık o zikreden birisi değildir. Tesbih sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla zikir yapmaktadır. Kendi iradesiyle olmadığı için Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesinin tekrarı bu onun için tesbih hüviyetini ifade ediyor. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını da görüyoruz. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde o bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takva ile takva sahibi oldularsa ey insanlar siz de öyle takvanın, bu takvanın sahibi olun. Böylece 7. takva da devreye giriyor. Bir hakkın takva, hakka tukati takva, hakkul yakin takvası hepsi aynı şeydir. İrşada memur ve mezun kılınan birinin sahip olduğu takva derecesidir bu. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılındın cümlesinin muhatabı olarak irşat makamının sahibi olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepimize. Bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'nın bir muradı oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
muhtevaya baktığımız zaman sahabenin bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, irşat makamının gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Tövbe yüzde diyor ki Allah Teala o sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve maciriğine ihsanla tabi olanlardandı. Açık ve kesin, ister ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de gidecekleri yer Adın cennetleri ve de Fevzül Azim'in sahipleri. Tövbe yüz. Onların en üstün cennetlerin sahibi olduğunu ve gidecekleri yerin ve onların o en üstün makamın Fevzül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecrül Azim ve Hazül Azim dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dört azim kelimesi sadece bu makamı ifade eder. Salah makamının beşinci kademesini, iradenin teslimini. Peki, gördük ki hakka tukati takva da farz. Bütün sahabe bu takva seviyesine de ulaşmış. Ve 14 asır sonra bunların hepsinin unutulduğunu görüyoruz. 28 basamağın 28'i de yok artık. Bütün insanlar artık birinci ve ikinci basamaklarda yaşar olmuşlar. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar olmadıklarını söylüyorlardı. Ve aslında onlara tebliğ yapılmıştı. 1997 yılında ceviz kabuğu olayında herkese bu tebliğ yapılmıştı. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Fevzül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler, mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun değesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece

şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim, 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 safanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 safanın 7'si de orada mevcut. 7 safanın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 safa 4 teslimden oluşuyor. 7 safanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun sahabesi 7 safanın 7'sini de yaşamışlar ve Allah'a ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten, bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safanın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Bir defa daha söyleyelim. Biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. 7 safa 4 teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün

güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. 7 Safa ve 4 Teslimi. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz kılındığına göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı. Ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslimi için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu
Başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın 6 kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse? Ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. 7 kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim
Bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye? Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda 72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor. Yesinler diye
Ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş. Sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yerli yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi sevgili kardeşlerim o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, beş ulul azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti Musa geliyor İshak'tan. Bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçhini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları
Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. 2. Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. 3. de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, 3 dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. 3 kitaptaki 7 safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. 3 kitaptaki 7 safha ve 4 teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de 3 kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi.
Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa. Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır.
birbirine düşman olan ülkeler değil. Birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil. Birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsema, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki Allah Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi Safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Me'as salavat Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbet. Konumuz ahd. Ahd ya iki tarafın birbirine verdikleri ya da taraflardan birinin diğerinden aldığı bir anlaşmadır. Karşı tarafa verilen bir sözdür. Kişinin kendi kendine hedef tayin ederek bu hedefe varmak üzere kendi kendisine belli bir zaman parçası içinde veya sadece hedef tayin ederek o hedefe ulaşmaya kişinin azmetmesidir. İki taraf karşılıklı ahitleşebilirler. Taraflardan biri diğerinden ahd alır. Veya biri diğerine ahdim olsun ki ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim tarzında bir ahde bulunabilir. Bunların hepsi ahd konusunun içine girer. Normal standartlarda insanla insan arasındaki ahdler bizim konumuzun dışında, ama şunu söyleyelim ki kime bir ahdle bir söz vermişseniz mutlaka sözünüzü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Konumuz insanla Allah arasında cereyan eden işlemlerdeki ahitler. Bir insanın Allah Teala tarafından bir bütün içerisinde Allah'a verdiği yeminler var, misaklar var. İnsanların verdiği ahitler, yeminler, misaklar var. Yani bir insanın Allah'a verdiği yemin var, misak var, ahd var. Veya bu yemin, misak ve ahdin üçüne birden Allah Teala yeminler de diyor. Bu bizim cephemizdeki olay. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın ezelinde bizden yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Ruhumuzdan misak almış. Nefsimizden yemin almış, fizik vücudumuzdan ahd almış. Ve böylece bir bütün oluşmuş. Yemin, misak ve ahd'den oluşan bir bütün. Bunlar üç vücudumuzun, nefsimiz bir vücuttur, bu vücudumuzun aynı hüviyettedir. Ruhumuz bir vücuttur, o da bu vücudumuzun aynıdır. Bir de fizik vücudumuz bir vücuttur. Görüntüleri birbirinin aynı olan üç vücudumuz, üç ayrı aleme aittir. Fizik vücudumuz zahiri aleme aittir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ruhumuzsa emr alemine aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yemin, misak ve ahd müessesesine gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diye.
Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye. Hepimiz Allah'a yemin vermişiz. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz diye. Üç tane vücudumuz ve üç vücudumuza ait olan üç tane bağlama vasıtası, verdiğimiz sözlerle bizleri bağlayan yeminlerimiz. Üç ayrı hüviyette, üç vücudumuza ait üç yemin. Allah Teala nefsimizin yemininden bahsediyor. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Fizik vücudunun içinde bir rehinedir. Nefsler rehinedirler. İlla ashabel yemin diyor Allah Teala. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennettedirler. Ey cennet. Öyleyse nefslerimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdten sadece bir tanesi, nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Ruhlarımızın Allah'a verdiği yemin misak adını taşıyor. Allah Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah Teala'nın dizaynı misak konusunda, onlar diyor Allah'ın ahdini, ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunen misak, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getirirler demek. Daha ötede iradelerini de Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve neticede iradenin Allah'a teslimi. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki, ve misaklerini bozmazlar. Ve la yenkudunel misak. Şimdi bu ayet-i kerimenin ve misaklerini bozmazlar faslı bir sonraki ayet-i kerimeye ışık tutuyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki, vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar, vasıl ederler diyor. Burada Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması söz konusu ve misaklerini bozmayan kişilerin yaptığı şey bu. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun
Allah'a ulaştırılması zaten üzerimize bu ayet-i kerimeyle farz kılındığı kesinleşiyor. Çünkü Allah Teala emretmiş bunu. Ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak üzerimize farz. Yani misakimizi yerine getirmemiz. Ahdimize gelince, ahdimiz Allah'ın kulu olmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, yani Allah'a teslim olması. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabüdü şeytane, innehu lekum adubun mübin, ve eni buduni, haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ey fizik vücutlar diyor Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd. Bizim ahdimiz. Demek nefsimizin Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun ahd, ruhumuzun misak. Böylece üç ayrı vücudumuz Allah'a üç ayrı tipte yemin vermişler. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada en basit şekilde konuyu sizlere açıkladık. Ama aslında konu bu kadar basit değil. Neden değil? Çünkü Allah-u Teala aynı tabirleri başka anlamlarda da kullanmış. İşte Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki, bela, hayır öyle değil. Men effa bi ahdihi, o kişi ki ahdini ifa eder ve teka ve takva sahibi olur. Fe innallâhe yuhibbul muttakîn, ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi ve böylece takva sahibi olması söz konusudur diye bu ayet tezekkür edilebilir. Fakat ayet-i kerime burada bitiyor ama konu bitmiyor. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ لَز۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ, onlar muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini satarlar. Semenen kalilen, az bir bedel mukabilinde satarlar. اُلَٰئِكَ لَا حَلَكَ لَهُمْ فِي الْاٰهِرَةِ, onlar ahirette nasipsiz olanlardır diyor Allah Teala. Şimdi ayetin birisinde ahdihi diyor, bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. O kadar mı? Bir sonraki 77'ye bakıyoruz. Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor. Konuyu üçüncü bir ayetle tamamlamamız lazım. Enam suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, 152. ayet-i kerimesi, ve bi ahdillahi effu diyor. 153. ayet-i kerimeye geçiyor. Hazâ sırat-ı müstakim,
Fettebihuhu. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime devam ediyor. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu yol ittihaz etmeyin ki. Bütün sırat-ı müstakimin dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Allah Teala'nın yolundan bizi saptıracak olan bir dizayn söz konusu. Eğer Allah'ın ahdini ifa etmek konusunda harekete geçmezsek. Devam ediyor Allah Teala. İşte bu sebeple Allah Teala size vasiyette bulundu diyor. Allah'ın vasiyeti ki takva sahibi olasınız. Şimdi En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdi geçiyor. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah'ın vasiyeti geçiyor. Ama takva sahibi olmanın tamamlandığı yer Allah'ın vasiyetinde. Öyleyse Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinin yeminlerimizin dışında kalan bir yemin olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse teslim sırasına bakıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Misakimizi gerçekleştirdik. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ne yaptık? Ahdimizi gerçekleştirdik. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. Ne yaptık? Yeminimizi gerçekleştirdik. Yemin, misak ve ahde bizim yeminimize, misakimize ve ahdimize Ali İmran suresinin 77. ayeti kerimesi yeminlerin yerine getirilmesi diyor. Geriye sadece irademizi Allah'a teslim etmek kalıyor. O da burada yer almış. Ahdallahi diye. Öyleyse Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bir olayla karşı karşıyayız. Allah Teala'nın ahdi. Allah'ın ahdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman

biz yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, üçü de yemin standartlarındadır. Bizim Allah'a verdiğimiz yeminler standartındadır. Bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yeminler. Yemin, misak ve ahdimiz bizim eymanihim dedi Allah Teala. Onların yeminleri dedi. Üç tane yeminimiz. Onun ötesinde Allah Teala Allah'ın ahdini de yerine getirin diyor. Yani iradenizin de Allah iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Asıl ifadesiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin misaki ahdi ve yemininden sonrasını da Allah Teala Allah'ın ahdi diye bizlerin üzerine vazife olarak vermiş. Onları yerine getirmezler diyor ayet-i kerimede. Ama çerçeve kesin şekilde çizilmiş. Öyleyse bir adım daha atalım. Bunların oluştuğu dizaynı beraberce inceleyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynında bir muhteva var. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın ahdini yerine getiren diyen Allah Teala Enam 102'de evvela bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmemizi istiyor ki irademizin teslimi ondan sonra gibi teslimdir. Ondan sonrasını ifade ediyor ahdallahi ile. Ahdallahi aslında sadece irademizin Allah'a teslimi. Ama bunu teslim edebilmek için diğer üçünü gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ancak onları gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşabiliriz. Oysa ki aşağıdaki Enam 153'te geçen Allah'ın vasiyeti dördünü birden içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de kaplayan bir bütün. Bu bütünle her şeyi gerçekleştiriyoruz. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Şimdi bu ahdimizin, yeminimizin nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım ve konunun dizaynına gelelim. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah bütün insanların sırtlarından o gün elestü rabbiküm ezelde elestü rabbiküm gününde belki zaman da daha yoktu. Allah Teala insanları zamanın olmaması mümkün değil çünkü kainat yaratılmış olmalı ki Allah Teala bunu yapsın. Ama mümkün bir başka açıdan da daha kainat yaratılmadan evvel Allah Teala bunu vücuda getirebilir. Çünkü bütün nesillerin bir arada toplandığı kıyamet günü kadar kalabalık bir toplum Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkartıyor. Her bir çocuğunun sırtından onların çocuklarını çıkartıyor. Onların çocuklarının sırtından diğerlerini çıkartıyor. Böylece ilk insandan son insana kadar bütün insanlar Allah Teala'nın huzurunda şekilleniyorlar. Ve Allah Teala soruyor: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki: Bela. Evet. Hepimize soruyor Allah Teala. Hepimiz kalbimizle Allah'ın sözünü işitiyoruz. Bizim gibi konuşarak kulaklarımızdan bize seslenmiyor. O kendi sesiyle

dönüyor, kalbimizde işitiyoruz. Ama biz sesle diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlarınızı nefslerinize şahit tuttum diyor Allah Teala. Acaba neden bahsediyor Allah Teala? Bu arada bir şey olmuş olmalı ki buna şahit olmalı fizik vücutlar. Nefsin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve bütün hepimiz diyoruz ki evet, şahidiz. Şimdi acaba o gün neler oldu sualinin cevabına geliyoruz. Bu cevap Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Allah Teala Maide 7'de diyor ki o gün, yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bunun üzerine sizden misak da aldık diyor. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. Ne demişiz? İşittik, itaat ettik. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala bizlere diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Böylece vücutlarımız, şu fizik vücudumuz nasıl bir vücutsa, nefsimiz de aynı görüntüde bir vücut, ruhumuz da aynı görüntüde bir vücut. Üç vücudumuz da Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. İşte bu vereceğimiz henüz vermemiş. Şimdi Allah Teala gelecek, bizden isteyecek yapılması lazım gelen şeyleri. Bu yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz Âl-i İmrân suresinin 77. ayeti kerimesinde yeminlerimiz olarak geçiyor. Onların yeminleri, eymanihim. Üç vücuda, vücutlarımıza ait olduğu için her aleme göre gözle görülür, elle tutulur bir vücudumuz var. Nefsiniz berzah aleminde fiziktir. Ruhunuz her alemde hem fiziktir hem de dilediği anda değildir. Fizik vücudunuz sadece zahiri alemde fiziktir. Ama her alemde fizik olabilen sadece ruhtur. Onun da asıl alemi emr alemidir. Öyleyse yemin, misak ve ahd dediğimiz bu müessesede bize ait olan, birbirinin aynı olan üç vücudumuz ayrı ayrı alemlere ait. Bu bakımdan hüviyet ayrılığı var. Allah'a verdikleri yeminler de farklı isimler alıyor. Yemin, misak ve ahd. Allah Teala o gün Elestü bi Rabbiküm günü bizden o yemini aldıktan sonra bela dedikten sonra biz galu dediler ki bela, Allah Teala evet diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet, Rabbimizsin diyoruz. Peki sonra Allah Teala bize diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman diyor emirlerime itaat edin. Şimdi diyor size emirlerimi söyleyeceğim.
Ey ruhlar, ben sizlerden yemin istiyorum. Affedersiniz. Ey ruhlar, ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahd istiyorum. Ey nefsler, sizlerden de yemin istiyorum. Misak, ahd ve yemin. Üç vücudumuzun üç ayrı fonksiyonu var. Bir defa daha söyleyelim. Ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, fizik vücudumuzun verdiği yeminin adı ahd, nefsimizin verdiği yeminin adı yemin. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözlerimi işittiğiniz mi sualine diyoruz ki evet işittik, semina. Allah-u Teala ondan sonra bizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ahd istedikten sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi diyor. Üç ayrı yemin isteyen Allah-u Teala soruyor bize, cevap veriyor, semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ne oluyor? Ruhlarımız Allah'a misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de yemin veriyor. Böylece bizim üç vücudumuza ait yeminlerimiz ortaya çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Bu noktada görünür olan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, hepsinden Allah-u Teala yemin, misak ve ahd almış. Bunlar bizim yeminlerimizi oluşturuyor. Üç tane vücuda ait olan üç yemin. Ama ondan sonra Allah-u Teala diyor ki, İtaat ettiniz mi emrime? Yani yeminimi yerine getirdiniz mi? Bana yemin, misak, ahd verdiniz mi? Diyoruz ki ata'na. İtaat ettik. Yani sana yemin, misak ve ahd verdik. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde burada durmuyor. Buradan sonrasını da söylüyor. O günü hatırlayın ki diyor. O gün sizden misak aldık diyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın belirttiği bu misak Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim cüz'i irademizden aldığı bir ilave. Adı misak. İlahi irade bizim irademizden bu eymanihim dediği, onların yeminleri dediği yeminler, yemin, misak ve ahd, üç vücudumuzun yeminleri tamamlandıktan sonra ilahi irade devreye giriyor. Ve ilahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin de misak, irademizin Allah'a verdiği yemin de misak adını alıyor. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğimize böylece söz vermiş oluyoruz. Şimdi konunun muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah Teala burada Allah'ın ahdinden bahsediyor. Ama 76. ayeti kerimesinde Ali İmran suresinin Allah Teala buyuruyor ki bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. Allah muhakkak ki o takdirde Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Burada takva sahibi olmak bir hakkın takvanın sahibi olmak. Yani
buradaki insanların vücuda getirdiği ahit 76. ayet-i kerimesinde, 77. ayet-i kerimesinde ahdullahi ve emanihimin, Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd yeminlerimiz ona ilave ediliyor. Allah'ın bizden istediği ahd, irademizin de teslimi, bunların hepsi. Bu dört tane teslim, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimi bizim ahdimiz oluyor. Orada ahdihi diye geçiyor. Onların ahdi diye geçiyor. Kim onun ahdi diye geçiyor. Kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim ettikten başka iradesini de Allah'a teslim ederse, o kişi neye eşit bir davranış biçimi sergilemiş olur? Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği, Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getiriyorlar. Öyleyse burada 76. ayet-i kerimesinde, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen bizim ahdimiz hem yeminimizin hem ahdimizin yerine getirilmesini ifade ediyor. Bizim ahdimiz Allah Teala'nın indinde 77. ayet-i kerimeyle bütünleştirildiği zaman, oradaki ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz noktadaki ahdimiz, yani aslında irademizin teslimi de ahd adını alıyor. Nasıl Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyorsa, bizim ahdimiz de gene irademizin teslimini içeriyor. Bu irademizin teslimi diğer üç teslimle beraber geleceği için 76. ayet-i kerimede olay bütünlenmiştir. Ahdimiz ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ettiğimizi ifade ediyor. 77. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ahdi irademizin teslimini, bizim yeminlerimiz ise ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bizden istediği yemin, misak ve ahd, üç vücudumuza ait yeminleri, misakimiz de nefsimize, pardon, irademize ait olan ilahi iradeye, irademizin verdiği yemini içeriyor. Öyleyse bu yeminin adı misak. İrademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında irademizin Allah'a verdiği misak aynı zamanda bizim ahdimiz. Bu misak tek başına irademizin teslimi olmasına rağmen, diğerlerini teslim etmeden misakimizi Allah'a teslim edemeyeceğimiz için misakimizin teslimi dört teslimi de içeriyor. Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesindeki ahd dördünü de içeriyor. Misakimiz sadece ruhumuzun Allah'a teslimini, ama ahdimiz hepsinin birden Allah'a teslimini içeriyor. Öyleyse ahd de iki tane hüviyet kazanıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahddir. Dört vücudumuzun birden yeminlerini yerine getirmesi haline de
Allah-u Teala bizim ahdimiz adını verdiği için dört yeminimiz birden de aynı anlamda kullanılıyor. Ahd olarak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminlerinin hepsi ahdimizi ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran 76'da başka isim kullanmamış. Ahdlerini diyor. Ahdlerini yerine getirirse ve böylece bir hakkın takvanın sahibi olursa, Allah bilsin ki takva sahiplerini sever. Öyleyse şimdi tanımlamayı asli çerçevesine oturtmamız lazım. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Ama aynı zamanda irademizin Allah'a verdiği de misak, yeminler açısından konuşuyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd ama irademizin Allah'a verdiği yeminin de adı ahd. Yeminse nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Öyleyse her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde muhteşem bir şekilde yer yerine oturuyor. Şimdi bu noktada bakalım. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bize ne söyleyecek? Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini yerine getirirler. Ne demek? Allah'ın ahdini idare ederler. Ruhlarında, beşiklerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah'ın ahdini yerine getirebilmek için Allah'ın ahdi irademizin teslimi. Ama irademizin teslimi diğerleriyle birlikte olacağı için dört teslimi içeriyor. Dört teslimi içerdiği için ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesi, dört teslimi de gerçekleştiren bir kişinin misakini bozmaması hali. Şimdi aynı ayet-i kerimenin Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonunu alalım. La yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Ne yaparlarmış? Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması da misak. Allah Teala'nın dizaynı tam dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Kavramları Allah'ın öğrettiği biçim ve standartlarda yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'ın emirleri çerçevesinde gerçekleşir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi cennet saadetinin üçüncü katına kadar bir şey ifade eder. Dünya saadetinin de yarısını. Burası ruhun Allah'a teslim edildiği yerdir. Fizik vücudun tesliminde dünya saadetinin %80'i elde edilir. Dördüncü kat cennet elde edilir. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya mutluluğunun %100'ü. Rüşte ulaşıldığı zaman, raşidin olunduğu zaman, irşat olduğu zaman kişi, irşada ulaştığı zaman da diyebiliriz, hepsi aynı manayı ifade eder. Yani kişinin ihlas sahibi olduğu nokta.
o kişinin ihlas sahibi olduğu noktanın ötesi kişinin iradesini Allah'a teslim etmesidir. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin genel %100'ü. İhlas da altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştirmiş. Ve hepimiz için mutluluğun yeminlerimize, misaklerimize, ahdlerimize ve son misakimize, irademizin de Allah'a teslim edilmesine dayalı olduğunu hiç unutmayalım. Mutluluk seviyesi, cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki ayrı ölçümle ölçülüyor. Görüyorsunuz ki dört teslimin dördünü de yapan ikisinde zirvesine ulaşır. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. Adn cennetlerinin sahibi olur. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükredecek, hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her güzel şey o istikamette bir bütünü içerir. Oraya dikkatle bakın. Misakiniz bir bütündür ruhunuz açısından. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ahdiniz bir bütündür. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Yemininiz bir bütündür. Nefsiniz Allah'a teslim olmuştur. İradenizin misaki bir bütündür. İradeniz Allah'a teslim olmuştur. Emanet olan aslında sadece ruhtur. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti dağlara, yere ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insana teklif ettik, insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. Yani emaneti yüklenenin fizik vücut ve nefs olduğunu ifade ediyor. Cahil ve nankör olmak nefsin muhtevası. Öyleyse mekan fizik vücut olduğuna göre o mekanda bir varlık daha var. Nefsimiz. Üç vücut bir arada yaşıyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra iki vücut olarak yaşıyorsunuz. Ama gece nefsiniz ayrıldığı zaman vücudunuzdan ister tay mekan yapın, ister rüya olarak olayı yaşayın. Zaten tay mekanda rüyanın bilinçli olması hüviyetinde bir olay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda her şey öylesine güzel ki Allah'a karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte biz ona hayran oldunuz. Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti sizlerin olsun sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz ayetlerin sırları. Tin suresinin 4. ve 5. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Tin 4'te Bismillahirrahmanirrahim. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Tin 5'te de buyuruyor ki Sümme reddednahu esfele safilin. Allah Teala diyor ki Tin 4'te lekat andolsun ki

halaknel insane, insanı halk ettik, yarattık. Fi içinde ahseni takvim. Ahseni takvim içinde. Yani güzellerin en güzeli olan bir noktaya ulaşabilecek olan bir takvim içinde, bir yapı içinde yarattık. İnsanın takviminde, hayat gelişmesinde ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek diye dört tane teslim sıralanır. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, ahseni takvime ulaşmaktır. Takvimin zaman parçalarının nihai neticesine ulaşmak demektir. Din suresinin 5. ayet-i kerimesi, sümme reddednâhü esfele sâfilin, sümme sonra reddednâ, biz reddettik hu, onu esfele sâfilin, en sefil hale, sefillerin sefili bir hale, yani nefsinin karanlıkları içinde kaybolmasına gönderdik diyor. İade ettik, geri döndürdük. İşte oradan çıkan sonuçta iki özellik var. İnsanın ahseni takvim içinde yaratılması, yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir özellikle yaratılması. Ne olur bir kişi ruhunu teslim ettiğinde nefsinin, kalbinin yarısı nurlarla dolar. %51'i. Fizik vücudunu teslim ettiğinde nefsinin, kalbinin %81'i nurla dolar. Nefsini teslim ettiğinde %100'ü nurla dolar. İradesini teslim ettiğinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. Nefsinin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Ve bu noktada ilahi irade veya külli irade devreye girer. O kişiyi en üst noktaya ulaştırır. Allah'ın katındaki bütün insanlar için açık olan en üst mertebe, irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınarak kişinin ulaştırılmasıdır. Böyle bir nokta, o kişinin irşada memur ve mezun olduğunu gösterir. Yani irşatla vazifelendirilmiştir. İrşat konusunda Allah-u Teala'dan aldığı emirleri aynen gerçekleştirecektir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onu otomatik olarak gerçekleştirecektir. Allah'ın ilahi iradesi ona tesir edecek,
onu kontrol altına alacaktır. Kim bu insanlar? Bunlar nebiler ve resullerdir. İlahi iradenin kontrolü altına girenler. Bir de külli iradenin iradelerinde Allah'a teslim etmek suretiyle kontrol altına girenler var. Onlar nebi ve resul olmayan ama irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilen diğer insanlardır. Öyleyse ahsen-i takvim, takvimin ahsen olanı. Burada Allah-u Teala insan için hayatının bütünündeki bir safalar dizisinin işaretini veriyor ve ahsene ulaşmak bir tek ifade taşır, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir insan önce ruhunu Allah'a teslim eder ya da daha doğru bir ifadeyle o kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bu konuda bir gayret sarf etmek ve mükellef değildir. Vazifeli kılınmamıştır. Ve Allah-u Teala ona zikri sevdirir, namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Bunların arasında en önemli olan bu kişi tarafından zikrin sevilmesidir. Çünkü bir insanı manevi alandaki bütün kademelere ulaştıran ana faktör zikirdir. Hepsi farzdır. Namaz da farzdır, zekat da farzdır, haçta, kelime-i şehadette. Ama İslam'ın beş şartı arasında yer almamasına rağmen bunların arasında en önemli olanı zikirdir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Onlara kitaptan ayetleri oku, anlat. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Kimseye bir kötülük yapacak, münker işleyecek veya fuhuş edecek hali yok. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka, mutlak olarak zikrullahi Allah'ın zikri ekberdir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani üç ibadet arasında en büyüktür. Hani derler ya namaz dinin direğidir diye. Namaz dinin direğidir, doğrudur. Ama zikir o direk üzerine kurulan çadırı ifade eder. Çadır olmadıkça direk hiç kimseye bir sığınak olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz Tin suresinin 4 ve 5. ayetlerinde? Bir ahsene ulaşma olayı var Tin 4'te. Bir esvedi safiline gönderilme olayı var. Reddedilme olayı var. En sefil hale getirilmesi var. İşte buradaki muhtevaya baktığımız zaman bütün insanlar nefsleri afetlerle dolu olarak yaşama kavuşurlar.
Allah Teala insanı ruh, nefs ve fizik vücut olarak bir üçlü oluşturmak suretiyle teşekkül ettirmiş. Yani insanın Allah Teala tarafından topraktan yaratılan, organik hale dönüşebilecek olan, hameyin ve mesnun olan bir topraktan yaratılması söz konusu. İşte bu topraktan yaratılan fizik vücuda Allah Teala nefs veriyor. Nefsi onun içine yerleştiriyor. Nefs ki muhtevasında sadece afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her türlü negatif faktör bu kişinin nefsinde var. Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَنَفَاهَا fihi ruhihi. Biz onun insanın içine, biz demiyor, ben diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine Allah Teala Allah'ın ruhunu üfürüyor. İşte bütün kainatta insanın en üstün mahluk olmasının arkasında bu gerçek var. Bütün insanlar doğdukları anda Allah'ın onlara ruh üfürmesiyle bünyelerinde, vücutlarında Allah'ın ruhunu taşımaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, bu bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İnsanda Allah'ın ruhu olması, düşünün ki ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne denizlerde, suda yaşayan varlıklarda, ne havada uçan kuşlarda, hiç kimsede, hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu insana verilen, Allah-u Teala tarafından verilen en büyük hediyedir. İnsanı bütün mahlukatın ötesine taşıyan ve kainatın insan için yaratılmasına sebebiyet veren faktör. Allah-u Teala diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Her şey insan için yaratılmakla kalmamış, insanın emrine tahsis edilmiş, musahhar kılınmış. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsana Allah Teala onların hepsini kullanabilme yeteneğini vermiş. Sadece insana verdiği bir imkan. Onun ayrıcalığını sağlamış ona ruh üfürmekle. Sadece insan adı verilen yaratık, mahluk, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu taşır. Bu insanın bu vaptaki üstünlüğünün kesin bir ispatıdır.
kainatta yaratılan varlıkların içerisinde en üstünü Allah'ın ruhunu taşıyan insandır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna sahip değildir. Aklınıza neler geliyorsa hepsini düşünün. Hiçbirisi hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, 100 milyar galaksinin hangisinde yaşarlarsa yaşasınlar, her bir galaksideki 100 milyar yıldızın hangisinde yaşarlarsa yaşasınlar, var olan hiçbir mahluk insanın sahip olduğu şerefe, Allah katındaki değere sahip olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan sıfatıyla yaratılmışız. Yani Allah'ın ruhunu daha doğarken Allah-u Teala'nın bize üfürmesi şerefinin sahibiyiz. Allah'ın ruhuyla beraberiz. Bizim için düşünülüyorsa beraberdik. Çünkü Allah-u Teala ruhunu ölünceye kadar bizde kalması, ondan sonra da ölümle beraber ruhun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması hedefine yönelik olarak vermemiştir. Tam aksine biz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılmış Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor ruhumuza. Rabbine geri dön, geri dönerek Allah'a ulaş. Ayrıca diyor ki, münibine ileyhi, ona geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve eslimu lehu, ve ona teslim ol diyor. İşte bir insanın Allah'a geri dönmesi, fizik vücudunun geri dönmesi değildir. Bu hiçbir zaman mümkün değildir. Bir insan bu dünyada doğmuştur, bu dünyada ölür, toprağın altına girer. Orada da kalır. Ama insanda bir nefs var, fizik vücuttan başka, bir de ruh var. Bir insan ölünce artık ne nefs için ne de ruh için fizik vücut bir sığınak olamaz. Bütün insanlar doğuşlarında fizik vücutlara sahiptirler. Allah Teala ruh içine, fizik vücudun içine ruh üfürür ve nefsi yerleştirir. O kişi bir nefsin sahibidir. Kalbinde %100 afetler doludur. Bir insan bir fizik vücudun sahibidir. Bir de ruhun sahibidir. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhu devreden çıkarıyor ve fizik vücudun kalbinin değişmesini istiyor. Bir insanın kalbi Allah'la ilişki kuran en üst seviye huzurdur. Allah'ın işi kalbimizdedir. İşte bir insanın davranış biçimlerinin dizaynında başlangıçta nefs var ve ruh var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu.
Ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Ama sonra Allah-u Teala emir vermiş ki ruhumuza, Allah'ın zatına ulaşsın. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması üzerimize farzdır. Bunu ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilersek cehennemden kurtulmamız mümkün. Çünkü kurtuluş noktası dileme noktasıdır. Dileyen kişi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte menebine ileyhi ve ettekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum 31. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bir kişinin takva sahibi olduğu nokta o noktadır. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Eğer dilemeseydi, gideceği yer mutlaka cehennemdi. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala diyor ki, Yunus 7 ve 8. اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak ki onlar, inne muhakkak ki ellezine onlar. لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا لَا يَرْجُونَ dilemezler, talep etmezler. لِكَاءَ ulaşmayı na bize. O insanlar bize ulaşmayı, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Berradu bil hayatet dünya ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha ve tatmin olurlar bi ile ha onunla. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ işte onlar için مَوَاهُمْ onların mevası varacakları yer اُنَّارُ nardır, ateştir. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِمَا sebebiyle kânû, sahip oldukları, iktisap ettikleri bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri dereceler itibariyle, iktisap ettikleri derecelerdeki durumları sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse

İşte o nefs üzerinde değişiklik yapmamız lazım gelen, onarmamız lazım gelen, nurlarla doldurmamız lazım gelen o nefsin kalbi. Neden nefsten bahsediyoruz? Nefsin değişmesi lazım diyoruz. Çünkü onun zıttı olan muhtevasında tamamen nurları taşıyan ruhumuz, biz mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkan ruhlar 1. gök katında çimenler üzerinde secde ederler. 2. gök katında su arınma havuzlarında su arınırlar. 3. gök katında bir köşk mescidin içinde, 2 katlı bir mescidin içinde secde ederler. 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler. 6. katta bu secdelerden sonra ulaşacakları yer Sıbkatullah olma mahallidir. Orada kişinin derisi, yani ruhun derisinin rengi bu insan vücudunun şu andaki renginden değişiklik göstererek çok açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra da 7. gök katına çıkar. 7. gök katında kader hücrelerini Ümmül Kitabı geçer. Kudret denizine dalar. O oradaki incelemelerini tamamlayınca makam-ı Mahmud'a ulaşır. Oradan Divan-ı Salihine ulaşır. Oradan zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladığı zaman ancak oradan ayrılarak Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu Allah'ın katında, Allah'ın zatında fani olmaktır. İfna kelimesi ve fani kelimesi ve fena makamı aynı anlamda kullanılıyor. Aynı kelimenin 3 ayrı halidir. Aynı kökün. Allah'ın zatında yok olmaktır Allah'ta fani olmak. Fena makamının sahibi olmak, Allah'ta yok olma makamının sahibi olmak demektir. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. İşte böyle olmasaydı ne olacaktı? Böyle olmasaydı bir gün ölecektik. Öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam alacaktı. 7 tane gök katını açılacaktı. Götürüp gene Allah'a teslim edecekti. Allah'a ulaştıracaktı Sitret-ül Münteha'dan yukarı göndererek. Ama Allah Teala ruhumuzun, nefsimiz bütün kötülüklerin içinde yüzerken 19 tane afet nefsimizi Allah'ın yasaklattığı bütün fiilleri yapmaya zorlarken, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya zorlarken, onlara karşı koyabilen birisi olabiliyoruz. Ve Allah Teala herkese bu konunun ikramını vermiş. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunu yaparken de diyor

ruhunu vücudundan alacağım için kişinin %100 afetlerle dolu olan kalbini %51 nurla donatacağım diyor. O kişi zikri sevmese de ben ona sevdireceğim diyor. O kişi namazı sevmese de ben sevdireceğim diyor. O kişiyi benim ibadetlerimin hepsini sever, bunlardan zevk alır hale getireceğim. Ve diyor, bu 7-8 aylık süreç içerisinde şeytanın ona herhangi bir saldırıda bulunmasını mutlaka önleyeceğim diyor. Ve o kişi nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi oluşturduğu zaman ki onu da sağlayan biz olacağız diyor. Zikri ona sevdirerek bunu gerçekleştiren gene biz olacağız diyor. Onun ruhunu kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. İşte diyor benim garantim buraya kadar. Bu kişi diyor Allah'a yani bana ulaşmayı dilediği zaman diyor birinci kat cennetimin sahibi olur. Mürşidine ulaştırırız. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidi sevdiririz. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi kılarız onu diyor. Allah'a ulaşmayı diledi öldü kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine ulaştı tabi oldu öldü ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra ruhu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır ve bu kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu minval üzere nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i yok olmuştur. Yani bu kişi %51 güzel davranışların mutluluğun sahibi olacaktır. %49 yanlış davranışların ve sıkıntıların içinde yaşayacaktır. Ama çoğunluk güzel bir hayat %51 ve de kıyametten sonra üçüncü kat cennet sonsuza kadar yani cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar bir sonsuz zaman parçası Allah'ın cennetinde kalmak. Ondan sonra da zaten her şey yok olacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esfel-i safiline reddedilmek ister misiniz? Hiç kimse esfel-i safiline reddedilmek istemez. Ama insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka esfel-i safiline reddedilecektir. İnsanı esfel-i safilinden men eden, kurtaran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala ahseni takvim içinde diyerek bu ifadeyi kullanarak o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını değil ondan çok daha ötesinde fizik vücudunu teslim etmesini, nefsini teslim etmesini, muhlis olmasını da aşarak iradesini Allah'a teslim eden irşada memur ve mezun kılınan ahsen olduğu cihetle bu noktada ahsen olduğu cihetle hedefe ulaşan birisi. İşte ahsen-i takvim bir insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsinin kalbini %51 değil %100 nura ulaştıran bir hedefi
ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurunun değişmesi söz konusudur. Ve bu mutluluğun yarısı %51 nur ile, dünya mutluluğunun yarısı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Dilerse ne olur? Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlardan ulaşacağı için dünya mutluluğunun da yarısı onun olur. Öyleyse bu asrini takvime ulaşmak mıdır? Hayır. Bu onun yarısına ulaşmaktır. Yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor, tekefül ediliyor. Ondan sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Zorluklar içerisinde nefsini de Allah'a teslim edecektir ki böyle bir şey için 18 saat zikre ulaşması lazım. Sonra daimi zikir o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini ve neticede muhlis olmasını sağlar. Sonra da Allah Teala o kişiyi irşat makamına tayin ederek irşade memur ve mezun kılar. İşte ahsen-i takvim bir insanın Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması halidir. Orada kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O kişi kimseye bir kötülük yapabilecek olan bir vasfın artık sahibi değildir. İşte böyle bir dizaynda kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği gün takvim değişkenlik olayı ahsen hüviyetine ulaşmıştır. Güzellerin en güzeli iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onların güzellerin en güzeli olmak ifadesinden muradımız onların kalplerinin güzelliğidir. Kalpleri %100 Allah'ın nurlarıyla Ülvelbap makamında dolmuştur. İhlas makamında tövbe-i nasuh gerçekleştirmişlerdir. Salah makamında ise iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ahsen-i takvime ulaşmışlardır. Allah Teala'nın hepinizi ahsen-i takvime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki konuşmamızı Tin Suresinin 4 ve 5. ayetlerini burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ve de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan, iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış. Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz, o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın esiri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. "Duyduk duymadık demeyin" diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum. Hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah-u Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü Semî'ün Alîm buyuruyor Allah-u Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah-u Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehennemine girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala. Sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim, bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi, zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Beyan ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnel lezine la yercune likaena ve radu bir hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. 10.
Allah diyor muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, yani Allah Teala kendisine diyor bize mülaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah Teala. Ve onlar diyor bizim onlar maddi hayatla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler, onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah Teala. Ve birinci sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayeti kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Benim sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetimi alır, 5. kat cennetimi alır, nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra, İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine itmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama
Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya Rum 31 minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka... Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse
73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka, fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, onlar şirkteler. Onlar hidayette değiller. Onlar takva sahibi değiller. Onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir, Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dinemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve yetteku, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün."

Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa bu o kişinin ruhunun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem, sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse görüyorsunuz ki

Allah'a ulaşmayı dilemek söylediğimiz üç ayet gereğince üzerinize farz. Ve dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz birinci kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde ikinci kat ve üçüncü kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Aa benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin. Değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an nasıl unutuldu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir yardımcı kaynak söz konusu değildi. Sadece Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi sadece Kur'an'ı yaşadılar. Aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra bizler, biz ve bize tabi olanlar, bizler de Kur'an'ı yaşıyoruz. Sadece Kur'an'ı yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesini bütün boyutlarıyla tatbik ediyoruz. Onlar ne yapmışlarsa biz de aynen yapıyoruz. Ne yapmışlar? Kuşluk sünneti kılmışlar. Biz de mutlak olarak kılarız. Her gün mutlaka kuşluk sünnetini kılarız. Ne yapmışlar? Teheccüd sünneti kılmışlar. Biz de yaparız. Mutlaka her gün, her akşam, her gece teheccüd sünnetini kılarız. Yani saat gece 12 ile sabah namazı arasındaki, sabah namazının başlangıç noktası arasındaki devrede mutlaka hepimiz teheccüd namazını kılarız. Öyleyse onlar nasıl günde 7 vakit namaz kılıyorlarsa biz de 7 vakit namaz kılarız. Onlar nasıl her perşembe günü oruç tutmuşlarsa biz de her perşembe günü mutlaka oruçluyuz. Onlar nasıl kandil günlerini oruçla geçirirlerse biz de bütün kandillerde mutlak olarak oruçluyuz. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeye bütün boyutlarıyla riayet eden tek toplumuz. Ve sadece Kur'an söz konusudur bizim için. Ne demek istiyoruz? Çok şeyler söylemek istiyoruz. İşte bugün İslam alemi Kur'an'dan kopmuştur. Kopmuş mudur gerçekten, kopmamış mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim İslam'dan? Geri kalan şey bir harabe. İslam'ın iyisi bile yok. İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. 5 tane İslam'ın şartı. Evvela İslam'ın şartı 5 değil. Bu farzların arasında namaz var. Yani hepsi ibadetler. Bu ibadetlerden bir tanesi namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. Bunların hiçbiri Kur'an'ın asli unsurlarını, yani ibadetin dışında kalan hedefleri ihtiva etmiyor. Sadece ibadetler var. Yetmez, ibadetlerin arasında en büyüğü hangisi diye Kur'an'a sorarsak eğer, bütün sizlere söylediğimiz hep Kur'an ayetleridir. Ne çıkıyor karşımıza? En büyük ibadet zikirdir çıkıyor. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat."
اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah Teala. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Allah'ın yasak kıldığı fuhuştan ve Allah'ın devre dışı bıraktığı münkerden men eder diyor namaz. Neden? Kişi namaz kılarken ibadetle meşgul olduğu için hiç kimseye bir kötülük yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu sebeple münkerden de fuhuştan da mutlaka men eder. Ama ayet-i kerimenin bitişine dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah Teala. Ve dedikten sonra le kullanmış mutlaka muhakkak surette zikrullahi Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek ekber diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz ismi verilen zikirden daha büyüktür. En büyük zikir hangisidir? Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini anmak. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da gidip mürşidine, hacet namazını kılmışsa, Allah'ına mürşidini göstermişse ve gidip ona tabi olmuşsa veya gelip bize tabi olmuşsa ne çıkar ortaya? Tabiyetin gerçekleştirdiği bir sonuç. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Sadece zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir o kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın o kişide açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu, göğsünü yararak göğsünden kalbini açtığı yolu takip edecektir Allah'ın nurları, kalbe ulaşacaktır. Tabi olduğu anda Allah Teala kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir ve bu manyetik alan zikirle göğüse gelen, göğüsten kalbe ulaşan rahmet, fazla, salavat isimli üç grup nurdan fazılları çekmeye başlayacaktır ve kendisine yapıştırmaya başlayacaktır. Böylece gelen nurlardan fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. İşte bu nefs teskiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurla dolana kadar bu teskiye devam eder ve bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı aşar. Kişinin vücudundan ayrılmış olan mürşidine tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli bu yolculukta nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde bir gök katı yükselir. Nefsinin kalbinde de kademeler emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda
kişinin mutluluğa ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Mutluluksa iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde bir uyum halini, huzur halini ifade eder. İç dünyamızda savaş var ruhumuzla nefsimiz arasında. O savaşın bitmesi birinci olay. Başka insanlarla ilişkilerimizde yanlışlıklar var, hatalar var. Başka insanlarla devamlı kavga halinde oluyoruz. Bunun da bitmesi gerek. Başkaları bize düşman olabilirler ama biz onlara düşman olmamalıyız. İşte bunun gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. İç alemimizde mutluluk, nefsimizin kalbinin afetleri terk ederek yerine fazlaları almasıyla mümkün olur. Dış alemimizde mutluluk, buna paralel olarak bizim davranış biçimlerimiz pozitife döneceği için etrafımızdaki insanlarla daha güzel ilişkiler kurmamız söz konusu olur. Ve neticede ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bu olayın mürşide ulaşma safhası, Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği değişiklikler, irşat makamını görmeyen gözlerimizin irşat makamını irşat makamı olarak tanıması, onun söylediklerine işitmeyen kulaklarımızın onun söylediklerinin manasına varması, onun söylediklerini idrak edemeyen kalbimizin manaya varıldıktan sonra kalbe indirilmesi suretiyle onların manalarını idrak etmesi ancak bu statünün arkasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin çok güzel olacağı bir dünya söz konusu. İşte böyle bir dünyanın var olması nefsimizin tezkiyesini %51 nur birikimini mütakiben zikrimizin giderek artması, nefsimizin kalbinin %80'e varan bir nur birikimi fizik vücudumuzun teslimini içerir. %100'e varan bir nur birikiminde nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halinde nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Sonra da irşad olmak ve iradenin teslimiyle Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği bütün hedeflere ulaşırız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsi üzerlerine farzdı ve hepsini gerçekleştirdiler. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldu. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. Bütün sahabe irşad oldular. 6. safha. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ispat edilmiş durumda. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Hangi İslam'ı yaşadı? Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Peki bugün İslam aleminde, bırakınız bizim ülkemizi, bütün İslam aleminde artık İslam yaşanmıyor. İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda.
Bu İslam'ın 5 şartı sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş çetesi oluşturmuyor. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey 14 asır evvel onlar neler yapmışlar ona bakmak. Neler yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağuta kul imişler insan ve cin şeytanlara. Ya da daha basit anlaşılsın diye şeytana kul iken diye tamamlayalım konuyu. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Birinci safa sahabe tarafından yaşanmış. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. İkinci safa 14. basamak mürşide tabiyet. Farz üzerimize bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hem de kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O zaman ne ifade ediyor bu? Bu çok önemli bir şey ifade ediyor. Tabiyet müessesesini sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'ın temeli. Fetih suresi 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet kesin. Burası 14. basamak. 21. basamakta ruh 7 kademe nefsi tezkiye ettikten sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Bütün sahabede Allah'a ruhun ulaştırılması söz konusu olmuş mu? Hepsi sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaştırılması Kur'an-ı Kerim'de hidayete ermek olarak geçiyor. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabe hidayete ermiş mi? Evet, hepsi ermişler. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Veccin teslimi söz konusudur. Üzerimize farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet, gerçekleştirmiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sonra nefsin teslimi var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi daimi zikirle mümkün. Daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurunallahi kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daimi zikir. Peki bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış. İşte Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar.
Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir afet kalmamış. Peki, irşad olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O kafirlere deyin ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Peki iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. İrşad makamına hepsi tayin edilmiş. İşte Allah Teala kesinlikle şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sahabe var ya diyor. O sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi. Bir de ensara ve macerine tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse hepsi irşat makamında sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Kur'an'da söylediklerimizin hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek farz. 14 asır sonra bugünkü tatbikata bakıyoruz. Hiçbiri, 7 safhanın hiçbiri artık tatbik edilmiyor. Din öğretimi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Din mi diyorlar? Sakın siz tarikat mensuplarının yaptığı şeyi yapmayın. Onlar uçtadırlar. Bir de hiç namaz ibadet etmeyenler var. Onlar da diğer uçtadırlar. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını yaptınız mı? Orta yolu takip etmiş olursunuz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü bu. İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmek. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اِرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a mülaki olmak, Allah'a ilka olmak, vasıl olmak, ulaşmak demek. Öyleyse Allah Teala onlar bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler diyor. Onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Ama bu ayette en önemli konu onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı korkunç bir tuzaktır sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı bu 7 safhanın 7'sine götürecek olan vasıtalardan 5'idir. Onlardan daha büyük bir ibadet var. Zikir, 5 şartın arasına girmemiş ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart,
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Gideceği yer cehennemdir, o kişi kafirdir. Dalalettedir, takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir ve olmazsa olmaz şartıdır. O yoksa ötekilerin hiçbirisi bir anlam ifade etmez. Nasıl Hazreti Ali Efendimiz İlmin şehrinin kapısıysa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin şehri ise, o kapıdan geçmedikçe şehre girilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemek de İslam'ın giriş kapısıdır. O yoksa İslam yoktur. İşte biz size şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı 14 asırda unutulan Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Nereden öğreniyoruz bunları? Allah'tan öğreniyoruz. 14 asır evvelki ilmi bugün Allah Teala bize öğretiyor. Neden öğretmek gereğini duyuyor? Neden bizim ağzımızdan bunların söylenmesi gereğini duyuyor? Çünkü hepsi unutulmuş. Çünkü İslam alemi cehenneme mahkum edilmiş. Şimdi ayet-i kerime açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Bir başka açıdan daha bakalım, neden cehenneme gitmek mecburiyetinde? Çünkü diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun amellerini boşa çıkarır. Onun amelleri boşa gider. Kehf Suresi 105. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Zaten inkar ediyor. Öyleyse bu durumdaki sonuç ne? O kişinin mutlak olarak cehenneme gideceği. Bu cehenneme gitmesi için ne olması lazım? Amellerinin boşa gitmesi lazım. Ne demek bu? Allah Teala Mümin 102'de diyor ki, kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, sevapları günahlarından fazlaysa, onlar felaha erenlerdir diyor. Cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala eğer o kişinin bütün amellerini boşa çıkarmışsa, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuşsa, o kişinin kazandığı bütün dereceler gitti. O zaman mutlaka günahları sevaplarından daha fazla olan biriyle karşı karşıyayız. Başka bir alternatif var mı? Eğer kişinin bütün amelleri boşa gitmişse, kazandığı dereceler de sıfır. O zaman Allah-u Teala onu mutlaka cehennemine atacak. Çünkü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla. Kazandığı derecelerin hepsi mevcut olmadığına göre hiçbirisi sıfırsa öbür taraf mutlaka hakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyleyse durum, eğer durum böyleyse burada çok ciddi bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor, cehenneme gideceği kesin. Böyle eğer dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ey inananlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün.
ve size furkanlar versin. Görme, işitme ve idrak etme özelliğini versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Yalnız sevapların kalması demek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülüyor, yalnız sevapları kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise bütün kazandığı dereceler, sevapları sıfırlanıyor. Gideceği yer mutlaka cehennem. Bu kadar önemli bir kavram, bütün boyutlarıyla birlikte Kur'an'dan sökülüp alınmış. Ve söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de adı bile okunmuyor artık. Yani din bütün boyutlarıyla yok olmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse din vasıtalardan ibarettir ve hedeflerden ibarettir. Hedefler ulaşılması lazım gelen 7 tane merhale. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar giden 7 tane safa, 4 tane teslim. Bunların hepsi yok olmuş. Ve dinin temel unsurları bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekse bunlar İslam'ın 5 şartı, bunlar vasıtalar. Bunlara zikri de ilave edeceksiniz. Farz ve diğer bu farzların hepsinden daha önemli. Bir şey daha, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de ilave edeceksiniz. 7 tane olacak. 5'li rakam Allah'ın standartında geçerli değildir. Hangi konuda Allah Teala rakamsal bir değer vermişse, 7 tane gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Dünyanın 7 tane iç alemindeki kademesi, 7 kat atmosfer. Hep 7'li bir statü içerisinde gidiyor. 7. katta 7 tane alem var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, 7 tane ruhu var. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan eğer bugünkü statüde ise o dinini unutmuştur. Kim unutturmuştur? İnsanların yazdığı kitaplar unutturmuştur. Allah Teala diyor, onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler ve elleriyle yazarlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece zanlarına tabi olurlar diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa dinin unutulmasının arkasında birinci planda ehli sünnet ve cemaat alimleri gelir. Yazdıkları kitaplarla insanları dinin asli unsurları olan bu 7 safhadan bütün boyutlarıyla ayırarak insanları iman esaslarına, akaide, harama, helale ve önemli saydıkları konulara götürmüşler. Hep tartışmışlar aralarında. Her alim bir başka açıdan diğerinden farklılık göstermiş. Ortada bir kör dövüşü almış. Ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'in temel unsurlarının sizlere saydığımız 7 safhanın 7'sini de unutmuşlar. İşte o günden bu tarafa unutulan bir Kur'an ve İslam'ın 5 tane şartı kalmış geriye. Yani bir enkaz, bir harabe, hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir inanç türü. Kur'an gözümüzün önünde duruyor. İnsanlar Kur'an'ı bütün boyutlarıyla
unutmuşlar. Ve biz Kur'an'ı söylüyoruz diye sadece Allah Teala bizi Kur'an'dan konuşturur. Onları ters düşüyoruz. Adamlar Kur'an-ı Kerim'i inceleseler bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. O zaman gözleri böyle fal taşı gibi açılacak, ya bu adam doğruyu söylüyormuş diye. Şimdi yavaş yavaş ayakları suya eriyor. Ve Allah Teala'nın bize niçin sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini, bütün söylediklerimizin sadece Kur'an-ı Kerim'in esasları olduğunu, onlar Kur'an-ı Kerim'deki asılları bilmedikleri için henüz önemli bir şey olarak kabul etmiyorlar. Ama aslında o çok güvendikleri İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtarmasının imkansız olduğunu öğrendikleri zaman, ki onlara ihtarları gönderdik, bütün ilmi, esasları açıkladık. Ama neticeye varamadık sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki yüzyıllar boyunca yazılan yüzlerce kitap insanları bir takım tartışmaların içine götürmüş. Bu kısır tartışmalar konuları, asli unsurların dışındaki konuları, onlar arasında bir yarışma, onlar arasında bir tartışma konusu olarak kabul ettikleri için Kur'an'ın asli unsurları olan 7 safa 4 teslim bütün boyutlarıyla yok olmuş. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. O öğretiyle hiç kimsenin hiçbir şeyini Allah'a teslim etmesi mümkün değildir. Ve sorumluluk insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplarda, Allah-u Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de zaten belirtiyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar, sonra da bu kitaba dayalı açıklamalar yaparlar diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an konusundaki açıklamayı, İslam'ın Kur'an'daki İslam olduğunu, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını ve bu İslam'ın 5 şartının Kur'an hakikatlerinin yerini almasının da ehli sünnet ve cemaat alimleriyle başladığını görüyoruz. Gerçekten çok hazin bir müessese sevgili kardeşlerim. Yavaş yavaş Nur TV'nin giderek daha çok izlendiğini görüyoruz. Bu da bütün insanların kurtuluşa doğru adım adım yaklaştıklarını gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini Yüce Rabbimizden dileyerek dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz fısk. Fısk, bir insanın kalbinde iman kelimesinin bulunmaması halidir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde ebediyen kalacağı yer, işte bu fısk müessesidir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren fısktadır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedir. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Öyleyse fısk içinde, dalalet içinde, küfür içinde aynı şeyler söz konusu. Ne zaman bir insan fısktan kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan dalaletten kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan küfürden kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ya ölü olarak kalacaksınız, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bakan ama göremeyen körler olarak vasıflandırıyor. Kulakları duyan ama işitemeyen, duyduğunun manasına varamayan sağırlar olarak vasıflandırıyor. Sonra da Allah'ın diliyle konuşamayan dilsizler olarak vasıflandırıyor. Sonra da kalplerinde ekinet olduğu için idrak edemeyenler olarak vasıflandırıyor. Öyleyse Allah-u Teala En'am suresinin 81. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o zaman ki bütün nebilere şöyle dedik. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, siz nebilerimden sonra bir resul gelecek. Nebilerden sonra gelecek diyor Allah Teala. Artık nebi olması mümkün değil. O mutlaka bir veli resul olacak. Bir Resulüm gelecek. O gelen Resulüme yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve dilinizde bu ağır ahdi yükleniyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz. Biz ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. 82. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bundan sonra o söz konusu olan Resul kendisini beyan ettikten sonra
Tabi olmayanların hepsi fıstıktır diyor Allah Teala. Bütün devirlerde, bütün milletlerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Ali İmran Suresinin 82. ayet-i kerimesi gereğince madem ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resul var, o Resul'e tabi olmayanların hepsi fıstıdır. Hiçbir zaman parçası yok ki herhangi bir kavimde bir Resul olmasın. Külli kavmin Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi lisanı ile konuşan, söylediklerimizi onların lisanı ile anlatabilen bir Resul beaz etmemiş olalım. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını sağlasın diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler.

Öyleyse her devirde mutlaka Resuller var. Her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller var. Yani insanlık tarihinin ilk gününden insanlık tarihinin son gününe kadar her kavmin içinde Resuller mutlaka var olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman parçalarında Resuller var olduğuna göre tabi olmayanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar mutlaka fısktalar. Öyleyse fısk müessesesinde o kişinin kalbinde küfür yazılı. Kişinin kalbi mühürlü. Öyleyse insanların ne zaman fısktan kurtulduğunu görüyoruz. Ne zaman kurtuluyorlar? Mürşitlerine ihsanla tabi oldukları zaman kurtuluyorlar. Şimdi Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka onları cennetime alırım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel oluşacağı bir standart söz konusu. Kim ne zaman fısktan kurtulur? Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları yaşayan insanların olaylar karşısındaki davranış biçimlerine göre Allah onların davranışlarını değerlendirir. Ve burada pozitif noktada olanların hepsi Allah'ın seçtikleri olurlar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa geçer. Burada kurtuluş vardır. Ama henüz kişi fısktan kurtulmamıştır. Kalbinde hala küfür yazar. Ama kurtulacağı günler çok yakındır. Bu kişiler aynı zamanda dalalettedirler. Bu kişiler aynı zamanda küfürdedirler. Kalplerinde hala küfür yazıyor. Kalpleri hala mühürlü. Ama cennetin müjdesine sahipler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şöyle düşünenler olabilir. Bu ne biçim fısk ki? Hem insanlar fasık hem de kurtuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala birkaç dakika içinde o kişinin kalbinde olanları işitiyor, biliyor, görüyor. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Birinci, Allah'ın birinci ihsanı. İkincisi, o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını seçiyor artık. Ondan sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitiyor. Manasını anlıyor. Sonra kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Kişi anladığını kalbine indiriyor, işittiğini kalbine indiriyor. İdrak ediyor. Derin bir anlama standardı içine giriyor. Derinliğiyle anlıyor ve kendine mal ediyor. Arkadan Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Daha sonra dediğim bunların hepsi bir dakikanın içinde, iki dakikanın içinde gerçekleşen olaylar dizisi. Ard arda yıldırım gibi olaylar tahakkuk eder. Bu kişi göğsünden

kalbinden kalbine nur yolu açılmış bir kişidir. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz partikülleri, nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalp mühürlüdür. Buna rağmen kalbe rahmet partikülleri sızacaktır. E bunlar nefsin kalbinde, o kalpte küfür yazmasına rağmen, küfrün bütün direnmesine rağmen kalbe zorla girecek, %2 yer işgal edecektir. Ve küfür kelimesinin bütün o karanlıkları kaçırmama gayretine, kendine çekme gayretine rağmen ki böyle bir imkanı var küfür kelimesinin, sadece karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilir. Ama ona en yakın olanları sımsıkı tuttuğu halde en uzakta olanların arasına, Allah'ın rahmetinin sığınmasına mani olamıyor. Ve %2 rahmet o kalbe yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oldu. Fıskta ama huşu sahibi olan bir fasık. Öyleyse adım adım fıstıktan kurtuluşun son noktasına gidiyor kişi. Çünkü bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe edecektir. Tövbe ettiği anda fısk bitmiştir. Tövbe ettiği anda küfür bitmiştir. Bu 10 tane ihsanla tövbe ettiği anda dalalet bitmiştir. Öyleyse fıstan kurtuluş hidayettir. Fıstan kurtuluş mümin olmaktır. Fıstan kurtuluş üç hidayetin birden başlamasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kalbindeki karanlıkların yerine faziletleri doldurmaya başlaması ve fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fısk bitmiştir, hidayet başlamıştır. Fısk varsa hidayet yoktur. Fısk varsa mümin olmak yoktur. Fısk varsa küfür vardır. Fısk varsa dalalet vardır. Fısk, dalalet ve küfür üçü daima bir aradadır. Böyle olan insanların kalpleri mutlaka mühürlüdür. Kalplerinin fıkıh hassası çalışmaz. Kalplerindeki semi isimli işitme hassası ya da kulaklarındaki semi isimli işitme hassası mühürlüdür. O kişi kulaklarındaki vakra sebebiyle işitmez. Sadece duyar kulakları. O kişinin kalbindeki basar hassasının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır. Basar hassası, kalbindeki basar hassası kördür, görmez, perdelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktada bir insan mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip 10 tane nimet Allah-u Teala'dan aldığı an küfürden kurtulmuştur. Neden? Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu ise o kişinin kalbine imanın yazılması için yeterlidir. Mücadele 22. Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir.
onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ne zaman? 10 tane ihsanla tabi olunduğu zaman kalbinin içine iman kelimesi yazılıyor kişinin. Nasıl yazılıyor? Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişinin böylece kalbinde artık iman kelimesi olduğu için o kişi mümindir. Ruhu hidayete başlamıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsi hidayete başlamıştır, tezkiyeye başlamıştır. Fizik vücudu hidayete başlamıştır. Nefsin tezkiyesine paralel olduğu olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. Öyleyse fısk bitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle fısk da gitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle dalalet de gitmiştir. Kişinin hidayete ulaşmasıyla kişi mümin olmuştur. Kişi fasık olmaktan kurtulmuştur. Ve ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O kişiye Allah Teala hayat vermişse, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ve kişiye o verdiği 10 tane ihsanla irşat makamını sevdiren Allah'tır. Onu irşat makamına ulaştıran Allah'tır. Ve ulaştırdıktan sonraki seyre sülük isimli yolculuğunda onun nefsinin kalbindeki afetleri yok eden Allah'tır. Onun ruhunun Allah'a ulaşmasına sebebiyet veren, ulaştıran Allah'tır. Kişi aşağı yukarı kendinden hiçbir şey yapmaz. 10 ihsanı alırken kişi bir tek şey yapmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 10 nimeti alırken gene bir tek şey yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 1'e 10. Ve kişi 14. basamakta fısktan kurtulmuştur. Tabi olmayanlar fısktadır diyor Allah Teala. Yani tabi olan fısktan kurtulur. Kişi tabi oldu, fısktan kurtuldu, ruhu Allah'a ulaşacaktır. 7 tane gök katını ruh, nefsin kalbindeki her %7 karanlık azalmasıyla Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde birer gök katı yükselecektir. İlk %7 nur katı, nur birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata yükselecektir. Nefsi emmare. Bir defa daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir defa daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Ve böylece mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşan ruh 7. gök katına tamamen geçer. 7 tane alemi Sitre-i Müntaha'dan Allah'a dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani sığınağa, meaba sığınmış olur. Yani Allah'a sarılmış olur. Ve fısk biter, birinci hidayet gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu Allah'a ulaşmayı kişi dilediği andan bu noktaya kadar, yani ruhunu Allah, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar, o kişi için hiçbir tehlike söz konusu değildir.
hiçbir kuvvet, şeytan, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, kimler olursa olsun, hiç kimse o kişiyi Allah'ın yolundan saptıramaz. Dalalete düşmesi mümkün değildir. O kişi mutlaka hidayet üzere olan bu kişi mutlaka hidayete erecektir. Yani ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacak. Mutlaka Allah'ın zatında yok olacak. Yani Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesine göre Allah'a mutlaka sarılacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ve bu noktada hidayete erecektir kişi. Hidayet üzere olmanın ruh için bitiş noktası. Ruhun sırat-ı müstakimi sona ermiştir. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi hidayete ermiştir. Kişi fısktan kurtulmuştur. Nerede kurtulmuştur? Hidayet üzere olduğu noktada 14. basamakta kişi fısktan kurtulmuştur. 21. basamakta Allah'a varmıştır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur ruh. Burada fısk tamamen yok oluyor ve hidayetle noktalanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tehlike bundan sonra başlar. İblis o noktaya kadar hiçbir şey yapamadığı için öfkesinden kuduran iblis bu noktadan sonra kişiyi Allah'ın yolundan düşürmek için bin bir türlü oyuna başvurur. Bütün gayesi irşat makamından o kişiyi şüpheye düşürmektir. Her olayı her türlü yalanla teçhiz edip o kişiyi irşat makamından şüphelenmeye götürmek üzere büyük gayretler sarf eder iblis. Peki bu hidayet erenlerin çoğunu yoldan çıkarabilir mi? Hayır, çok azını yoldan çıkarabilir. Hidayete ermesine mani olamadığı bu kişilere fena halde hınç besler. Onların iblise rağmen hidayete ermeleri iblisi çileden çıkartır. Bütün gayretiyle onların tekrar dalalete düşmesi için, ikinci defa fıskta olmaları için ya da fıska düşmeleri için büyük bir gayretin içine girer iblis. Diyelim ki bu gayretin neticesinde başardı, kişi irşat makamından şüpheye düştü. Hep kalbe bakan Allah-u Teala şüpheyi derhal görür. Şüphe varsa olay bitmiştir. Ve o kişi fıska otomatik olarak Allah-u Teala tarafından düşürülür. Ne yapar Allah-u Teala? Bütün verdiklerini geri alır, bütün aldıklarını geri verir. Ta en başındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumuna kişiyi tekrar iade eder. Kalp yapısı ne olur kişinin? Fıska düşmüş, yani hidayete erdikten sonra fıska düşmüş bir adamın kalbini Allah-u Teala yeniden açar. Kalpteki iman kelimesini alır bu sefer. Kalbin içine küfür kelimesini koyar ve kalbi yeniden mühürler. Kalbin mühürünü açmıştı, şimdi tekrar mühürledi. Başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi gene var. Kalbi nasıldı? Mühürlüydü. Gene mühürlü. O kişinin içinde ruhu vardı ama ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah zatındaki ruhu oraya gönderip tekrar o fizik vücudu o ruhla teçhiz eder. Başının üzerindeki devrin imamına ait olan ruhu oradan alır ve ait olduğu yere geri döndürür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Kişinin ruhu tekrar kendisine döndü. Kalbi gene mühürlendi. Kalbinin içine gene küfür yazıldı. Yeter mi yetmez? Küfür yazısıyla birlikte mühür Rabbani kapıya geri döneceği için
Zümmani kapıdan karanlıklar, nefsin kalbine yeniden hücum eder ve %2 rahmet nuru da birlikte %51 nur bütünüyle kapı dışarı edilir. Kalp tekrar başlangıçtaki kapkaranlık hale geri döner. Bütün fasıkların kalpleri %100 afetlerle doludur. Bu kişi aynı zamanda küfre geri dönmüştür. Tekrar kafir olmuştur. Kalbinde artık iman kelimesi yoktur. Küfür kelimesi vardır. Bu kişinin kalbi nurdan tekrar karanlıklara dönmüştür. Artık kalbi kapkaranlıktır. Ve kalbinde nurlar sıfıra inmiştir. Kalbi tekrar mühürlenmiştir. Ruh tekrar kişinin fizik vücuduna girmiştir. En başta olduğu gibi. Sonra gözlerine tekrar Allah Teala hicab-ı mestureyi koymuştur. Kulaklarına tekrar vakra koymuştur. Ve kişinin kalbindeki ihbatı Allah Teala almış yerine ekinnet koymuştur. Göğsünden kalbine açtığı nur yolunu çekip almıştır. Artık o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu yoktur. Ve o kişi daha kötüsü Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetlik olan bu kişi hidayete de ermiştir. Cennetin üçüncü katına kadar yükselmiştir. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmıştır nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için Allah verdiği sözü tutmuştur. Ama ne zaman ki o kişi artık bir şüphenin sahibidir, bu şüphe onu mutlaka fıska düşürür. Allah Teala şüpheyi görünce o kişiyi tekrar fıskın içine geri gönderir. Ne olmuştur? Kişinin kalbi ve her şeyi başlangıca geri dönmüştür. Sıfır noktasına. Bu kişi yeniden bir hayat yaşar, yaşamaya başlar. Kalbindeki hissiyat aynı şekilde devam ederse ömrü boyunca artık hidayete eremez. Ama olaylarla Allah Teala onu imtihan eder. Eğer bu kişinin kalbinde yeniden hayır görürse onu yeniden seçer. Bu seçimin sonunda kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki mümkündür, o zaman Allah Teala onu yeniden teçhiz edecektir. Yani 10 tane ihsanı yeniden verecektir ona. Mürşidini görmek isteyecektir. Gene gösterecektir Allah Teala. O kişiyi oraya ulaştıracaktır. Kalbine tekrar 10 tane ihsan vererek kalbinin içine 10 nimetin arasında tekrar iman kelimesini yazacaktır. Kalbin mührünü açacaktır. Göğsünden kalbine yol açacaktır. Evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alacak, ihbat koyacak. Kalbine ulaşacak, nur kapısını tekrar Allah'a çevirecek. Yeniden o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Sonra kişi huşuya ulaşacaktır ve mürşidine ulaşacaktır. Ulaşıp tabi olduğu zaman yeniden kalbinin içindeki kalpteki mührü açacaktır Allah Teala, kalpteki küfür kelimesini alacaktır, kalbin içine imanı yazacaktır. Ve kişi yeniden hidayet üzere olacaktır. Bu kişiyi bir defa da Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Çünkü sözü var, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunun gereğini yerine getirecektir. Kişi hidayete erecektir. İkinci defa hidayet. Ne oldu? Kişi iki defa fısk yaşadı ve iki defa da hidayet yaşadı. Bu noktada iblis gene bütün hünerini bir araya toplayacak ve kişiyi fıska düşürmek için elinden gelen her türlü melaneti işleyecektir. Eğer o kişi de şüpheyi gerçekleştirebilirse
Allah'tan şüphe olsun, irşat makamından şüphe olsun, ikisi de geçerlidir. Devrin imamından şüphe olsun. Şüphe var olduğu anda Allah Teala tekrar hükmünü icra eder. Kişiyi tekrar başlangıç noktasına geri döndürür. Artık kişinin gözlerinde gene hicab-ı mestire vardır. Kulaklarında vakra, kalbinde ekinet, kalbinin nur kapısı mühürlü, kalbindeki nur kapısı aynı zamanda şeytana dönük. Göğsünden kalbine açılmış olan yol geri alınmış, kalbin içindeki mühür mühürlenmiş, kalbinin içindeki iman kelimesi alınıp tekrar küfür kelimesi kalbe yazılmış. Başlangıç noktasına geri dönüş. Bu önemli mi? Çok önemli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü burası dönüşü olmayan nehirdir. Bundan sonra tekrar o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Eğer kişi üçüncü defa fıskta olursa, ikinci hidayetten sonra üçüncü fıska düşerse, ikinci hidayetten sonraki fısk, üçüncü fısktır. Neden? Hidayete ermeden de kişi fısktaydı. Öyleyse üçüncü fısk o kişinin hayatının, manevi hayatının sona ermesidir. Üçüncü fısk kurtuluşu olmayan bir fısktır. Allah Teala burada farklı bir dizayn uyguluyor. O kişinin artık işitmesini Allah Teala engelliyor. O kişi işitemiyor. İşitemediği için davete icabet edemiyor. O kişinin kalbindeki küfür giderek daha konsantre oluyor ve giderek küfrü artıyor. İşte Allah Teala böyleleri için onlar ki diyor fısktan hidayete ererler. Sonra tekrar fıska düşerler. Tekrar hidayete ererler. Tekrar fıska düşerler. Ve sonra da onların küfürleri artar. Onların kalplerini tâb ederiz diyor. Başlangıç için birinci defa hidayetten fıska düşüşte Allah-u Teala onların kalplerini mühürleriz diyordu. Hatem kullanıyordu. Ama Allah-u Teala burada tab kullanıyor. Onların kalplerini mühürleriz diyor. Onları hidayetten düşürürüz. Kalplerini tab ederiz ve onlar bir daha işitemezler diyor. Kişi işitemeyeceği için fıskta artık ebediyen kalmak mecburiyetinde. İşitebilse, Allah-u Teala onu işittirebilse, işittirmek istese işittirirdi. Ama kişi işitmeye artık ehil değil. Çünkü küfrü her gün biraz daha artıyor. İfadeye dikkat edin. Onlar ki fısktan hidayete ererler, sonra fıska düşerler, sonra yeniden hidayete ererler, yeniden fıska düşerler ve küfürleri artar. Kalbindeki küfür karanlıkları artar. Onların kalplerini tâb ederiz ve onlar işitemezler diyor Allah-u Teala.

Tevbe suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala kalbin tab edilmesinden bahsediyor.

Allah Teala münafıkların kalbine kalbini tav ediyor. Ve diyor ki rudu radu biyennikünü meal havalife ve tubiye ala kulübihim fehim la yufkahun. Onlar geride kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerine Allah onların kalplerini kalpleri üzerine tav etti. Artık onlar fıkıh edemezler diyor kalpleriyle. Fıkıh edemezler. Ne demek bu? Bir insanın kalbiyle fıkıh edememesi, edemediği nokta gözlerinin, baş gözlerinin hicab-ı mestureyle kapalı olduğu, kulaklarının bakra ile kapalı olduğu, kalbinin ekinnetle kapalı olduğu bir nokta. Ama burada artık dönüş de yok. Kalbi tab edilmiş olan bir insanın kalbindeki küfür sadece artacaktır. Küfrün yok olmasına Allah'ın müsaadesi yok. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde burada ifade edilmiş. Öyleyse kalbin tab edildiği noktada artık kurtuluş yok. Burada artık o kişi ebediyen karanlıkta kalmaya mahkum. Kalbinin bir daha düzelmesi mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden birinci hidayetten sonra kişinin tekrar hidayete dönmesi mümkün? Allah Teala o kişiye o imkanı veriyor, kalbine tab etmiyor. Sadece mühürlüyor. Ondan evvel de kişinin kalbi mühürlüydü ama hidayete erdi. Gene mühürlüyor kalbini, gene hidayete erebilir. Ama ikinci defa hidayetten sonra Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Artık o kişinin seçilmesi mümkün değil Allah Teala tarafından. Ki Allah Teala onun baş gözünü kurtarsın, hicab-ı mestureyi alsın, kulaklarındaki bakrayı alsın, kişiye işittirsin, kalbindeki ekinneti alsın, ihfat koysun, kişiye idrak ettirsin. Hayır. Bunlara Allah'ın artık müsaadesi yok. Kişinin kalbini tab etmiş. Tab ettiği kalbin açılması, mührünün açılması, kalbin içine yeniden imanı yazılması artık mümkün değil. Kalp o vasfa sahip kalınmamış. Allah demin gördük ki onlar la yefkahun diyor. Onlar fıkıh edemezler diyor. Kişinin fıkıh edebilmesi için hicab-ı mestürenin açılması lazım. Kulağındaki bakranın alınması lazım. Kalbindeki ekinneti alıp yerine ihfadın konulması lazım. Kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Göğsünden kalbine nur yolunun açılması lazım kişinin. Hiçbirisini gerçekleştirmeyecek Allah Teala. Kalbi tab ettiği zaman hiçbir işlem yapılamaz demek bunun manası. Kalp ebediyen karanlıkların içine gömülmüş. Kişiye Allah Teala iki defa hidayet imkanı vermiş ve üç defa fıskı olmak imkanı vermiş. Dördüncü defa fıska düşmek yok. Fıskta olmak, başlangıçta herkes fıskta. Birinci hidayetten sonra fıska düşmek, ikinci fısk. İkinci hidayetten sonra fıska düşmek, üçüncü ve son fısk. Dördüncü bir fısk yok. Yani bir başka ifadeyle üçüncü bir hidayet de yok. Kişinin artık hidayete ulaşması mümkün değil.
Allah verdiğin sözü iki defa yerine getirmiş. İki defa o kişiyi hidayete erdirmiş. İki defa Allah'ın evliyası yapmış. Ve kişi ikisinde de nimeti küfranı nimette olmuş. Nimete küfretmiş. Ve artık dönülmez bir noktaya ulaşmış. Allah Teala o kişinin kalbini tâb ediyor. Kalbini tâb ettiği zaman o kalbe ekinnetin oradan alınıp da yerine ihbat konulması mümkün değil. Kulaklarındaki vakranın alınması mümkün değil. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması mümkün değil. Artık o kişi ihsanlardan nasibini alamayacak bir karanlığın içine gömülmüş. Fısk karanlığı. Bunlara Allah Teala fasık diyor. Hidayete ermeleri artık mümkün olmayan bir fısk, üçüncü fısktır. Üçüncü fıskla Allah Teala kimin kalbini tâb etmişse, kalbini tâb ettiği kişi artık fıkıh edemez. Yani işitemez, yani göremez, yani konuşamaz. Allah ile konuşamaz. O bütün bu imkanları kaçırmış, kendisini kendi elleriyle dar ağacına götürmüştür. Kendi elleriyle kendi hidayetini kesmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn her şeyin en güzelini kullarına sağlayan Allah'ı iki defa kullanan bir insanı ifade eder. İki defa Allah'ın otomatik sistemleri çalışmış, o kişiyi hidayete erdirmiştir. Velayet payesine ulaştırmıştır. Velayete eren bu kişi Allah'ın evliyası olduktan sonra kendisi oradan düşmüştür. İrşat makamından şüphe duyarak bu istikamette bir belli sıkıntıyı oluşturarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala ona ne yapsın? Allah Teala baştan söylüyor. İki defa hidayete ben sizi ulaştırırım. Ama ikinci hidayetten de eğer baş aşağı düşerseniz, o zaman sizi üçüncü defa fıska düştüğünüz için, dördüncü fısk hiçbir zaman olmayacağı için sizi fıska bırakırım diyor Allah Teala. İşitmezsiniz artık diyor. Fıkıh edemezsiniz artık diyor. Göremezsiniz artık diyor. İşte Tövbe 87'de fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Diğer ayette ise onlar işitemezler diyor Allah Teala. İşitselerdi ne olacaktı? Enam suresinin 36. ayet kelimesi davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı artık alınmayacak bir şekilde oraya yerleştirerek onların işitmelerine mani oluyor. İşitmelerine mani olunca onlar işitemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık işitmeleri mümkün değil. İşitmeleri mümkün olmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Kurtuluş ümitlerini bütünüyle yitiriyorlar. Şöyle söylemem belki daha açıklık kazandıracak konuya. Onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala onları Allah Teala kendi zatına ulaştıracak mıydı? Bu sualin cevabını vermek için
Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Onlar işitemezler diyor. İşitemedikleri için davete icabet edemezler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyemezler diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınmaz. Gözlerindeki hicab-ı mesure alınmaz. Onlar fıkıh edemezler diyor. Böyle deyince, Allah Teala onlar fıkıh edemezler deyince, bunun manası biz onların gözlerindeki hicab-ı mesureyi almayız demek. Kulaklarındaki vakrayı da almayız demek. Kalplerindeki ekinneti de almayız. Onun yerine ihbat da koymayız demek. Kalbi tav etmiş Allah Teala. Tav ettiği zaman olayı bitiriyor. Artık o kişinin şeytanın elinde sadece bir oyuncak olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlardan az bir grup bu hedefe ulaşıp zifiri karanlığa bir daha çıkmamak üzere geri dönerler. Onlar kalpleri tab edilen fasıklardır. Kalpleri bir daha aydınlanmamak üzere mağaranın kapısı kapatılmıştır. Kalbin kapısı bir daha açılmayacak şekilde tab edilmiştir. Artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Kişi kendi eliyle kendisini fıska, geriye dönüşü olmayan bir fıska mahkum etmiştir. Elbette arkasında iblis var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi fısk olayı dalaletin zıttıdır. Dalaletin aynıdır. Fısk olayı küfrün aynıdır. Bir fasığın kalbinde küfür yazar ve bütün fasıklar dalalettedirler. Fısk, hidayetin dışında kalan sahaları kaplayabilir. Hidayetle fısk beraber olmaz. Öyleyse kimler dalalettedir? Fasıklar dalalettedir. Kimler kafirdir? Fasıklar kafirdir. Öyleyse muhtevaya bakın. Bir kişi Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Seçilen kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Niçin seçiliyor? Allah-u Teala o kişinin kalbindeki genel tepkilere bakıyor. Hangi olay karşısında kişi hangi tepkiyi gösterdi? Allah'a ulaşma imkanını Allah-u Teala defaatle o kişinin karşısına çıkarır ve o kişi Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Seçtikleri dileyebilecek olan özelliğin sahipleri, başkalarına özellikle kötülük etmeyenler, başka insanları özellikle Allah'ın yolundan saptırmayanlar, Allah'ın ayetlerine isyan etmeyenler, onları tekzip etmeyenler, onları küfür etmeyenler, onları ketmetmeyenler, başka insanların cehenneme girmelerine sebep olup da omuzlarına vebal almayanlar, bu insanlar seçilirler. Onlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi o standartlarda kalabilse, Allah mutlaka onu hidayete erdirecek. Evliya yapacak. Evliya olduktan sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra o kişinin fıska düşmesi söz konusu olabilir. Bu nadir bir olaydır. Hidayete ermiş olan insanların yüzde birinden azdır fıska düşenler. Şeytan herkesi, oraya ulaşmış olan herkesi kolay kolay kandıramaz.
Bu rakam %1 ile binde bir arasında değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki fısk kavramı Allah ile insanoğlu arasında Allah'ın bütün güzelliğiyle kişiyi hidayete erdirmesine rağmen iki defa hidayetin şeytanın o insana tesir etmesi sebebiyle iki defa hidayetin reddedilmesi halidir. Allah onu Allah'ın evliyası yapıyor. Kişi evliya olmayı reddediyor. Kişi şeytanla ilişki kuruyor, şeytana yaklaşıyor ve şeytani bir hüviyette öyle bir noktaya ulaşıyor ki Allah o kişinin kalbini tâb ediyor, bir daha kurtulmasını imkansız hale getiriyor. Kalbindeki küfür sadece artıyor, azalmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada fısk konumuzu inşallah tamamlıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için dua ederiz ki hepiniz sonsuzluğa kadar hidayet üzere olun. Hiçbiriniz fıska düşmeyin. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 nimet. İnsanların Allah-u Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler.

Allah Teala'nın seçtiklerinden öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle izah ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icab-ı mesturenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahirete hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdrak engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra. Ve onların kulaklarına vakra koyduk, engel koyduk işitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet, işitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu vellev alâ idvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması.

İdrak engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir.

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki bakrayı alır. Kalplerindeki ikneti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci insan gözlerdeki icabın östrojenin alınması. İkinci insan basar hastası üzerindeki rişavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, yoruma hastasının üzerindeki işaret adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime. Yani gördünüz mü? Şayet Allah sizin işitmezsinizi, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa. Yağzallahu semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakran olması var. Görme hassası, işitme hassası,

جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Gözlerin üzerine hicabı mesture, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kelimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine hicab-ı mesture falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşat makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baptaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı

insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine, net kulaklarına bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur ve irşat makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum" demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibinin arkasından tabiiyet gerekli. Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur. Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Öyle bir hususta Allah-u Teala'nın dizayına bakıyoruz. Allah Teala kalbindeki ekinneti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve ahfetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hum fîhâ hâlidûn. Muhakkak ki âmenû olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar, işte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah Teala. Kişinin kalbine ihbat konuluyor. Hac 54'te de Allah Teala şöyle söylüyor: ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Yani kalplerindeki ekinnetin alınıp yerine ihfat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

8. İhsan, Allah'ın kalbimize ulaşması. Tegavvün suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegavvün 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, yehdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. 8. İhsan, Allah-u Teala'nın Tegavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. Dokuzuncu ihsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cahibi kalbin münib." Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse, onuncu ihsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. 'Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması, bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. ihsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadrahu lil-İslami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa, ve ve ala nurin, o zaman o bir nur üzere olur, min Rabbinden. Ve veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah Teala. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrullahi ve ma nezele minel hakkı." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle, haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine ve iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

13. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah-u Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahu kastu sebili ve minha cair. Ayet suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşâhele hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişil bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah-u Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah-u Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah-u Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebi 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen, kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittiaz eder. Sırat-ı müstakimi yol ittiaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemir 8, Veskül ismi Rabbike ve tebet ileyi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22. Efemen şere Allahu sadrahu li İslami. Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Feveylün lil kasiyeti kulübün min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâike fî dalâlin mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabi olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Neyse. Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytani ve innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zekka minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın Rabbi ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Rahat 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُو وَاِلَيْهِ مَعَابُ. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu li yuhricekum minez zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257. Allah veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar nurdan zulmete götürürler. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş halkıdır. هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. Sevgili öğrenci, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz amelü salihat. Bir başka isimle nefsi ıslah edici ameller. İslah kelimesi, salah kelimesi, salih kelimesi, salihat kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Güzele doğru değişme, çirkinliklerden, kötü davranışlardan kurtulma, en güzel davranışların sahibi olma anlamlarına geliyor.

Öyleyse ıslah olmak diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuz Allah'ın vücuda getirdiği bütün güzellikleri 19 tane haslet olarak bünyesinde taşır. Nefsimiz ise bütün negatif faktörleri gene 19 tane afet olmak üzere bünyesinde taşır. Öyleyse kulvara, hayat yarışına girmek üzere kulvara, yarış sahasına herkes eşit şartlarla çıkar. Nefsinin kalbinde 19 tane afet, kendisini kötülüğe davet eden, şeytanın tesir sahasına açık olan 19 tane afet, ruhunun kalbinde 19 tane haslet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret nefsinizin afetlerindendir. 19 tane afet var nefsinizde. Bunların tam aksi olan bütün güzellikler de ruhunuzun kalbindedir. Onlar da hasletler. Allah Teala bütün insanları tam bir adalet dengesiyle vücuda getirmiştir. Yaratmıştır. Yani nefslerinin kalbinde tamamen afetler. Ortalama bir hesapla diyelim ki Allah Teala her afet için 10 puan kabul etseydi, 19 tane afet olduğuna göre bütün insanların nefsinin kalbinde 190 puan afet var. Buna karşılık ruhların da kalplerinde gene bütün insanların kalplerinde 190 puan haslet var. Afetlerle hasletlerin değeri birbirine mutlaka eşit olarak kulvara girilir. Herkesin kalbindeki afetlerle hasletler birbirine eşittir. Nasıl bir eşitlik? Toplam sayısal eşitlik. Yoksa kiminin öfke afeti diyelim 3 puandır, kiminin 5 puandır, kiminin de 7 puandır. Misal olarak söylüyorum bunu. İkisinin toplamı, yani ruhun karşıt hasletiyle nefsin afetinin toplamı mutlaka 20 puan edecektir. Bütün insanlar bu özellikle yaratılırlar. Nefsinizin kalbinde 3 puan nefret varsa 17 puan sevgi vardır. Sempati vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan isyan varsa ruhunuzun kalbinde 15 puan itaat vardır. Nefsinizin kalbinde 12 puan pintilik varsa 8 puan ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. İkisinin toplamı mutlaka 20 eder, 20 puan eder. Buna 20 bin puan diyebilirsiniz. Buna 200 bin puan diyebilirsiniz bu 20 sayısına. 2 milyon diyebilirsiniz, 20 milyon diyebilirsiniz. Yani rakamları istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama netice değişmez. Daima en basit rakamlarla konuşuyoruz. Kolay hesap için. Her afete Allah-u Teala 10 puanlık bir değer vermişse, her hasrete de 10 puanlık bir değer verecektir. Ve
Nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 puandır. Ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamı da 190 puandır. Peki olması lazım gelen hedef nedir? Nefsinizin kalbindeki afetler toplamının 0, ruhunuzun kalbindeki hasletler toplamının 380 puan olmasıdır. Ruhunuzdaki hasletler yerinde duracak ama nefsinizin afetleri de faziletler olarak nefsinizin kalbini dolduracak. Yani bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki hasletlerle 180 puan, ruhunuzun kalbindeki hasletlerle nefsinizin kalbindeki faziletler toplamı 380 puan olacaktır. Nefsinizin kalbi boş mu kalacaktır? Hayır. Afetlerin yerini faziletler alacaktır. Ve böylece bir muhteşem dizayn oluşacaktır. Her sahada hasletler ve faziletler toplamı, ki ikisi de birbirine eylem itibariyle eşittir hasletlerle faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bir bütün oluştururlar. Allah Teala buyuruyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safilinlere ettik. Yani nefsten beklediğimiz hedef ahsen olmaktır diyor Allah Teala. Ahsen olsun diye onu yarattık diyor. Ama bunu yapamazsa onu esfel-i safiline göndeririz diyor. Öyleyse insanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı nefslerini tezkiye ve tasfiye edemeyeceklerdir. Allah'ın bu konudaki bilgilerine sahip olmadıkları için. İnsanlar dünya hayatını öylesine önemli görürler ki o hayatı mutlu yaşamak için Allah'ın verdiği bilgileri değerli bulmazlar. O zaman da hep mutsuz yaşamaya kendilerini mahkum ederler. Oysa ki herkes, onlar da dahil olmak üzere, herkes mutlu olmak ister. Allah Teala sizi yaratmış, her şeyinizde nasıl mutlu olacağınızı en iyi o biliyor. Hangi kapılar kapalı, hangi kapılar açık, hangilerinin, hangi kapalı kapıların açılması lazım ve nasıl açılır? Allah biliyor. Hangi kapıların kapatılması lazım, nasıl kapanır? Allah biliyor. Ve bunların hepsini, yaratılışımızı, bizlerde ne olduğunu, neler mevcut olduğunu, onların nasıl çalıştığını ve nasıl onları ahsene ulaştırabileceğimizi Allah Teala biliyor. Yaratan O. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte. Yani açılması lazım gelen bütün kapıları açabilecek, kapanması lazım gelen kapıları kapatabilecek özellikte. Bütün insanlar buna göre yaratılmış. Tek bir dinin gereği olarak, tek bir dinin gerektirdiği işlemleri yapabilecek kapasitede. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, kainatın tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde her şey
sizin mutluluğunuz içindir. O, Allah mı? Sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur hiçbirinizden. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu dizayn edecek şey amelü's salihattır. Nefsi ıslah edici amel demek. Amelü's salihat nefsin ıslahıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan birçok ayette bahsediyor. Amelü's salihattan. Onlar ki diyor Allah Teala amenü olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlerler. Amelü's salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onları cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır.

hamile olup nefsi ıslah edici amel işleyenler. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar müminlerdir diyor. Öyleyse amelü salihat mümin olmanın bir simgesi, bir alameti farikası, başka faktörlerden onu ayıran bir özellik, bir işaret.

Allah Teala Furkan Suresi'nin 69 ve 70. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onları cehenneme atarız, cezaları ağırlaştırılır diyor. Allah'a isyan edenler, Allah'a ruhlarını göndermeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seçmedikleri, birinci ve ikinci basamakta kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama diyor, kim amini olursa, tabi olursa ve tabi olduktan sonra mümin olursa, işte onlar amelü salihat işleyenlerdir diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Furkan 70. Furkan 71'de de diyor ki onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir dikkat edilmesi lazım gelen husus var. Nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. 190 puan afet. Ruhunuzun kalbi ise tamamen hasletlerle doludur. 190 puan haslet. Ve hayat yarışına girersiniz. Yarışın başladığı yere, kulvara, afetlerle hasletler, negatif faktörlerle pozitif faktörler eşitliğinde girersiniz. Allah'ın istediği mi? Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, faziletlere çalışmak, faziletlere dönüştürmek. Yani ruhunuzun hasletleriyle paralel kılmak. Başlangıçtaki durumları ne? Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini reddeder, asla yerine getirmek istemez. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre programlanmıştır. Ve Allah Teala nefsinizle yapacağınız mücadeleyle bunun yok edilmesini ister. Bu Allah'ın bütün emirlerine isyanın, yasaklarına isyanın yok edilmesini ve nefsinizdeki bütün afetlerin yerine faziletler almasını ve nefsinizin kalbinde de ruhunuzun kalbinde olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir statünün, bir yeni hüviyetin yerleşmesini ister Allah-u Teala. Ruhunuzdaki hasletlerin durumu nedir? Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmak isterler. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuzun hasletleri mutlaka onu yapmamak isterler. İşlememek isterler. Buna göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse iki düşman kardeşle birliktesiniz. Nefsinizin kalbi Allah'a isyan halinde, ruhunuzun kalbi itaat halinde ve Allah-u Teala sizden onu istiyor. Esferi safilinden kurtulup ruhunuzun hasletlerine eşdeğer bir noktaya nefsinizin kalbini getirmenizi istiyor. Nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasını, faziletlerle donatılmasını istiyor. İşte bu transformasyon, bu değişim, bu güzele dönüş amelü salihat adını alıyor. Şimdi amelü salihat bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde, Türkiye'de biliyorsunuz 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılır. Bizimkiyle beraber 24 oluyor. Ama bizimki tamamlanamadı. Biraz hacimli bir eser olacak. 19 cilt olacak inşallah. Halen 5. cildin hazırlıkları içindeyiz. 4. cilt ise basılıyor. Hamdolsun ki Allah-u Teala
affedersiniz 6. cildin hazırlıkları içindeyiz. 5. cilt basılıyor. Basıma hazırlanıyor. 6. cildin de muhtevasının içindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a şükürler olsun, kalıcı bir eser inşallah Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Hacimli bir eser olacak. Allah'ın emrettiği biçimde, onun emirlerine uygun olarak hazırlanıyor. 19 ciltte inşallah bütün Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız. Öyleyse Avni Salihat bir güzele dönüştür. Çirkinin güzele dönüştürülmesidir. Amelü salihat siyahın beyaza dönüştürülmesidir. Amelü salihat karanlığın nura dönüştürülmesidir. Afetlerin faziletlere dönüştürülmesidir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesidir. Çirkinliklerin güzelliklere dönüştürülmesidir. Ve bu bir farzdır. Allah-u Teala nefsinizi tezkiye etmenizi emrediyor. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinizedir diyor, üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Ve siz nefs tezkiyesi yoluyla nefs tezkiyesine adım attıktan sonra nefs tezkiyesi konusunda nefsiniz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme merci hüküm cemi'an. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz ne zaman ki la yedirüküm men dalle izat edeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra hidayete erme konusunda harekete geçtikten sonra hidayete erme konusunda yola çıktıktan sonra dalalette olanlar, onların tuzakları, büyüleri, hüddamları, hiçbir kötülükleri size bir zarar veremez diyor Allah-u Teala. Tabiyetini gerçekleştiren kişi artık hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Öyleyse dalalette olmak, uzak dalalet, dalaletten hidayet üzere olmak üzere yola çıkmak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi hidayet üzere oluyor dalalette, ama hidayet üzere bir dalalette. Ne zaman ki mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor, artık o hidayete adım atmıştır. Hidayetin içindedir. Nefsini tezkiye etmeye başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlamıştır. Yani fiziki hidayetin içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledikten
mürşidine ulaştığı devreye kadar hidayet içinde değildir, hidayet üzredir. Hidayeti, fiziki hidayeti gerçekleştirmenin Allah-u Teala onda yapısını tamamlamaktadır. İşte amelü salatın bir başka adı tezkiyetün nefstir. Nefsin tezkiyesidir. Yarıya kadar temizlenmesi, arınmasıdır. Daha ötesi tamamiyete ermesi tasfiye adını alır. Ama her ikisine de tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Nefsinizin yarısı temizlenmiştir. %90'a ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Öyleyse biliniz ki nefsiniz bir rehinedir. Ama nefs tezkiyesi yaptığınız zaman, yani amelü salihat işlediğiniz zaman felaha erersiniz. İşte Müddessir 38, 39, 40 Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığında. Yani kişiler Allah'ın yoluna girmedikleri sürece kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. İnsanoğlu serbest iradesiyle öyle davranışlarda bulunur ki Allah'ı tanımayan bir insanın işlediği günahların mutlaka sevaplarından fazla olması söz konusu. Çünkü Allah'ın emirleri var ve insanlar onları dikkate almıyorlar. Yapmayınca da devamlı derecat kaybediyorlar. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. İnsanlar zikretmiyor. Zikretmedikleri sürece her an derecat kaybediyorlar. Kayıpları Allah'ın emrettiklerini yapmadıkları cihetle ve bir yetmez nefslerindeki afetler sebebiyle devamlı günahlar işledikleri cihetle hep negatiftir. Hep günahlar sevaplardan fazladır. Bunu önleyecek olan metotsa nefs tezkiyesidir. Yani amelü salihattır bugünkü konumuz. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Ela inne evliya Allahü la hafvin aleyhim ve lahum yahsenun اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. Nasıl amin olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve evliyalığı gerçekleştirecek kadar takva sahibi olmuşlar. Yani aminullah takvasını aşmışlar, müminler takvasını aşmışlar ve evvab takvaya ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Neyle? Amelüs salihatla, nefsi ıslah edici amellerle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ ifadesini kullanıyor. Onlar ki amin oldular ve nefslerini ıslah edici ameller yaptılar.

Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani nefslerinin kalbi bütünüyle karanlıkta, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden üstün, fazla gidecekleri yer cehennem. Hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor müminin 103'te Allah Teala. İnnellezine aminu ve amilus salihati. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Birincisi 7. basamağa, ikincisi 14. basamağa gösteriyor. 14. basamakta başlıyoruz nefsimizi ıslah edici amellere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Müddessir suresinin söylediğimiz gibi 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettiği dereceler dolayısıyla, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Fazla olduğu sürece onlar rehinedir.

edeceklerine dair. Buradaki birinci safa ruhun teslimine kadarki safa tezkiyedir. Geri kalanı tasfiyedir. Ama tezkiyenin de birinci veya ikinci bölümü diyebiliriz. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene. Sekizinci ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha, bir sonraki ayet-i kerime yani. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ona takvası da fücuru da ilham edilir. Takva Allah'tan, şeyhan, fücur şeytandandır. Ve dokuzuncu ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha ermişlerdir. Nefslerini tezkiye edenler. Onu, nefsini zekkaha, onu, nefsini tezkiye edenler, işte onlar felaha erenlerdir diyor. Yani amülün salihat yaparak nefslerinin afetlerini hasletlerden, nefsinin ne kazandırdığı faziletlerden daha aşağı indirenler. İşte onlar felaha ererler diyor Allah Teala. Öyleyse kurtuluş onlarındır. Nefs tezkiyesi yapanlarındır. Amülü salihat yapanlarındır. Amülü salihat amellerin derecat kazandıranı ve kaybedileni, kaybettireni olarak değerlendirirseniz amelleri, namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Oruç tutarsınız, derecat kazanırsınız. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Hacca gidersiniz, derecat kazanırsınız. Kelime-i şehadet getirirsiniz, derecat kazanırsınız. Bunlar size derecat kazandıran amellerdir. Ama amülü salihat değildir. Nefsinizi ıslah etmezler. Nefsinizi ıslah eden amel, zikir adı verilen ameldir. Kur'an-ı Kerim'de en yüksek ibadet olarak vasıflandırılan amel. En büyük ibadet hangisidir? Bizi ilk defa dinleyenler hemen atılacaklardır. Namaz, dinin direğidir diyeceklerdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala öğretmeden evvel biz de öyle zannediyorduk. Namaz, dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz en büyük ibadet değildir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan elbette. Şimdi açın bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini. Bakın oraya ne diyor Allah-u Teala? Aynen şöyle diyor. Utlu uhiye minel kitabe. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri oku, tilavet et. Yani sahabeye oku ve anlat ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Yani derecat kaybettiren olaylardan men eder. Salihat derecat kazandıran ameldir. Seyyiat derecat kaybettiren ameldir. Hasenat kazandığınız derecelerdir.

Şer, kaybettiğiniz derecelerdir. Günah, kaybettiğiniz dereceleri, sevap, kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse, seyyiatle hasenat, şerle salihat ve günahla sevap, derecat kaybettiren ve kazandıran açıdan birbirinin zıttını temsil eder. Salihat, derecat kazandıran amel hüviyetinde olduğu için, sevap gibi, hasenat gibi, derecat kazandıran amel olduğu cihetle, bütün derecat kazandıran amelleri salihat olarak değerlendiriyorlar. Ama salihatın dışında hasenat var, salihatın dışında sevap var. Sevap da, hasenat da derecat kazandıran olaylardır. Onlarla salihatı birbirine karıştırmayın. Salihat, derecat kazandıran olaylardan bir özellikle ayrı bir yerde mütalaa edilmelidir. Özelliği nefsin kalbini tezkiye etmesidir. Öyle bir amel düşünün ki nefsin kalbini tezkiye ettiği için, daha sonra da tezkiye ve tasfiye ettiği için derecat kazandırır ama aynı zamanda nefsin kalbini temizler afetlerden, kötülüklerden, karanlıklardan. Nefsin kalbini temizler. Diğer ameller de derecat kazandırır size. Sevap işlersiniz, derecat kazanırsınız ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Derecat kazandıran güzel ameller yaparsınız. Namaz kılarsınız, oruç tutarsınız. Hasenat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbinde değişiklik olmaz. Nefsinizin kalbinde değişikliği yapan olay aynı zamanda tabiatıyla size derecat kazandıracaktır. İşte hem derecat kazandıran hem de özellikle yegane özelliği nefsinizin kalbinin temizlenmesi olan bir amel, tek bir amel çeşidi var. Onun adı salihattır. Islah edici amel demek. Islah olmak, kötü davranışları yavaş yavaş azaltarak iyi davranışlara çevirmek anlamına geliyor. Öyleyse sevap, hasenat ve salihat üçü de derecat kazandırır ama bunlardan nefsi tezkiye eden sadece salihattır. Islaha yol açandır. Allah Teala diyor ki o zaman ki size Resulümüz gelecek. Kim ona tabi olur da tezkiye olursa ve ıslah olursa işte onlar felaha ererler, şakire olmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın resulleri şu anda bütün kavimlerde mevcuttur. O resullere veya onların yetiştirdiği mürşitlere tabi olanlar. O tabi olanlar, onlar en güzeli yapacak olanlardır. Tabi olanlar nefs tezkiyesi yapacaklardır. Nefs tezkiyesi yani amülü salihat zikir adlı bir faktörle gerçekleşir. Bir vasıtayla gerçekleşir.
Zikir Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini devamlı olarak zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yaparsınız. Sessiz olarak da zikir yaparsınız, hafif zikir olur. Ne dilinizi ne de sesinizi kullanmadan kalbinizle de zikir yapabilirsiniz. Bu da kalp zikridir. Ve kalp zikrinin daimi zikre ulaşması Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Nefs tezkiyesi farz mıdır? Farzdır. Hem nefslerinizin tezkiyesi üzerinize farzdır dediği için Allah-u Teala Maide 105'te farzdır. Hem de zikir farz dediği için farzdır. Zikir farz mıdır? Vezkür ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret. Farz. Ara sıra zikir. Günün yarısından daha fazla zikir farz mıdır? Farzdır. Asraf suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah'ı zikretmeniz söz konusu. Öyleyse zikir devamlı bir vetiredir. Bir insan dördüncü halde bulunamaz. Üç halin üçünde de zikir farz kılındığına göre insan hep Allah'ı zikretmek mevkiindedir. Devamlı zikir. Zikir en büyük ibadettir demiştik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vele zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Allah'ı zikretmekten üçüncüsü zikrullah, Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür diyor. En büyük ibadet diyor Allah-u Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikir nefs tezkiyesini gerektirir. Zikrin hedefi nefsi tezkiye etmektir. Bir insan hiçbir şartı gerçekleştirmeden kendi kendine zikrederse kötü bir şey mi yapmış olur? İyi bir şey yapmış olur, derecat kazanır ama kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yedinci basamakta bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah-u Teala onda kalp şartlarını hazırlayacaktır. Ne yapacaktır? Kalbindeki ekinliği alacaktır. İdraki önleyen müessese, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan müessese. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Öyleyse Allah-u Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine kitap ve ilim verilenler bilsinler de kalpleri emin olsun diye diyor Allah-u Teala.
biz onların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Biz onların kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. Bu kalbe koyulan ihbat, kalpteki ekinletin alınıp yerine onun konulmasıdır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine ulaştırır diye bitiriyor Hac 54'ü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala'nın dizaynı şöyle bir müesseseyi ifade ediyor. O kişi zikir yapmak için hazır hale getiriliyor. Ondan sonra Allah Teala Tegavün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz diyor Allah Teala. Bir ulaşmak, bir de kalbi Allah'a çevirmek. Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi, ulaşmaktan Allah'ın muradı bu. Kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor göğsünü şerh ederek. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Enam 125. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmet, lefaz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin açılmış olan mührünün üzerine baskı yapar ve onu zulmani kapıya kadar indirir. Kişinin nefsinin kalbindeki zulmani kapı kapalıdır. Böylece kapanır, aslında açıkken mühür orasını kapatır. Ve bu mühür Rabbani kapıdan aşağı inmiştir. Böylece Rabbani kapı nurlara açılmıştır. Rahmet, fazl, rahmet, salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini tamamen doldurur ve karanlıklar salavat nurlarının itişiyle devreden çıkarlar, kalbi terk ederler. Öyleyse kalp tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi zikretmeye devam ettiği sürece kalpteki iman kelimesi kalbe girmiş bulunan fazılları manyetik alanının çekim gücüyle etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bilirsiniz, bir mıknatısın kuzey kutbuyla başka bir mıknatısın güney kutbunu en meyves kutuplarını karşı karşıya getirirseniz iki mıknatısın birbirini şiddetle çektiğini göreceksiniz. Öyleyse bu bir çekim gücüdür ve pozitif alanda kendisine çeker, yapıştırır. Ve bir zikir devresinde ne kadar zikredebilirseniz o kadar süren içinde kalbinizin iman kelimesine yapışan fazılları nefsinizin kalbinde kalıcı olur. Zikriniz bitince yapışanların haricindeki bütün nurlar kalbinize gelecek olan karanlıklar tarafından itilip dışarıya atılır. Ama iman kelimesi tarafından çekilenler orada yapışır. İkinci defa zikrettiğiniz zaman kalbinize yeniden ulaşacak olan fazılları iman kelimesi tekrar etrafında toplamaya başlar ve bu miktar giderek artar.
Her %7'de yeni bir isimde nefsinizin kalbi nurlarla dolmaya başlar. Emarede, nefsi emarede %7, levamede bir daha %7, mülkimede bir daha %7, mutmainede de bir daha %7, radiye, mardiye ve teskiyede 7, 7, 7, %49 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşir. Ve daha evvel kalbinize girip de huşuya ermenizi sağlayan %2 nurla, rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz yerdir. Amelü salihatın, nefsin ıslahının yarısına geldiniz. Bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde Allah'a ulaşması lazım gelen, bu sebeple sizden ayrılan, sizi veli kılmak üzere ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gökkatını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruh böylece hidayete ermiştir. Nefs tezkiyeniz ise yarıya kadar gelmiştir. İşte amelü salihat nefsinizin kalbini yarıdan fazla nurlu kıldı. Devam ederseniz fena makamında %61'e, beka makamında %71'e, zühd makamında %81'e ulaşır ve fizik vücudunuz Allah'a %81'den fazla nurla teslim olur ve %91'e kadar da orada nurlar artar. Nefsiniz kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Nefs tezkiyeniz artık tasfiye adıyla devam ediyor. Tezkiye %51 nura kadar olan toplanma. Tasfiye %51'den %100'e kadar olan toplanma. Ama her ikisine birden tezkiye diyebilirsiniz. Tezkiyenin birinci kısmı ve ikinci kısmı mümkün. Ama tezkiye ve tasfiye daha güzel birer ifade gibi görünüyor. Nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. Daimi zikir sadece budur. Yoksa herkes daha ilk zikir yaptığı gün, eğer gerekli şartlara sahip olmuşsa, yani 10 tane insanla Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 insanla mürşidine ulaşmışsa, nefs tezkiyesine başlamışsa, başladığı gün, ilk başladığı gün nefsinin kalbi zikir yapmaya başladığı an %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Ama iman kelimesinin etrafında toplananlar kalır, zikri bıraktığı zaman geri kalanlar kalbi terk eder. Ve bu dolma var ya, %100 dolma, her zikre başladığınız zaman mutlaka gerçekleşir. Zikir boyunca daimi zikri olan birinin, daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir kalbiniz. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi %100 nurla dolar. Bir daha da boşalmaz. Neden boşalmaz? Çünkü daimi zikirdeyseniz rahmet, faz ve salavat partikülleri, enerjileri, zülmani kapıya indirdikleri, basınçla indirdikleri o mührün üzerine baskıya devam ederler. Bu baskı hiç kesilmez. Kişi hayatta olduğu sürece zikre devam edeceği için kalbi %100 aydınlanacaktır. Böylece kişi nefsini de, nefsi %100 nurla dolunca nefsini de Allah'a teslim edecektir. Neyle? Amelü salihatla. Sonra kişi nefsinin kalbindeki bu daimi aydınlığın ötesinde kalbinin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşacaktır. Daimi zikrin tabii neticesidir irşada ulaşmak. Daha sonra iradesini de kişi Allah'a teslim edecektir. Ve bütün teslimler tamamlanacaktır. Kişi amelü salihatla irşat makamına tayin edilecektir Allah-u Teala tarafından. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O kişi amelü salihat sebebiyle 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim etmiştir.
O kişi 22. basamakta Allah'a ruhunu teslim etmiştir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kişi Allah'ın evliyası olmuştur. %51 nur birikimi. %81 nur birikimi ile 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. %100 nur birikimi ile 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmıştır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Kişi ıslah olmuştur. Amilü salihat kişiyi ıslaha götürür. Ruhun Allah'a ulaşması ıslahın yarılandığını gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi %90'a ulaştığını gösterir ıslahın. Nefsin teslimi %100'e ulaştığını gösterir. İrşada ulaşmak bu %100'e ulaşanın ötesinde bir de müzeyyen olma keyfiyetinin tamamlandığını gösterir. Ve 5. kademede ise kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Alınmış kendisinden Allah'ın iradesine bağlanmıştır. O noktada itibaren kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde amel-i salihat bu açıdan son derece değerli bir yer tutar. Ve Allah'ın evliyası olmanızın, Allah tarafından sevilmenizin başka bir yolu yoktur. Kurtuluşunuzun da. Allah yolunda mesafe kat etmek isteyen, Allah-u Teala tarafından sevilmek isteyen herkes amel-i salihat yapmak mecburiyetindedir. Yani nefsini tezkiye etmek mecburiyetindedir. Ama iblise bakın ki iblis zikri farzların arasından çıkarmayı başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin amel-i salihatla daimi zikre ulaşmanızı, sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كلامدان evveldir. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkarız. Allah'ın ismiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz mağfiret ve af. Aslında af kelimesi Türkçemize daha çok yerleşmiştir. Çoğu insan mağfiret kelimesi geçtiğinde onun da af manasına geldiğini bilmez. Af gibi bir şey der. Aslında yanlış da söylememiş olur. Af gibi bir şey. Mağfiret o da aftır. Mağfiret iki af müessesesini birden de kapsayabilir. Bir tekini de kapsayabilir. Öyleyse Allah'ın af müessesesine baktığımız zaman bunun günahların affedilmesini veya iki defa affedilmesini, yani günahların sevaba çevrilmesini ihata ettiğini görür. Mağfiret kelimesi ve af kelimesi Allah-u Teala'nın dizaynında. Mağfiret kelimesi hem bir defa affı hem de iki defa affı, yani günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Af ise bir defa affı içeriyor. Öyleyse günahlar söz konusu. Olayları iki ayrı kategoride toplamak mümkün oluyor sadece. İki tarafta iki olay. Bir, derecat kazandıran olaylar, iki derecat kaybettiren olaylar. Hayatınızın her saniyesinde kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de efalinizi, yani fiillerinizi, yani aksiyonlarınızı, yapmakta olduğunuz her şeyi filme alıyorlar. Üç boyutlu bir film. Bu üç boyutlu filmlere hologram deniyor zamanımızda. Lazer ışınlarının ortaya çıkardığı bir muhteşem dizayn. Görüntüler üç boyutlu oluşuyor ve bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeden ortada üç boyutlu olarak oynuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filminizde her saniye mutlaka
ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmış veya kaybetmiş olmayasınız. Bu derecat adil standartlar altında cereyan eder. Derecat sistemini tanzim eden müessese mizan müessesesidir. Derecat kaybettiren ve kazandıran olaylar karşılıklı isimler alırlar. Günah derecat kaybettirir, sevap derecat kazandırır. Ya da derecat kazandıran işlemlerin adı sevaptır, derecat kaybettiren işlemlerin adı günahtır. Aynı hüviyet içerisinde şer kaybettiğimiz derecelerdir, hayır kazandığımız derecelerdir. Aynı standart içinde seyyiat derecat kaybettiğimiz olaylardır, hasenat derecat kazandığımız olaylardır. Hep pozitif ve negatif olarak üç ayrı isim kullanıyor Allah-u Teala. İşte günahlar işlenmişse Allah-u Teala'nın burada üç türlü müdahalesi var. Bir, herhangi bir günah hakkında Allah'tan af dilerseniz eğer, Allah-u Teala o günahınızı affederse bu spesifik bir olaydır. Bütün olayların içinde bir tanesi sizin için çok önemlidir. Allah'tan o işlediğiniz günahın affını dilersiniz. Allah Teala kabul buyurursa öteki günahlarınız aynen durur, kaybettiğiniz dereceler. Ama o derece kadar pozitif derece verir size Allah Teala. O günah sebebiyle kaybettiğiniz derece negatif derecedir. Eksi derecedir, nakıs derecedir. Allah Teala size aynı miktarda pozitif derece verir, yani artı derece verir, yani zait derece verir. Nakıs ve zayid, Arapça adı, artı ve eksi, Türkçe adı, pozitif ve negatif, Latince adı. Ama dereceler bu standartlarda tahakkuk eder. Herhangi bir günahı, spesifik bir günahı işleyen ve sadece o günah konusunda Allah-u Teala'nın af dileyen kişinin Allah-u Teala günahını affettiği zaman ne yapar? O günah ne kadar derecedeyse, ne kadar negatif derecedeyse aynı miktarda pozitif derecat verir kişiye. Böylece o günah bir kazançla sıfırlanır. Allah'tan talep üzerine Allah bunu lütfederse verir, dilerse bu dereceyi vermez, günahınızı örtmez. Bu bir günahın örtülmesi, bir başka ifadeyle o günahın, spesifik bir günahın, tek başına bir günahın affedilmesi olayıdır. O kadar kaç derecat kaybetmişseniz o olayda, o kadar derecatı Allah-u Teala size verir ve günahınızı örter. Ne yapmıştır? O günahınızı affetmiştir. Afla günahın örtülmesi aynı işlevdir. Peki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Hayatınızın bir belli noktasına kadar dilemiyorsunuz. Dilemediğiniz sürece günahlarınız devamlı, sevaplarınızdan fazla. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala ne yapıyor? Kim dilerse dilesin, ne kadar büyük günahı olursa olsun,
hangi günahları işlemiş olursa olsun kişi, Allah Teala onun günahlarını örter. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileği Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür ve Allah ard arda 5 dakika içinde o kişinin günahlarını örter. O kişiye rahim esması tecelli etmeye başlar. Bu tecelli gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınmasını, kulaklardaki vakranın alınmasını, kalpteki ekinetin alınmasını, onun yerine ihbat konulmasını, Allah'ın kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesini ve o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmasını, ard arda Allah tahakkuk ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bunları yapmasını, bu işlevlerin hepsini vücuda getirmesini mutlaka sağlar. Birinci de spesifik afta, yani herhangi bir konuda bir insanın işlediği günahın affedilmesi konusunda Allah'ın bir garantisi yok. Affeder ya da etmez. Onun bileceği iş. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere Kur'an'ın insanlar tarafından bugün artık unutulmuş olan sırlarını veriyoruz. Şeytanın insanlara unutturduğu sırlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun o güne kadar işlediği bütün günahları bu işlemlerde o kişiye devamlı derecat kazandırarak örter. Beş dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin bütün günahları örtülmüştür. Her işlevde, demin saydığım işlevlerin her birinde Allah bir miktar derecat vererek, hayat filmine derecat kaydettirerek o kişinin günahlarını örter. Sevapları mevcut olduğu için o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu bir garantidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, onuncu basamakta günahları örtülür. 5 dakikalık bir zaman parçası kişinin 10. basamağa gelmesi için yeterlidir.

Öyleyse herkes sağlam bir garantinin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra o kişi huşuya ulaşır. Daha sonra da Allah Teala huşuya ulaştığı için o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Böylece 10 tane ihsan vermiş olur ona. Mürşidini göstermekle kalmaz, mürşit sevgisi verir kişinin kalbine. Ve kişi irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda o kişinin günahları örtüldükten sonra işlediği bütün günahlar sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, bu da garanti. Öyleyse, hadi gelin sizinle beraber dinleyelim eski bir büyük evliyayı. Hatırlayacaksınız kim olduğunu ben söylediğim zaman. İster putperest olun, ister mecusi olun, ne olursanız olun ama gelin, bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Gelin tövbe edin diyor. Kim olursanız olun, hangi günahları işlemiş olursanız olun ama gelin diyor. Gelin tövbenizi yapın. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Hatırladınız kim olduğunu Mevlana Celaleddin Rumi. Allah-u Teala'nın kendisine kitap yazdırdığı Allah'ın bir büyük evliyası.

Öyleyse neye dayalı olarak söylüyor? Dayanağı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların cezasının her gün biraz daha arttığını söylüyor. Cehenneme gitmek sadece asilerin işidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine kolaylaştırmış ki cennete girmeyi. Bir tek dilekle Allah sizi evliya yapmaya kararlı. Sadece ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bir tek dilek Allah'ın sizden istediği şey, bu dileğin, tek dileğin sahibi olmanız ve sizi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştıracak. Garanti ediyor. Nasıl ulaştıracak? Allah'ın kanunu var. Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin kıyamet günü hasenat tartıları hafif gelirse, sevapları az olursa günahlarından, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, yani kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse cehennemin matematik ölçüsü bu akşamki konumuz olan mağfiret ve affın temelini teşkil eden derecat sisteminde belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69'daki cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa,

O zaman diyor Allah Teala, nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kim irşat makamının önünde tövbe ederse, irşat makamının önünde kelimelerini kullanmamış, tövbe ederse kullanmış. Ama tövbe etmenin arkasından kullandığı kelime mümin olursa, biliyoruz ki tövbe ederse 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tövbe ederse Allah ne yapacaktır? O kişinin bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirecektir, sevaba çevirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası 14. basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İrşat makamına ulaşıp tövbe etmiştir. Allah, Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahlarını örtmüştür. 5 dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin günahları örtülmüştür. Ve sonra bu kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Böylece huşu sahibi olacaktır. İrşat makamını gösterecektir Allah Teala mutlaka ona. O da irşat makamına ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği zaman bütün günahları sevaba çevrilecektir. İşte mağfiret kelimesinin mahiyeti burada tebellür ediyor. Bilurlaşıyor. Burada şekilleniyor. Kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah-u Teala bu olaya mağfiret ismini veriyor. Mağfiret kelimesinin muhtevasına bakıyoruz. Nisa 64. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, onlar için mağfiret dileseydin, Allah-u Teala'nın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Hem sahabenin talebi için Allah'tan mağfiret dileseler de diyor, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın onların, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. Günahlar sıfırlanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedilecek. Bir defa daha affedilince ne olacak? Sevaba çevrilmiş olacak. Mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın izahını açık. Müessese, af müessesesi. Allah-u Teala sadece tek başına affı kullandığı zaman kişinin günahlarının örtülmesi oluşuyor. Mağfiret kullandığı zaman bazen sadece bir af, bazen de iki af oluşuyor. Allah'la kul arasındaki ilişkilerde mağfiret ve af kelimelerinin dizaynı bu tarzda vücuda gelmiş. Allah'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi de, sahabenin talebi de mağfiretin bir ayağı ve iki tane affı oluşturuyor. Allah ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu olay mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide bu olay şefaattir. Onların günahlarının sevaba çevrilmesinin kendi aralarındaki işlemdeki adı şefaattir. Bir kişi günahlarının affını talep ediyor. Resul de o kişiden sonra gene o kişinin günahlarının affını talep ediyor. Eğer Allah Teala bu talebi kabul ederse, ki yalnız devrin imamı şefaat edebilir, şefaat müessesinin sahibi odur. Allah'tan o konuda yetki almıştır. Günahların sevaplara çevrilme konusunda Allah Teala talep etmek yetkisini devrin imamına ve arşı tutan meleklere vermiştir. Saf halinde dururlar ve Allah'tan öyle dilekte bulunurlar. Nasıl bir dilek? Bakalım ne diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı kişiler hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sonra ne diyorlar? Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna, yani sırat-ı müstakime girerse, ulaşırsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, devrin imamı. Nerede arşı tutan melekler? İndi ilahide. Huzur namazının kılındığı indi ilahide, Allah-u Teala'nın huzurunda. İmam, devrin imamıdır. Eğer arkadan bakıyorsanız saflara, devrin imamının sol tarafında yaklaşık 10-15 metre ileride altın tahtlar göreceksiniz. En alttaki tahtlar altın, sadece altın. Daha üstteki tahtlarda mücevherler başlıyor. Altın yine tahtlar, üzeri ayrıca mücevherle de kaplanmış. En yukarıya ulaştığınız zaman altın olan tahtların tamamen mücevherle kaplandığını görüyorsunuz. En üsttekinin ise üzerinde bir sancak var. Livai Hamd.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Arşı tutan melekler, o en alttaki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, en üstteki tahtı, bütün o tahtları boşlukta tutan tahtların yere inmesine engel olan meleklerin adı

büyüklüğünde bir kitap düşünün. Şimdiye kadar Allah'ın bütün yazdırdıkları kitaplar orada. Devrin imamlarına yazdırdığı bütün kitaplar orada. Hepsi bir tek cilt oluşturuyor. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Kitabın büyüklüğü 10 katlı bir apartman kadar. Ve açık, bir sayfası açık. Altında da devrin imamı var. Soldan başlayarak karşıya kadar çok büyük bir kürsü. Kürsünün etrafında 60 kişi var. Sağdan ortaya kadar 30 kişi, karşı tarafta ortaya kadar. Karşı tarafta ortadan sol tarafına kadar devrin imamının 30 kişi. 60 kişiye devamlı, bunlar devamlı değişir bu 60 tane ruh. Öğrenen ondan sonraki kesime ulaşır. Yani Kudret Denizi'ne, oradan Makam-ı oradan Divan-ı Salihine, oradan zikir yücelerine. Demek ki arşı tutan melekler burada da, ikinci alemde de, Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu bütün kutsal kitapları, muhtevi bir tek kitabı tutuyorlar. Yerden 4 metre veya biraz daha yüksekte başlayan kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. İşte o kitap Ümmül Kitap. Bütün kitaplar içinde. Allah Teala kitapları tek tek gösterir. Hangi kitap eklendiyse onu da gösterir. Sonra hepsini birden bir tek kitap halinde gösterir ve ondan sonra bir sayfası, tabii iki sayfa oluyor, açık olan bir kitap oluyor ortada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. İşte orada da arşı tutan melekler etraflarındaki kişi, kendilerine en yakın kişi gene devrin imamı. Ne diyorlarmış? Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ulaşırsa, onların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Bu yetki, günahların sevaba çevirme yetkisi, her devirde sadece devrin imamındadır. İşte dünya üzerinde, kainat üzerinde aynı anda 1 milyon tane tövbe etme işlemi tahakkuk etse, hepsinde devrin imamının bir ruhu ve arşı tutan melekler mutlaka bulunurlar. Meleklerden bir kısmı. Ve o tövbenin gerçek bir tövbe olup olmadığı hemen belli olur. Kişi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsa, onun amel defteri, kiram-ı kerdem meleklerindeki amel defterindeki durum derhal tayin etmiştir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir.
Aşırtan melekler de

Devrin imamı da Allah da oradaki şahitlerin hepsi görürler ki kişinin günahları sevaba çevrilmiş. Böyle bir durum varsa devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşir. Yanılmayan, mutlaka doğruyu ifade eden şey, kiramen katibin meleklerinin kontrolünde olan o kişinin hayat filmidir. O gün o kişinin hayat filmindeki bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Zaten daha evvel oraya ulaşmadan evvel, irşat makamına ulaşmadan evvel kişinin günahları örtülmüştü. O noktadan sonra işlediği günahların da Allah-u Teala tarafından sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Arşı tutan melekler ve devrin imamı bu konuda teklif sahibi, talep sahibi Allah-u Teala'dan. Kimler için oluşuyor olay? Kalplerine iman yazılacak olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane Allah'tan nimet, 10 tane nimet almış olanlar. 10 insan, 10 insanla oraya ulaşanlar ve bu tövbe merasiminden sonra tövbe merasimi esnasında alacaklarıyla beraber 10 tane nimet alanlar. Onların kalplerinin içine Allah Teala iman yazacaktır. Devrin imamının ruhu o tabloyu gördüğü an günahların sevaba çevirme işlemini derhal kişinin başının üzerine ulaşıp yerleşir. Zaten kişinin durumu bellidir. Onun gözlerinde hicab-ı mestur yoktur. Kulaklarında vakıa yoktur. Kalbinde ekinnet yoktur. İhbat vardır. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüştür. Göğsünden kalbine göğsü şerh edilerek, yarılarak nur yolu açılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Devrin imamı ve arşı tutan melekler kişideki bu değişikliklerin hepsini yakinen bilirler. Ve devrin imamı derhal kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Arşı tutan melekler de arşa tekrar geri dönerler. Bu yerleşme işleminin arkasından ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır, kalbin içine imanı yazar. Tabiiyetle kimin günahları sevaba çevrilmişse sadece onlarda olur bu işlem. Onlar da Allah Teala'dan 10 tane ihsan alarak irşat makamına ulaşmış olanlardır. İrşat makamını kendilerine Allah'ın göstermiş olduklarıdır. Öyleyse burası günahların sevaba çevrildiği noktadır. O kadar mı? Hayır. Günahların af ve mağfiret müessesesi bir defa daha cereyan ediyor. Ne zaman? Kişi bundan sonra, tabiiyetten sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor. 21. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ediyor. 27. basamak. 28. basamağın 7 kademesi söz konusudur. Birinci kademe tövbe-i nasuh. Burada bir
hedefi yakalamıştır. Allah Teala onu mutlaka tövbe-i nasuha davet edecektir. 7 tane gök katını göstermiştir. 7. katın 7 tane alemini göstermiştir. Son gösterdiği alem indi ilahidir. İndi ilahideki en yüksek nokta ise kökleri yerde olmayan, boşlukta olan bir ağaç. Sedretül müntaha diyor Allah Teala. Müntehadaki en uç noktadaki, en son noktadaki ağaç. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhla tövbe eder kişi. Sonra bu tövbeden sonra o kişinin Allah günahlarını örter. Nasıl bir işlev bu? Burada Allah Teala'nın günahlarını örttüğü kişi hangi günahları kazanmıştır? Bu kişi mürşidine ulaştığı gün ondan evvel günahları örtülmüş, mürşidine ulaştığı günde bütün günahları, geriye kalan günahları sevaba çevrilmişti. Örtülmek şöyle dursun, sevaba çevrilmişti. Belki bir kısım insanların aklına bütün günahları sevaba çevrildiğine göre günahı yok ki örtülsün diye bir şey gelecektir. Var. Hiç kimse tabi olduğu andan itibaren günah işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki bütün afetler aynen duruyor. Azalmaya başlaması bundan sonra mümkün. Nefs tezkiyesiyle mümkün. Azaldıkça kişinin işleyeceği günahların miktarı da, kötülük derecesi de azalacaktır. Böylece kişi tabiyetinden sonra salah makamına kadar işlediği günahları örtülecektir. Ama aslında ulul elbab makamına kadar demek daha doğru olur. Çünkü o noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşmış olacaktır ve nefsinde afet kalmayacaktır. Bütün afetler yok olacaktır. O zaman hem nefsteki afetlerin hepsi yok olmuş, fazilete, fazıllara dönüşmüş olacaktır. Artık o kişi bu sebeple fazilet sahibi olacaktır. Hep hayır işlemeye başlayacaktır. İhlas makamında da bu devam edecektir. Salah makamının ikinci kademesinde mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar da örtülecektir. Sonra ne olacaktır? Sonra Allah Teala bu kişiye salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir. Artık o kişinin eskiden içi pür nurdu, şimdi dışı da pür nur olacak. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhuyla. Devrin imamının ruhunun ötesinde Allah'ın başının üzerine yerleştirdiği salah nuruyla. Dışı da pür nur olacaktır. Sonra Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşayacaktır kişi. Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Allah ona mağfiret edecektir. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki defa günahların örtülmesi, yani affı, iki defa da bir defa daha affı, sevaba çevrilmesi hayatınızda iki defa gerçekleşir. Sonra ne olur? Kişi bu ikinci defa günahlarının sevaba çevrilmesinden sonra artık iradesi kendisine lazım olmayan birisidir. Çünkü iradesini nefsinin afetlerinin günah işlemesine mani olmak için kullanıyordu. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerini çiğnemek istiyorlardı. İrade devreye giriyordu. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlardı. Gene irade devreye giriyordu. Nefsin afetlerine karşı iradenin devreye girmesi bir, Allah'ın emrettiği şeyleri nefsin yapmak istememesinde devreye giriyor. İki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsin işletmeye çalışmasında devreye giriyor. Afetler yoksa, afetlerin yerine fazıllar almışsa, o kişi faziletin sahibi olmuşsa, o zaman nefsin afetlerinin o kişiye tesiri artık mümkün değildir. Nefsin afetleri o kişiye bir negatif tesir icra edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktadır. Böyle bir durumda bir bütün manevi gelişmeyi beraberce gözden geçirmiş olduk. Gördük ki iki defa günahların örtülmesi, iki defa da sevaba çevrilmesi söz konusu. Biri mürşidin önünde yapılan tövbede, ikincisi Allah'ın önünde yapılan tövbede. Her ikisinde de mağfiret kelimesi geçiyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Ama tövbe edip de mümin olan ve ıslah-ı nefse, amel-i salihata başlayan kişi, onun günahları sevaba çevrilir. Onun seyyiati hasenata çevrilir diyordu Allah Teala. Ve Allah rahimdir, gafurdur diye bitiyordu ayet-i kerime. Yani buradaki müessesenin mağfiret müessesesi olduğu kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki insanlar ne çekiyorlarsa, hangi sıkıntının içindelerse arkasında sadece ilimsizlikleri yatıyor. Onun için hidayet çağımızda son derece önemli bir kavram. İnsanlar hidayet müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Af ve mağfiret müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Zannediyorlar ki Allah-u Teala, kişiler her günahlarını işleyecekler, arkasından tövbe edecekler. Allah-u Teala da onların günahlarını affedecek ya da etmeyecek. Zaten hiçbir güvenceleri yok. Gerçekten böyle düşünen insanlar için af müessesesi de çalışmaz. Ama bu insanlar, şu din öğreten insanlar,
Eğer bilselerdi ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları mutlaka örtülecek. Kendisine verilen 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmaya hazır hale gelecek. Mürşidine ulaştığı günde, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu günde o örtüldükten sonraki günahları sevaba çevrilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evvela örtülmek, günahların örtülmesi, sonra da sevaba çevrilmesi. Peki, şimdi Allah Teala diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu evliya kılarım. Üçüncü kat yönetimi alırım. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ederim. O kişiyi %50'den fazla dünya saadetine ve üçüncü kat cennetime mutlaka ehil kılarım diyorsa ve Allah'ın bu hakikatini bilmiyorlarsa, Kur'an'ı unutmuşlarsa ve bu devrin Resulü de diyorsa ki benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazmaz mı? Aynen öyle söylüyor. Resul dedi ki diyor, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutan İslam alemidir. Ötekiler zaten Kur'an'la alakalı değiller. Onlar bilmiyorlar ki unutsunlar Kur'an'ı. Ama bütün problemler buradan kaynaklanıyor. Bir insanlık faciası şu anda sergileniyor dünya üzerinde. İnsanlara Allah'ın temel emirlerini ulaştıramadığımız için, buna engel olunduğu için. Bütün insanlar kurtuluşa namzettir. Allah'a göre din farkı yoktur. Çünkü iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini, bütün nebilerin dini, hepsi tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor. Öyleyse bütün insanlar aynı dinin sahipleridir ve Kur'an-ı Kerim bugünün insanını en güzele ulaştıracak olan bütün muhtevaya sahiptir. Ve bütün insanları açıklaması gerekir. Çünkü onların dini başka bir din değil. Ama Kur'an'ın hükümran olması lazım gelen bütün bir İslam alemi Kur'an'ı unutmuşlar. Ötekilerse zaten bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kurtuluş reçetelerini biz insanlara lazım geldiği boyutta ulaştırmak için hayatımızı buna adamışız. Allah-u Teala'nın emriyle bu gayenin içindeyiz. Bütün dünyaya Allah'ın tek bir dini olduğunu, başka bir dinin hiç mevcut olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanlığın kurtuluşa ulaşabileceğini şeytana rağmen insanlara anlatma gayreti içindeyiz. Muhtevaya bakın. Onun tarafında 8 tane uydu 24 saat yayın yapıyor. Bizim tarafımızda sadece biz varız. Bir uydu 24 saat yayın yapabiliyor. Onlar bütün dünyaya sesleniyorlar.
Biz Kuzey Afrika ile Avrupa'ya. Ama bu uydu, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bilgisayarlardan şu anda bütün dünyaya ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu trajediyi, bu faciayı önlemek hepimizin boynuna borçtur. İnsanlar sadece bilmedikleri için, İblis kendilerine asırlardan beri yazdırılan kitaplarla hakikatleri unutturduğu için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve ne yaparlarsa yapsınlar kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse bu mukaddes vazifenin omuzlarımızdaki ağırlığının dizaynı içerisinde inananların bir beraberliğe ulaşması dileklerimizle Allah'a yöneliyoruz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hakikatleri öğrenerek ve öğreterek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın sizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olmak. İnsan mutlaka Allah'a teslim olması gereken bir mahluktur. Allah'a teslim olmak Allah'ın temel emridir. Bir insanın manevi hayatı ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, o kişi için manevi bir hayat, Allah ile yakınlaşma, Allah'ın sevgilisi olma, Allah için yaşama hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok sever ve ona teslim olmanızı ister. Allah-u Teala'nın İslam dini aslında Arapça adıyla bu ismi almıştır. Allah'a teslim olmayı içerir. Bu realitede Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas ihtiva eder. Birinci esas vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, Allah'ın kendilerine emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme emrini yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi tek bir toplum oluştururlar. Bunlar fırka-i naciyedir. Necata, kurtuluşa ulaşmış olanların fırkası, grubu. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada bulunanlar aslında takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için gizli şirkten kurtulmuşlardır. Günahları örtülmüştür. Cehennemden kurtulmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hak mümin olmuşlardır. Hüsranda değildirler, küfürde değildirler, küfürden de kurtulmuşlardır. Dalalette de değildirler, hidayettedirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın
teslim olmak faslında bizlere çizdiği yola baktığımızda dört tane teslimin esas alındığını görürüz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bu bapta nihai neticesi o kişinin ruhunu 22. basamak, fizik vücudunu ve çini 25. basamak, nefsini 26. basamak ve iradesini 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslim etmesiyle 4 tane teslim içerir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3. ayağı, 3. hedefi teslimdir. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da teslim ettiler, fizik vücutlarını da teslim ettiler, nefslerini de teslim ettiler, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Allah'ın teslime mütalik ayetlerine baktığımız zaman Hanif diniyle, yani Arapça adıyla İslam diniyle %100 aynı anlama geldiğini görüyoruz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İşte Nerat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar.

Öyleyse Allah Teala ruhumuzu ona, Allah'a ulaştırmamızı açık bir şekilde emretmiş. Emir söz konusu olduğuna göre bir farz hükümle karşı karşıyayız. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize bu ayetle farz kılınmış. Sadece o ayetle mi? Aynı Nisa 53'te Allah Teala diyor ki: İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki emreder diyor, mutlak surette emreder emanetleri. O emanetlerin sahibine, dikkat edin ifadeye, sahiplerine demiyor Allah Teala. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs, irade hepsi emanettir. Ama sahibi olan Allah'tır. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetlerin sahibine teslimi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Allah Teala buyuruyor ki, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Bu yönelmenin neticesindeki teslim olduğuna göre ruhun teslimini kesin olarak kapsıyor. Ruhun teslimi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde. 27-28. ayet-i kerimesinde ruha sesleniyor Allah Teala: Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine, Rabbin olan Allah'a ulaş. Ruha verdiği emir, bu ulaşmak, geri dönüş bir teslim içeriğidir. Allah Teala yine ruh konusunda bir muhteva açıklıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettelineyi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah Teala'nın ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusundaki emirleri açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Hem ruhlarını teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem iradelerini teslim etmişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a teslim edenler için Allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakıyoruz. Allah Teala onlara, Allah'a ruhlarını teslim edenlere hidayete erenler diyor. Ruhun insan hayattayken Allah'a geri dönmesi ve ulaşmasına Allah Teala hidayet diyor. Her ne kadar hidayet kavramını, doğru yol ile Türkçeleştirmişlerse de realite o değildir.
Allah'ın Kur'an'daki hakikati innel hüda, hüdallah muhtevasının açıklaması Âl-i İmrân Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüda kelimesi isimdir. El-Hüda, hidayet demek. Ama hüdallah, Allah'a ulaşmak. Buradaki hüda kelimesi fiildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında hepimizin net olarak gördüğü bir husus var. Allah Teala Allah'ın ruhunu geri istiyor. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya aranızdan teslim edenler taşıyordular. Ama o ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur ve bu Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Bu noktaya ulaşan kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hidayete eren kişidir. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete erdiklerini açık ve kesin bir dille ispat ediyor Allah Teala. Burada bütün sahabenin hidayete erdiklerini görüyoruz, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Hidayet Kur'an'ın ruhudur. Temelidir. Omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. İslam dini hidayet temeli üzerine oturur. Hidayet İslam'ın temelidir, ta kendisidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Sahabe Allah'a nasıl teslim etmiş olmuşlar? Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Birincisi hidayete ermek, ruhun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarını da teslim etmişler mi? Sualin cevabı kesinlikle evet şeklinde geliyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki

Rabbim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın bu farz emrini yerine getirmişler. Öyleyse bu bapta Allah'ın ortaya koyduğu muhtevada açık ve kesin bir şekilde sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Şimdi İslam alemi Kur'an'ın bütün temellerini, hedeflerini devre dışı bırakmışlar ve teslimlerin hiçbirini gerçekleştirmez olmuşlar. İslam'ın 5 şartına kilitlenmişler. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olmuş. Teslimi mümkün kılmayan bir müessese. Diyorlar ki İslam 5 şarttan oluşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olur. Çünkü İslam teslim demektir. Teslimin de 5 tane şartı var. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadetle getiririz. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Yani Allah'a teslim olanlarız. O zaman biz de onlara sorarız. Peki neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Cevap yok. Bizim sevgili din alimlerimizden hiçbirisi bu suale cevap veremiyor. İslam teslim olmak demekse ve siz de İslam'ın 5 şartını yaparak bu 5 şartı yerine getirerek Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız o zaman neyinizi teslim ettiğinizi bize açıklayın bakalım. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, neyi ifade eder? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu teslim etmesini ifade eder. Çünkü ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, burası 22. basamaktır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Gördük ki sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin Allah'a teslimi ulul elbap olmakla mümkün. Ulul elbap ise ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenlerin ulaştığı mevkiin adı. Kim
Allah'a bu şekilde ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'a layık olabilmek için Allah'ı zikrediyorsa devamlı olarak, o zaman bunlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahiplerini ulu'l-elbab diyor Allah Teala. Li ulu'l-elbab yezkurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu teslimi ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunun üzerimize farz olduğunu da görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki Feskurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe ulu'l-elbab olmak şerefine ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ifadesini tamamladıktan sonra bir de ilave koymuş oraya Allah Teala. Onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Onlar lüplerin sahipleri oldular. İşte bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefsin tesliminden sonra geri kalan şeye baktığımız zaman sadece geriye iradenin teslimi kalır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Bakıyoruz sahabe için hepsi bu hedefe ermişler. Sahabe adı verilenler, yani hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hayattayken tabi olanlar, onlar sahabe. Sahabeye tabi olanlarsa tabi'in. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir muhteşem dizaynı açıklıyor bize. Diyor ki sahabe için o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye ihraç edenlerdendi.

Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hepsi ona tabi olmuşlar. Onlar sahabe. Ondan sonraki devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Sahabeye tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Kendilerine tabi olunmuş. Allah'a teslim olmak. Bu teslimin yürüyoruz ki ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye dört teslim standardı mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin Allah'a teslim olması konusunda Kur'an'a ayetler koymuş. Özel olarak sahabenin teslimini içeren ayetler. Diyor ki Hac suresinin 34. ayet kelimesinde ve li kulli ümmetin cealna menseken li yeskurus mallahi ala ma rezakahum min behimetil en'am ve ilahukum ilahun vahidun ve lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetler için usuller tayin ettik ki onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini zikretsinler. Yani Allah'ın ismini söyleyerek kurbanlarını kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala burada Allah'ın tekliğini, yani Hazreti İbrahim'in hanif fıtratının temelindeki faktörü anlatıyor. Tevhid akidesi, tek Allah'a inananların teşkil ettiği grup ama vahdet akidesi Allah'ın tekliği. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor Allah Teala. O tek ilah. Burada Allah'ın ayet-i kerimedeki son bölümüne, finale bakalım. Ne diyor Allah Teala? Öyleyse ona, Allah'a teslim olun ve muhbitleri müjdele. Muhbit, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu insanlar.

Hak'tan inen sözleri anlayabilmeleri için insanların üzerlerine Allah'ın ulaştırdığı bir yardımcı araç, ihfat. Onların kalplerine ihfat koyarız ki diyor, İrşad makamının sözlerini idrak edebilsinler. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Körler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için iki açıdan veya bir açıdan görmelerini Allah'ın engellediği kişilerdir. Ya Allah Teala onların görme hastalarının üzerine basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Onlar göremezler. Gözleri görse bile görme hastaları mevcut olmadığı için görmeyi zihnin öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkün değildir. Göremezler. Veya onların gözleri üzerine Allah-u Teala hicab-ı mestura adlı bir perde çeker. Görme konusundaki hassa, basar hassası çalışır. Ama gözler görme işlemini tamamlayamadığı için kişi göremez. İşte Allah'ın ya

İşte onlar teslim olanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Onlar teslim olanlardır. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Femen esleme feulake tahrir reşada." Muhakkak bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan Allah'a teslim olamaz. Ali İmran 20'de Allah Teala buyuruyor ki: "Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki: Ben ve bana tabi olanlar ve içimizi Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki: Siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlar andolsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir, yani görendir." İfade son derece açık. Siz de teslim oldunuz mu? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer o zaman teslim ettilerse hidayete ermişlerdir. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da: Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün." dedi. İfade: "Fe la temutunne illa ve entüm muslimun." Siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Bu ifade, "ve la temutunne illa ve entüm müslimun" ifadesi, külli bir teslimi içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin teslimi olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de teslimler var. Ruhun teslimi farz, fizik vücudun teslimi farz, iradenin teslimi farz, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim içeriyor. Hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün unutulan İslam'ı 14 asır evvel yaşanan İslam hüviyetinde bir yerlere ulaştırmak ancak bu standartlarda oluşan bir meyvedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse hepiniz

Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin ki sizler bugünün sahabelerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'ı ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır, mutluluğun anahtarı, Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. İnsanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmaya namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Harekete geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu
Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler diyor. Onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların diyor, mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun, mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona, itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor ve kuşlar, yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinleri, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din, hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki, ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah-u Teala. Hayvanlar içinde Allah-u Teala diyor ki, ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde üç, onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Antenli olan hayvanlara dikkatle bakın, karıncalar ve arılar. Bu iki grupta uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Yani karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi, yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu. Yüzlerce, binlerce karınca o yol üzerinde giderler. İkinci yol, yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar. Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını, çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar.
Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizde el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil. Başka bir dizayn içerisinde haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeni. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar, adeta benden nefret ediyorlar? Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız, beraber çalıştığınız kardeşlerinizi onlara mutlaka
yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı, mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde, üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

Mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen ulul emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız, kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman, bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör, hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye, o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler. O emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için onlara zulmetmek, Allah-u Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız? Bunu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niçin aramıza katıldınız? Allah'ı tanımak için. Niçin aramıza katıldınız? Mutlu olmak için. Bu mutluluğu yaşayabileceğiniz dünya üzerindeki en uygun yer burası. Bizim bulunduğumuz yer. Bu İrfan Hoca. Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, siz sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için sizlerle sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda onun emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

Seven sevdiğine koşar. Zulmedilen zulmedenden kaçar. Neden etrafınızdaki insanlar azalıyor? Neden sizlerle birlikte çalışmak istemiyor insanlar? Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki tarafta mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası ulul emirler hiç kimsenin işine karışmayacak. Onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız, onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emr olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz, etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki
Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı, sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı, çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali,

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz, böyle değilsiniz. Aranızda uyumu sağlayamadınız demektir. Eğer dersek ki
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Bir melodi güzelliği taşımaz. Sadece kulakları ama özellikle kalbi tırmalar. Mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır. Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah-u Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size, sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır her açıdan. Unutmayın, Allah-u Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak. Bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız. Çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz.

tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum.

0: Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
1: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları, ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanlara ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haram aya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.''

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.''

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.''

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni, yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü!
Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Bürçünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Kul eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbullâhe fettebiûnî يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah Teala buyuruyor ki, kul, de ki, en kuntum, eğer siz tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, muhabbet, sevgi duymak demek. Falancaya muhabbetim var dediğimiz zaman, onu sevdiğimizi, sevdiklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz. Hem de muhabbet kelimesi, yavan bir sevgiyi, bir cinsel sevgiyi ifade etmez. Muhabbet kelimesi, Allah ile ilişkili bir sevgiyi ifade eder. Yani birisine karşı muhabbet besliyorsanız, bu onun Allah ile olan ilişkisi ve sizin de Allah ile olan ilişkiniz sebebiyle aranızda bir bileşke noktasının Allah olduğu bir sevgiyi ifade eder muhabbet kelimesi. Siz Allah'a karşı muhabbet besliyorsanız eğer iseniz, in kuntum eğer siz iseniz, tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besleyenseniz, Allah'ı sevenseniz, Allah'a, Rabbe karşı duyulan, Allah'a karşı duyulan bir sevgiyle dönükseniz, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız, fe o zaman, o takdirde, öyleyse, ettebiuni, bana tabi olun. Fettebiuni kelimesinde ve öyleyse ettebiu tabi olun ni bana. Fettebiun tabi olun ni bana. Öyleyse bana tabi olun ki yuhbib kumullahi. Yuhbib kumullahu. Allah da sizi sevsin.

günahlarınızı mağfiret etsin. Dünü ve günahlar kum sizin. Sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Mağfiret etmek demek, affetmek demek değildir. Mağfiret etmek demek, iki defa affetmektir. Biz buna günahların sevaba çevrilmesi diyoruz. Allahü Gafurun Rahim ve Allah yemin istikametinde de kullanılır. Vallahi kelimesi Allah adına yemin etmek manasında da kullanılabilir. Vallahi ve Allah andolsun ki Allah Gafurun Rahim. Gafurdur. Günahlara mağfiret edendir. Rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Aynı zamanda merhamet edendir. Öyleyse böyle bir ayet acaba bize neyi ifade ediyor? Burada açık bir şekilde bana tabi olun ki deniyor. Peki, ayet-i kerimenin muhtevasında kendisine tabi olunacak olan birisi var. Bu bir peygamber olabilir. Bu bir peygamber olmayan Resul olabilir. Veli Resul olabilir. Bu bir mürşit olabilir. Tabi olunacak bir vekil mürşit de olabilir. Ama bu tabiyetin sonunda çok önemli bir şey var. Mağfiret. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Bir insanın günahları sevaba çevrilir mi? Evet, çevrilir. Bir insanın günahları örtülür mü? Evet, örtülür. Peki ne zaman örtülür? Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O insan hak mümin olur. O insan Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Biliyorsunuz ki iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek. İnananlar da Kur'an-ı Kerim'de iki grupta mütalaa ediliyor. Bir, müminler. İki, hak müminler. Bu ikinci grup mümin Allah'a hem inanıyor hem de Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Ne olur? Günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amene olanlar, yani ey Allah'a iman edenler, inananlar." Şimdi ayet-i kerimenin gelişinden bunun, bu kişinin hak mümin mi yoksa öyle değil mi olduğunu anlayacağız. Yani o kişinin, sözü geçen müminin hak mümin olup olmadığını anlayacağız. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: "Ey amene olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün."

Öyleyse Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi halinde Allah onun günahlarını örteceğini söylüyor. Daha sonra da Allah size furkanlar versin diyor. Evvela günahların örtülmesi var. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size furkanlar versin. Demek ki birinci muhtevada bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin yeni bir merhale kazanmasıyla söz konusu. Bu kişi aslında Allah'a inanıyor. Ama cennete girmesi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mümkün değil. O zaman bu kişinin hak mümin olabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O zaman ancak Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli. Kim müminken, yani Allah'a inanırken hak mümin olursa, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o zaman onun günahlarını örter. Peki, bu kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, her iki alternatif de geçerli, o zaman Allah onun amellerini yok eder. O kişinin amelleri boşa gider. Yani o kişinin kazançhanesinde, o kişinin amellerinin ona kazandırmış olacağı, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı kazandırmış olacağı bütün dereceler her amelinde yazılmıştır. Ama bu yazılma o muhtevanın özel bir yerindedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde gerçek anlamda derece oluşturacak, derecatı oluşturacak. Kazançhanesinde o kadar dereceyi kazanmış olacak kişi. Kayıtlı fakat geçersiz. Ne zamana kadar geçersiz? Kişi ölene kadar geçersiz. Ölene kadar Allah-u Teala'nın melekleri bekler. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun yeşil derecelerini hakikat dereceleri haline getirirler. Yeşil dereceler iki gruptur. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hükümsüz kalacak olan kazanç dereceleri. İki, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hüküm ferma olacak olan kazanç dereceleri. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, kazançhanesindeki rakam o kişi hayattayken sonuna kadar orada bekler. Eğer kişi hayatının herhangi bir noktasında Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o bütün dereceler onun amel defterinde gerçek yerine oturur. Yani o kişinin kazandığı bütün dereceler amel defterlerinde hesaba katılır. O zaman kazandığı derecelerden
kaybettiği dereceler çıkartılır ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama acaba kaybettiği derecelerin durumu ne? İşte Kehf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yerine getirmezse Allah'a mülaki olmayı dilemezse ki inkar eden kişi elbette dilemeyen kişidir. Dilemeyen kişinin diyor kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfırlanır diyor Allah Teala. Onun amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur. Bu ne ifade eder? O kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar amelleri sebebiyle ibadet etmiş bir kişi, amelleri sebebiyle birçok derecat kazanmış ve kişi cennete gireceğinden emin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse kazandığı dereceler duruyor. Ama ölüm anına kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok oluyor. Bir taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi var. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın bütün sevapları sıfırlanır. Amelleri sebebiyle kazandığı derece ki kazandığımız derecelerin en büyük kesimi amellerimiz sebebiyle kazandığımız derecelerdir. O tamamen yok olur. Ne kalır geriye? Günahları kalır. Günahları da onu mutlaka cehenneme götürür. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Dilerse ne olur? Allah ona dereceler verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Allah o kişiye dereceler verir. O ne derecesi bu? O kişinin kazandığı dereceler söz konusudur. Allah'ın verdiği bu dereceler, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse geçerlidir. Burada Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Enfal 29'da Allah Teala ey müminler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. O başlangıçtaki müminler kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size dereceler versin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin derecat kazanması demek.

Allah sizin günahlarınızı örtsün şeklinde ifade edildiği cihetle günahların örtülmesi, günahların sıfıra inmesi demek. Öbür taraftan demin söylediğimiz ayet-i kerime Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesi, eğer kişi Allah'a münaki olmayı dilemezse, onu inkar ederse, her ikisi de geçerli, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Dilemeyen herkesin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Dileyen herkesin Allah'tan dereceler kazanması söz konusu. Nasıl bir derecat kazanmak? Günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesi sebebiyle derecat kazanmak. Bir kişinin günahları sıfır olursa, bir derecelik bir ameli olsa bile o kişinin gideceği yer cennettir. Öbür taraftan Allah-u Teala bir kişinin amelleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, onun gideceği yerde cehennem olur. Bir kişinin sevapları, günahlarını bir tek derece geçmiş olsa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir kişinin günahları sevaplarına bir derece geçmiş olsa o zaman onun gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, iki kişi düşünelim. Birisi 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, 65 yıl boyunca İslam'ın 5 şartını her gün muntazaman yerine getirmiş. 5 vakit namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bu kişi en üstün cennetlerden birine gideceği konusunda. 65 yıl bunun muhtevasını gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse ne olur? Bütün o 65 yıl boyunca yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Onlardan hiçbir derece kazanamaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o kişi bu sebeple cehenneme gider. Şimdi bunun tamamen zıttı bir misal verelim. Bir kişi de ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'ya ibadet falan etmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi. Ama sonunda bir gün Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini öğrenince kalpten gönülden bir talepte bulunmuş Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Demiş Allah-u Teala'ya. Ne olur? Dediği anda bütün günahları örtülür. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse geriye sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile onun cennete girmesine sebebiyet verir. İşte bu konunun başlangıcı daha. Ayrıca bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve tekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Dilemeseydi takva sahibi olamayacaktı. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanla dilemeyenin farklılığı. Dileyen insan takva sahibi, gideceği yer cennet. Dilemeyen insan şirkte, şirkte olanların gizli şirk bu, açık şirk değil. Yani insan, bu insanlar putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. İşte şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girer ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu noktadan mı bahsediliyor? Hayır, bundan bir sonraki nokta. Mürşide tabiiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onun talebi üzerine mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilir, birinci merhale, sevaba çevrilir, ikinci merhale. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirirse ve mürşidinin de yapılan tövbe olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala ayet-i kerimede mürşidinin de yapılan tövbe demiyor. Tövbe ederse diyor ve amülü salihat, işte böylece amülü salihat, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa o zaman diyor onun bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir kişi bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Evvela bir defa cenneti hak etmiş bu kişi. Günahları örtülmüş. Ama bir adım daha atıyor. Mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbenin, Furkan 70'teki tövbenin mürşidin önünde yapılan tövbe olduğunu nereden anlıyoruz? Bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbedir. Çünkü sadece mürşidin önünde yapılan tövbe günahları sevaba çevirir. Ve orada Allah-u Teala günahların sevaba çevrilmesinden bahsediyor. Biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa. Bu zikir yapmakla nefsi tezkiye etmek anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu zaman. Öyle mi? Hayır. Önce kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi olması Allah-u Teala tarafından bilindiği cihetle o kişinin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermek üzere
o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor ve bu kişinin kalbine %5 nur gönderiyor. Bu kişi ne yapmış? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gelen nurlar o kadar. %5 rahmet nuru. Bu nuru salavat nurları beraberlerinde taşırlar. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olursa eğer, nefsin kalbine emare kademesinde %7, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinin her birinde %7 nur girmeye başlayacaktır. Böylece nurlar 7 defa 7 %49'a, başlangıçta alınan %2 nurla beraber %51'e yükselecektir. Ne zaman başlar? Nefsin kalbine baştan giren %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ama orada kalır. Bunun ötesine geçmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. O kişi mürşidine tabi olup da zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca bu zikir Allah'ın katından, haktan o kişinin göğsüne salavat nurlarının getirdiği %7'ye kadar ulaşacak olan birinci grup fazlı gönderir. Başlangıçta gelen %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak 7 defa %7 fazıl birikimi sağlayacaktır bu kişi. Ne olmuştur? İşte burada Allah Teala'nın söylediği şey tahakkuk etmiştir. Fettebiuni. Öyleyse bana tabi ol. Yuhibbukumullahi. Allah da böylece seni sevsin. Evvela bu kişinin mürşidine tabi olması için evvela Allah'a muhabbet beslemesi lazım. Allah'ı sevmesi, Allah'a karşı muhabbet duyması lazım. Bu muhabbeti kişi duymuşsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Buna bağlı kişi gerçekten Allah'a hacet namazını kılıp sormuşsa mürşidini, ki sormamız üzerimize farz kılınıyor. Allah Teala ey takva sahipleri diyor, Allah'tan mürşidinizi sorun ve ona ulaşın. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte o vesile Allah'tan isteniyor ve kişi o vesileye tabi olduğu zaman, tabi olduğu andan itibaren yapacağı bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Salavat nurları evvela %2 rahmeti getirecektir. Ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları getirmeye başlayacaktır. Bu geniş zikirle gerçekleşir. Böyle bir noktada kişi mürşidine tabi olunca onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve işte bu günahların sevaba çevrilmesi
burada gerçekleşiyor. Tabi olma müessesesiyle. Eğer siz Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'a karşı muhabbetiniz varsa, o zaman bana tabi olun diyor. Tabi olun ki Allah da size karşı muhabbet beslesin, sizi sevsin ve sizden sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Yağfir. Mağfiret etsin, günaha çevirsin. Lekum sizin için, zunubekum sizin günahlarınızı. İşte burada Allah Teala hem gafur sıfatını kullanmış hem de rahim sıfatını kullanmış. Gafur mağfiret eden demek, günahları sevaba çeviren demek. Rahim ise rahmet nurunu gönderen demek. Hem rahmet nurunu hem de fazl nurunu gönderen Allah'tır. O kişinin kalbine gelen bu nurlar her birikimin %7'sinde o kişinin ruhunu Allah'a doğru bir gök katı yükseltir. Demin saydığımız kademelerden her birinde %7 fazl birikimi kişinin artan zikriyle kalbinde gerçekleşir. Bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve böylece kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Ama evliya olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarır. Fakat birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu kişi eğer mürşidine ulaşırsa, tabi olursa 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah onu bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle ve gerçekleştirmek suretiyle o kişinin üzerinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu da üçüncü kat cennettir. Ruhun ulaşması için nefsin kalbinin %51 nurla dolması lazım. Bu dolma ise o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bu olay. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki tabiyet ve Allah'ın günahları sevaba çevirmesi ve de rahmet nurunu hemen o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçta %2 rahmet nurunu göndermesi, mürşide tabiyette ise onun bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve kişi mutlaka bundan sonra nefsinin kalbinde %49 daha nur birikimiyle %51'e nurun kalbindeki nurları ulaştıracaktır. Ve mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşacaktır. Buradaki konu mürşide tabiiyetteki esasları ihtiva ediyor. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhteva ve hiç kimse mürşidine tabi olmadan bu hedeflere ulaşamaz. O kişi öyle bir mürşit sevgisiyle yanar ki Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
birlikte olduk. Ve bu vesileyle sizlere çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir ve transandantal meditasyon. İnsanlar çeşitli inançların sahipleri olabilirler. Herkes kendi hedefini seçmekte Allah-u Teala tarafından tamamen serbest bırakılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon bir insanın bir tekeceği, genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om kelimesini om, om, om, om, om diye devamlı tekrar etmeleri şeklinde dizayn ediyor. Özel bir oturuşları var. O oturuş standardı içinde hiç kımıldamadan bir süre bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Bu kelime insanlarla şeytan arasında bir negatif bağlantıyı sağlıyor. Onlar bu noktada şeytanla bir beraberliğin içine giriyorlar. Yıllar evvel, belki 20 yıl evvel Ankara'da bir toplantıdayken bir misafirimiz gelmişti. Onlardan bir tanesiydi. Transandantal meditasyon yapanlardan birisiydi. Bir de dedi ki, anlatır mısın? Ne oluyor? Hedefiniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ve biz dedi, om, om, om bu kelimeyi kullanmak suretiyle Allah'a ulaşırız. Biz de dedik ki, peki bize söyler misin? Yolunuz ne tarafa doğru, Allah'a ulaşmak için ne tarafa doğru, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yolumuz dedi, aşağı doğru. Giderek daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı doğru iniyoruz. Peki indikçe etraf aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor dedi. Sonunda zifiri karanlığa ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyoruz. Ve de ulaştığımız yerde o zifiri karanlık artık bir sonsuzluktur dedi. Peki Allah'a nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmış oluyoruz zaten dedi. Allah sonsuzluktur. İşte o karanlığın ötesindeki o sonsuzluk, karanlığı da ihtiva eden o dizayn, o sonsuzluktur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, İnsanların bu kadar saf olacağına ihtimal verebilir misiniz? Ama bunu söyleyen kardeşimiz, misafirimiz çok samimiydi. Hakikatleri bize hiç çekinmeden birer birer anlattı. Belki bizlerden de birisini aralarına almayı filan planlıyordu. Çekici olması için de çok gayret sarf etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, buysa transandantal meditasyonun insanlara ulaştırdığı yer zifiri karanlıksa, biliyorsunuz ki karanlıklar şeytana temsil eder. Nur da Allah'ı temsil eder. Biz insanların kalplerini nurla doldurmaya uğraşırken, onlar da insanların kalplerini
karanlıkla doldurmaya çalışıyorlar. Zulmetle doldurmaya çalışıyorlar. Ve de bunu yaparken de doğru yolda olduklarına inanıyorlar. Milyonlarca insan diyorlar Hindistan'da ve başka yerlerde bunu yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Japonya'da da var mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı. Ve de bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içerisindeler. Sevgili kardeşlerim, yoganın insanı götürebileceği yer cehennemin en alt katıdır netice itibariyle. Çünkü bu insanlar başkalarına da anlatıyorlar yaptıklarını. Onlardan da söylediklerine inananlara bunu öğretiyorlar. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Her kazandıkları bir başka kişi onların cehennemdeki durumunu biraz daha kötüye götürüyor. Kapkaranlık olan kalpleriyle bu insanlar aşağı doğru olan yollarında aşağı aşağı aşağı inerek zifiri karanlığa ulaşıyorlar ve Allah'a ulaştıklarını zannediyorlar. Bu kardeşimiz son derece samimiydi. Oysa ki Allah Teala yolunu Tevrat'la, İncil'le ve en son Kur'an-ı Kerim'le çizmiştir. Ve yol açık ve kesindir. Dünyada verilen bu gezegenden 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşan bir yolculuk yukarıya doğru 7 tane kat çıkılarak yapılır. 7. katta 7 tane yatay alem geçilir. Zikir hücrelerinde zikir tamamlanır. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Yani hangi dergâhtaysa kişi tabi olduğu dergâh hangisi ise tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır ve ana dergâh olan bizim dergâhımıza ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuğa bizim kardeşlerimizle beraber çıkar. 7. katta soldan sağa doğru bir istikamette 7 tane alem geçer. 1. alem Ümmül Kitap, 2. alem Kudret Denizi, 3. alem Makam-ı Mahmud, 4. alem Divan-ı Sari'in. Ama başlangıçtaki kader hücreleri bölümünü katmadık. Evvela kader hücreleri var. Herkes kendi kader hücresinin önünde oraya ulaşır. 2. alem Ümmül Kitap'tır. Bütün mukaddes kitapların içinde bulunduğu bir kitap boşlukta duruyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Son sayfası da açık. O kitabı görebilenler son kitabı derhal bileceklerdir. Orada hem peygamberlere indirilen şeriat kitapları hem de Allah'ın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı ve evliyalara yazdırdığı kitaplar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde
Mutluluğu yaşamak istiyor musunuz? Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Zikrin size nasıl bir fayda sağlayacağını ancak öyle görebilirsiniz. Bu talebiniz Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası hacet namazını kıldığınız zaman sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ama mürşidinize ulaşmadan evvel siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala'nın size yardımlarını alacaksınız. Evvela Allah Teala irşat makamını dinlediğiniz zaman onun söylediklerini idrak edebilmeniz için görme, işitme ve idrak etme hastalarınızı açacaktır. Sonra o irşat makamına bakacak olan baş gözlerinizi onu irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirecektir. Kulaklarınızı onun söylediklerini manevi açıdan değerlendirebilecek hale getirecektir. Kalbinizi onun söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya getirecektir. Ondan sonra siz hacet namazını kılmayı dileyeceksiniz. Ama dilemeniz için önce biraz zikretmeniz lazım. Bu zikirle Allah-u Teala'nın kalbinize %2 oranındaki nuru göndermesi lazım. O noktada gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız, bunlar açılırken Allah-u Teala sizin göğsünüzü şerh edecek, yaracak ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Ve bu noktada Allah'ın katından sizin zikrinizle gelen %2 oranındaki rahmet nuru kalbinize salavat tarafından ulaştırılacaktır. Salavat taşıyıcı faktördür. Salavatla fazıl gelir, salavatla rahmet gelir. Salavat birikimi söz konusu değildir. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştirilecektir. Ama gelen her rahmet birimi mutlaka kendisini taşıyan bir salavatla birlikte gelir. Mürşidinize ulaşmadan evvel nefsinizin kalbine girebilen sadece %2 rahmet nurudur. Bunun için Allah Teala göğsünüzü yarmıştır. Bunun için göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açmıştır. Bunun için zikir etmenizi bekler. Ve zikrettiğiniz zaman daha ötesine layık olmadığınız için sadece gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz irşat makamının sözlerini işitebilecek olan seviyeye geldiği cihetle Allah Teala sizin kalbinize Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye yaptığınız zikre paralel olarak rahmet nurunu gönderecektir katından. Bu nur göğsünüze gelecektir. Oradaki delikten geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbinizdeki ilk nur birikimi gerçekleşecektir. %2 rahmet nuru.
İşte bundan sonra taşıyıcı faktör olan salavat nefsinizin kalbine fazılları taşımaya başlayacaktır. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Önemli mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi transandantal meditasyonun gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir Allah'la ilişkinin sonucuna ulaştıracaktır sizi. Transandantal meditasyon şeytanın bir tuzağıdır ve insanları Allah'a değil, karanlıkların içinde sadece şeytana ulaştırır. O kişilerin gideceği yerde tıpkı onun gibi karanlık olan cehennemdir. Alevlerin ateşiyle ne kadar aydınlanırsa o kadar aydınlanır. İnsanların yandığı alevlerden bahsediyoruz. İnsanların haşlandığı kaynak sulardan bahsediyoruz. Kaynamış, kaynamanın en yüksek seviyesine ulaşmış bir taraftan buharlaşan kaynak sular, korkunç sıcaklıktaki sular, insanların derileri onunla karşılaştığı zaman soyuluyor. Allah-u Teala yeniden deri giydiriyor cehennemde olanlara. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Acı, işkence, yani bir cezalandırma sistemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Oysa ki Allah-u Teala nurlarını sizin için gözleniyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın nuruyla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi daha diyor. Huşu sahibi olan ne yapar? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Huşu sahibi olmayan kişi de sorarsa cevap alamaz. Allah Teala buyuruyor ki: "Vestainu bis sabru ve salatı." Sabırla ve namazla istiğane isteyin diyor Allah Teala'dan. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın girmesini isteyin diyor Allah Teala'dan. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Bu gerçekten ne? Mutlaka gerçekten kebiretün, kebir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor Allah Teala. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir, huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülaki Rabbihum. Ellezine onlar yezunnune kesin şekilde inanırlar ki ennehum muhakkak ki onlar ileyhi ona Allah'a yerciun rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a döndüreceklerdir, ulaştıracaklardır. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyeceksiniz. Mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi mürşit? Son derece önemli. Çünkü tabiiyetsiz bir vuslat olayının tahakkuk etmesi mümkün değildir. Mutlaka
tabiiyetiniz gerekli. Yani ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırmanız gerekli. Bu işlevi yapabilirseniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ne olur bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Başının üzerinde de devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bir ruh gidiyor, ikinci bir ruh geliyor ama gelen ruh devrin imamının ruhu. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki, onların başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gelir. Mücadele 22'ye baktığımız zaman kim Allah'a münaki olmak konusunda mürşidine tabi olmuşsa onların kalbine iman yazılır başlarının üzerine. Ruh ulaşır diyor Allah-u Teala. Başların üzerine gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Kalplerine de Allah-u Teala imanı yazıyor. İman kelimesini onların kalplerine yazıyor. Onlar o zaman İmanı artan müminler oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu mümin standartları içinde kabul etmez. Çünkü gerçek müminler onlardır ki diyor. Allah'a ulaşmayı dilerler. Kalpleri cezbeyle ürperir. Gerçek müminler Allah'a ulaşmayı dileyerek kalplerine Allah'ın imanı yazdığı kişilerdir. Ne oluyor? Kalpleri de mümin oluyor. Kalplerine iman yazması Allah-u Teala'nın o kişinin mümin olduğunun Allah tarafından tespiti ve ispatıdır. Kimin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa o kişi mümindir. O kişi kalbine iman yazılan bir mümindir. İnsanlar Allah'a inandıkları an mümin statüsüne girerler. Ama böyle bir mümin

Daha sonra bunu ispat eden, Allah'a ulaşmayı dileyerek ispat eden ve böylece takva sahibi olan kişidir. O hak mümindir. Yani eğer ölürse bu kişi, Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölürse, takva sahibi olduğu için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri vaid diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya yönel, münibine ileyhi ona yönel ve yettekun ve takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol diyor ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir tek fırka, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası kurtuluşa ulaşacak. Öyleyse sadece bu insanın kalbine Allah Teala rahmet, faz ve salavat nurları gönderecektir. Bu kişi başlangıçta sadece %2 rahmet nuru alır. Göğsünü Allah Teala yardığı zaman. Ondan sonra bu kişi mürşidine ulaşıncaya kadar kalbine hiçbir nur giremez. Ne zaman ki taviyetini gerçekleştirir ve arkasından zikir yapmaya başlarsa, sadece taviyetlerini gerçekleştiren, tabi olan kişilerin kalplerine Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ulaşır. Salavat, rahmeti ve fazlı o kişinin kalbine ulaştıran müessesedir. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı diler, hak mümin olur ve nefs tezkiyesi yaparsa Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştiren husus, kalbin zulmetten nura çıkması, nurun o kişinin kalbinde %50'yi aşması halidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onun ruhunu kendisine ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. İşte o noktada o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 söylediğimiz rahmet nurunun ötesinde her gök katında %7 fazıl birikimiyle oluşan %7'den 7 kere %49 fazıl birikimi gerçekleşir. İki de rahmet nuruyla beraber kalpteki nurlar yarıyı aşar. %50'yi aşar, %51 olur. İşte 7 katlık bir yolculuğun sonucu budur. Ana dergaha ulaşan ruh oradan zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır. Açıkta bir secde yapılır. Bunun manası o kişinin kalbinde %7 fazıl birikiminin gerçekleşmiş olmasıdır. %2 rahmet birikimi mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın gönderdiği bir kapı açış işaretidir. Bir Allah'ın nurlarının geleceğine dair kesin teminattır. Ama kişi
zikrini

arttırdıkça nefsinin kalbine gelen nurlar artmaya başlar. Ve onlar %7'yi bulduğu zaman vücuttan ayrılmış olan ve Allah'a doğru seyrisülük yapan diğer ruhların arasına girmiş olan ruh birinci kata kadar çıkabilir. Bu seyrisülükün birinci safhasıdır. Seyrisülük insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eden olayın adıdır. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 temizlenmesiyle nefsin muhtevası devamlı değişecektir. Çünkü temizlenmesi demek oraya %2 rahmetten sonra %7 fazıl girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı Allah Teala'nın hangi isimlerle değerlendirdiğine baktığımız zaman emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe görürüz. Bir kişi ne zaman nefsinin kalbine %7 fazıl yerleştirebilirse, onun seyrisülükteki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Artmazsa hiçbir zaman yukarı çıkamaz. Ama Allah Teala 7. katın garantisini verdiği için o kişiye, o kişi hayattaysa şartlar ne olursa olsun zikrini mutlaka Allah Teala onun arttırır. Allah onun zikrini arttırır. Ve Allah Teala'nın artan zikrine paralel bir seyirde o kişinin nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikir. Burası nefsi levvamedir. Her bir kademe için Allah Teala ayrı bir ayeti değerli kılmıştır. Nefsi emmare birinci kat cenneti, birinci kat gökyüzüne ulaşmayı ifade eder. Daha henüz o kişi bu noktaları yavaş yavaş aşmaktadır. Bu muhteva 7-8 aylık bir devre içinde tamamlanacaktır. 7 aylık bir devre içinde tamamlandığını düşünelim. O zaman demek ki her ay ruh bir gök katı yükselecek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Mutlaka böyle olur değil. Bir kısmı çok daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşır. Bir kısmının ulaşma süresi bazen 7 ayı da geçebilir. Ama 7 aylık bir süreç içerisinde ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bunu sağlayan müessese ise sadece ve sadece zikirdir. Zikir öyle bir müessesedir ki, öyle bir kuruluştur ki, Allah'ın öyle bir yardımıdır ki, kişiye namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğu zaman kişinin karnı acıkmaz. Bütün ibadetleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi Allah'tan aldığı büyük yardımlarla inanılmaz derecede kolay şartlar içinde tamamlayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Biliyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse
Allah Teala bir garanti veriyor insanlara. Siz demiş oluyor Allah Teala bu ayet-i kerimeyle bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve sizi ermiş evliyamdan kılacağım. Ermiş evliyadan birisi de siz olacaksınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan Allah dostlarına Allah Teala Allah'a mülaki olmuş evliya diyor. Ermiş evliya. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Ermiş evliya da ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Öyleyse transandantal meditasyon bir insanı sıfır noktadan cehenneme doğru adım adım yaklaştırırken cehennemin alt katlarına doğru o insanın kendisinden ayrılmış olan muhtevası cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. Yedi kat yerlere doğru giriyor. Aslında Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhları Allah'a doğru yükselirken diğerinde ruhun aşağı doğru inmesi söz konusu değildir. Ruh o konuyla, transandantal meditasyonla hiç ilgilenmez. Allah'a doğru da yola çıkmaz. O kişinin ile beraber kalır. Ama o kişinin nefsi her geçen gün biraz daha kararır. O kişi neticede sonsuz bir karanlığın içine ulaşır ve Allah'a böylece ulaştığını zanneder. Oysa ki şeytanın her türlü desisesine, hilesine açık bir hüviyet kazanmıştır kişi. Mutluluğunu eliyle yok etmiştir. Allah'a doğru ruhunu yola çıkaran kişi, ikinci gök katında nefsi, levhameyi, o levhame nefse kasem ederim ki işaretiyle alıyor. Ayet-i Kerim öyle söylüyor, o levhame nefse kasem ederim. Sonra mülkime kademesi geliyor. Ruh üçüncü kata yükseliyor. Üçüncü defa nefsin kalbinde %7 nur birikimi. Fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücarı fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsi mutmainnet diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. İrci ila Rabbiki, ey ruh Rabbine geri dön. Radiyeten, mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanarak. Yani nefsin, mutmain olan nefsin, radiye Allah'tan razı olması, mardiye Allah'ın da ondan razı olması, beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşmasını ifade eder. Ve tezkiye nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini muhtevasını alır. Ve başlangıçtaki %2 fazıl birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu 7. gök katına her kademede bir kat yükselerek 7. gök katına çıkan ruhun 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanır. 7 alemin sonunda zikrini tamamlayan ruh oradan ayrılır. Sitetül müntaha'ya ulaşır. Sitetül müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a yükselir. Allah'ın zatında yok olur.
Bununla biter mi? Hayır, bitmez. Kişinin zikri giderek artar. Zikir %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Zikir günün %100'üne ulaştığı zaman, kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman kişi ulul albab olur. Yani Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah ile her zaman konuşan bir kişi olur. Allah'tan her şeyi sorabilen ve emirleri alabilen, başkalarına tebliğ edebilen bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkiniz bu, burada da net sonuçlanmaz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz ve muhlis olursunuz. Sonra da Allah Teala sizin günahlarınızı örter, size salah nuru verir, günahlarınızı sevaba çevirir ve iradenizi de teslim alır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin edilirsiniz. Burada bütün bu fonksiyonları, bu sonuçları sağlayan fonksiyonel gayretiniz, zikir adı verilen bir müesseseyle sonuca ulaşabilir. Zikrinizdir ki nefsinizin kalbinde %7,7 nurların birikmesini ve ruhunuzun ana ulaşmasını sağlamıştır. Zikrinizdir ki fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi sağlamıştır. Bütün teslimler zikir adı verilen o Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla gerçekleşir. Ve insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Öyleyse transandantal meditasyonun bir insanı götürebileceği yer cehennemin dibidir. Zikrin götürebileceği yer ise Allah'ın zatıdır. Ve daha sonra fizik vücudunu, ruhunu böylece Allah'a teslim ettikten sonra zikrin götürebileceği yer fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. Muhlis olmaktır. İradenin de Allah-u Teala teslimini garanti eden bir müessese zikir. Onun için Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te diyor ki, Habibim, o okuduğun Kur'an-ı Kerim var ya, onlara da oku. Ve namaz kıl. Ama bil ki zikir en büyük ibadettir. Arapçası şöyle, Utlu uhiye minel kitabi. Ve kumus salat. Onlara sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Yani en büyük ibadettir. İşte sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında zikir var, öbür tarafında da transandantal meditasyon. Birisi cehennemin dibine, öteki Allah'a ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as.

0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha, as-salawat, Allahümme salli ala Muhammed. Tercüme, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Biliniz ki sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılı bir hüviyet taşır. Bir başka ifadeyle başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman insanlar olacaktır. Mutlaka birileriyle berabersiniz yaşantınızda. Etrafınızda mutlaka sizinle beraber olan birileri vardır. İşinizde, mahallenizde, kiracıysanız evinizde, ev sahibiyseniz bitişik evlerde mutlaka birileri vardır. Her an sizin onları görebileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendinize. O etrafınızdaki insanlar sizi gördükleri zaman durumları ne oluyor? Sizinle beraber olmaktan hoşnutluk mu duyuyorlar? Yoksa duymuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala bir insan olarak yarattı sizi. Ve Allah'ın sizden istediği bir şey var. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek, huzur vermek. Bunun için yaratıldınız. Allah'ın ilmi onun arkasında gizlidir ki bu gizliliğin içinde sizin keşfetmeniz gereken şey başkalarına vereceğiniz mutluluğun, başkaları üzerinde husule getirebileceğiniz mutluluğun ve huzurun onlarda teşekkülü anında Allah Teala sizin de içinize mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize ferahlık verir. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesin. Siz başkalarını mutlu edebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Böyle koymuş kanununu Allah Teala. Muradı ne? Bir tek muradı var. İnsan olarak yarattığı, vücuda getirdiği bütün mahluklarının mutlu olmasını istiyor. Öyleyse siz Allah'ın sizden beklediği bu erdemliliği göstermelisiniz. Başka insanlara mutluluk vermeye çalışmalısınız. Bunu kendinize hedef edinmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki? İşte bugünkü konuşmamızın ismi bu. Ne kaybedersiniz ki? Söyleyin bana sevgili kardeşlerim. Birisine mutluluk vermek üzere o kardeşimizle konuştunuz. Bir sıkıntısı konusunda ona yardımda bulundunuz. Onu sıkıntılı gördüğünüz zaman yaklaştığınız yanına ne var, ne oldu? Seni sanki huzursuzmuş gibi görüyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Bunları söylediğiniz zaman o kardeşimiz kendisine yakın birisinin arkadaşları içinde var olduğunu görecek. Bir adım daha atın, biraz eşeleyin. Eşelediğiniz zaman problemler çıkacak ortaya. İşte siz o problemlerden hangisine müdahale edebilecekseniz ve hangi konuda onu o mutsuz çemberden çıkarıp mutluluk dünyasına ulaştırabilecekseniz o yardımı ondan esirgemeyin. Zamanınızı başka insanların mutluluğu için harcayın. Harcadığınız zaman onların mutluluğundan daha fazla onları mutlu etmeye çalışan kendinizin mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Bileşik kaplar kanunundaki gibi başkasına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktarda Allah-u Teala sizi mutlu eder. Ama bileşik kaplardan daha ötede bir durumu var bunun. Çünkü devreye sadece Allah'a soktuğumuz zaman bileşik kaplar usulü geçerlidir, kanunu geçerlidir. Ama bir de ruhunuzun nefsinize huzur vermesi var. İş dünyanızda bir rahatlığın, bir huzurun yaşanması var. Bu da cabası. Eğer insanlar Allah'ın bu kanununu öğrenebilirlerse, o zaman sadece etraflarındaki insanların mutluluğu için yaşamaya başlarlar. O zaman en çok mutlu olan kendileri olur. Neden? Etrafında 5 kişi varsa, bu 5 kişinin her birine ulaştırdığı mutluluğun aynını Allah-u Teala onda mutlaka vücuda getirecekse, huzuru yaşayacaksa, o etrafındaki her kişinin 5 katı mutluluğu ve huzuru yaşar. Öyleyse çok yönlü olun. Çok arkadaşınız olsun. Çok yardımcı olun. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanlar başkalarını mutlu etmeyi artık unutmuşlar. Kimse onlara mutluluğun sırlarını öğretmiyor. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde çoğu zaman kendimi kaybediyorum. İşlere daldığımız zaman sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olduğumuz zaman Her birinize bir selamla, bir güzel sözle, bir küçücük nükteyle bir şeyler ulaştırabilirsek, bunun büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sizde nasıl bir hoşnutluk oluşuyorsa, bizde de aynı hoşnutluğu Allah Teala oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz, Allah Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi ufuklara doğru yelken açar. Limandan ayrılmıştır. Hayatınızın en güzel 7-8 ayını böyle geçirebilirsiniz. Daimi zikre ulaşmadığınız sürece hayatınızın en güzel devresidir o. Yedi sekiz aylık süre ruhunuzun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılma süresi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar bu mutluluktan faydalanabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala başkalarını mutlu etmek sanatını adım adım gösterecektir. Ve kişi mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmişsiniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bilmişsiniz Allah'ın sizi ne kadar çok mutlu kılmak istediğini, Allah-u Teala din adı verilen bütün kaideler demetini sadece insanların mutluluğu için vücuda getirmiştir. Düşünün, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden daima çok daha mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden daha mutlu bir noktadır. Tabiyet onu daha üst seviyede mutlu kılar. Nefsini tezkiye eden kişi, mürşidine tabi olan kişiden daha çok mutludur. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i temizlenmiştir. Şeytan %100 duruma hakimken, baştan aşağı nefsinin kalbi afetlerle doluyken, bu noktada kişinin nefsi %51 nurlarla, yani kendisini mutlu edecek standartlarla